amelindir. En dar gününde o amelin mükafatını sana veririm. Üçüncüsü, senin dua etmen ve benim de duana icabet edip istediğini vermemdir. Dördüncüsü, insanların ne şekilde sana arkadaş olmalarını arzu ediyorsan, senin de onlara öyle davranmandır. Müsafaha sevgiyi arttırır. Ademoğlu kanaat edince ihtiyaçtan kurtarır. İnsanlardan uzaklaştıkça selamete ulaşır. Şehvetleri terk ettikçe hürriyete kavuşur. Haset etmedikçe mürüvvet sahibi olur. Az sabreder, çok kârını bulur. Ahmaktan uzaklaşmak, Allah'a yaklaşmaktır. Hasan-ı Basri'ye, "Ey Ebâ Said, buraya bir adam gelir gider. Daima tek başına direk arkasında oturur ve kimseyle konuşmaz." dediler. Hasan-ı Basri, "Bir daha geldi mi bana haber verin." der. Adam yine gelip aynı yere oturduğunda Hasan-ı Basri'ye haber verirler. Hasan-ı Basri ona yaklaşarak, "Ey Allah'ın kulu, bakıyorum uzleti seviyor ve insanlar arasına katılmak istemiyorsun." diye söyler. Adam, "Evet, bir iş beni insanlar arasına katılmaktan alıkoymuştur." der. Hasan-ı Basri, "Burada Hasan-ı Basri adında birisi var. Hiç olmazsa onunla düşüp kalksan." der. Adam, "Her sabah ve akşam Allahü Teala'nın sayısız nimetlerine mazhar olmuşken ona mukabil pek çok günah ile karşı karşıya bulunmaktayım. İşte bu nimetlerin şükrünü ödemek ve günahlarımdan tövbe etmekle uğraşmayı insanlar arasına katılmaktan daha mühim bulduğumdan kimseyle ihtilat etmek istemiyorum." der. Hasan-ı Basri, "Ey Allah'ın kulu, sen benim görüşümle Hasan-ı Basri'den de daha fakih ve anlayışlısın. Bu haline devam eyle." der. Emri maruf edenlerden olduğun zaman ilk önce bu marufu kabul edenlerden ol. Aksi takdirde helak olursun. Bir gün Haccac, Basra ve Küfe fakihlerini davet etti. En son gelen Hasan-ı Basri oldu. Haccac ona, "Hoş geldin ey Ebâ Said, yaklaş bana." dedi. Ve köşkünün yakınında bir koltuğa kendisini oturttu. Haccac ile sohbet başlayınca, Hazreti Ali'nin aleyhinde konuşmaya başladı. Fakihler de korkularından aleyhte konuştular. Hasan-ı Basri ise elini ısırmış, sükût etmiş bir vaziyette duruyordu. Bunun farkına varan Haccac, "Ya Ebâ Said, sen yine sükût ediyorsun, konuşsana." dedi. Hasan-ı Basri de, "Ne söyleyeyim?" diye sordu. Haccac, "Şu Ebu Turab yani Hazreti Ali hakkındaki fikrini söyle." dedi. Hasan-ı Basri, Bakara suresi 143. ayetini okuduktan sonra şöyle devam etti. "Ali ise iman ile hidayet bulan kimselerdendir. Ben derim ki, Resulullah'ın amcazadesi, damadı, en sevgilisi ve birçok iyiliklerin sahibi bir zattır. Ne sen ve ne de başka biri bu vasıfları ondan kaldırabilir ve aralarına girebilir. Yine derim ki, şayet Hazreti Ali'nin bir kötülüğü varsa, Allah ona yeter, yani cezasını verir. Vallahi Hazreti Ali aleyhinde bundan başka bir söz bulup söyleyemem." dedi. Zalim Haccac'ın rengi değişti ve suratı ekşidi. Dargın bir halde köşkünden kalkıp arkasındaki evine girdi. Cemiyette dağıldı. Amr-ı Şâbî diyor ki, "Hasan-ı Basri'nin elinden tuttum ve emiri kızdırdın." dedim. Hasan-ı Basri bana, "Ey amir, benden uzaklaş. İnsanlar seni Küfe'nin biricik âlimi tanıyorlar. Sen ise insan şeytanlarından birinin yanına geldin. Onların keyfine uyarak, arzularına göre konuşmaya başladın. Yazıklar olsun. Hiç mi Allah'tan korkmadın? Her söylediğine evet diyorsun. Böyle şey olur mu?" Ebu Amir, "Ben mecburiyet karşısında bilerek böyle söyledim." dedi. Diğer bir rivayette Haccac, Hasan-ı Basri'yi çağırdı ve
Allah onları mahvetsin.

para uğrunda Müslümanları öldürdüler diyen sen misin? Diye sordu. Hasan-ı Basri, evet, ben söyledim dedi. Haccac, niçin söyledin diye sordu. Hasan-ı Basri, çünkü Allahü Teala bildiklerini söyleyip gizlemeyeceklerine dair alimlerden söz almıştır dedi. Bunun üzerine Haccac, sesini kes, diline sahip ol. Bir daha senden böyle sözler duymayayım. Yoksa kelleni vücudundan ayırırım dedi. Kötü huylu olan kendine eziyet eder. Hasan-ı Basri'ye ahlaktan sorulduğunda, güzel ahlak, güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Nefsin terbiyeyi kabul etmesinden, serkeş atın gemi kabul etmesi daha zor değildir. Vallahi öyle adamlara yetiştim ki, onlardan her biri ancak kendisine yetecek az bir yemekle akşamlardı. İstese daha çok yiyebilirdi. Buna rağmen vallahi ben bunu hep kendi mideme indiririm, bir kısmını da muhtaçlara veririm diye yemin ederdi. Mü'min bir koyun veya oğlak gibidir. Bir avuç hurma döküntüsü ve bir tutam çorba ile bir bardak dibindeki bir iki yudum su kendisine yeter. Münafık yırtıcı hayvan gibidir. Tıka basa boğazını doldurur ve midesine indirir. Komşusunu düşünmez ve kardeşine bir şey ayırmaz. Bu bolluktan dininiz ve gelecek günleriniz için ayırınız. Dilini korumayan kimse dinini anlamamıştır. Çok konuşanın yalanı çoğalır. Malı artanın günahı artar. Kötü huylu olanın nefsi azap görür. Nifak, iç ile dışın, söz ile işin birbirine uymamasıdır. Nifakın anası yalandır. Ey Ademoğlu! Sende mevcud olan bir kusur ile insanları kınayıp dururken, kâmil Müslüman olamazsın. Kâmil Müslüman olmak için önce kendi kusurunu ıslah etmen, sonra da başkalarının kusurlarını ıslah ile meşgul olman lazımdır. Ancak bunu yaptığın takdirde Allahü Teala'nın has kullarından olabilirsin. Senin lehine söz gezdiren adam haddi zatında aleyhindedir. Hiddetle yerinden sıçradığın zaman cehenneme düşecek şekilde oturacağından korkulur. Hasan-ı Basri şu hususları Müslümanlık alameti sayar. Dinde kuvvet, güzel ahlakta yumuşaklık, imanda yakîn, hilimde ilim, yumuşaklıkta akıllı davranmak, herkese hakkını vermek, zenginlikte iktisat, fakirlikte güzellik, kudrette ihsan, arkadaşlıkta tahammül, şiddette sabırdır. Müslüman gadabına yenilmez, gayrette, kıskançlıkta aşırı gitmez. Şehveti iradesine galebe çalmaz, midesi kendisini rezil etmez, tamahı kendisini perişan etmez, iradesi düşük olmaz, mazluma yardım, acize merhamet eder, cimri olmaz, israf etmez, intikam almaz, cehaletle yapılan kusurları bağışlar, kendi kendinden emin, insanlar kendisinden huzur içinde olur. Dünyanın ellerinde emanet olduğunu bilip, onu koruyucusuna teslim edip de, usulca oradan ayrılanlara Allah rahmet etsin. Din hususunda sana gıpta edenlere sen de gıpta et. Dünyalık hususunda sana gıpta edenlere ise sen dünyalığı onların ırmağına at. Öyle adamlarla karşılaştım ki, dünya onların nazarında üzerinde yürüdüğümüz toz toprak gibidir. Dünyalık gelmiş gitmiş, nereden gelmiş, nereye gitmiş, onlar buna asla aldırış etmezlerdi. Vallahi İsrailoğulları Allah'a ibadet ettikten sonra dünya sevgileri sebebiyle putlara kulluk etmişlerdir. Ademoğlunun canı dünyadan üç şeye hasretle ayrılır. Bunlar topladığına doymamak, emeline ulaşmamak ve geleceği için hazırlanmamak hasretleridir. Dünyaya değer vermeyin, ona ihanet edin. Zira o, kendisine

İhanet edenden daha çok ihanet eder. Allahü Teala bir kuluna hayrı murad ettiği zaman ona dünyalıktan bir miktar verir, sonra durdurur. Verdiği tükenince yenisini verir. Şayet o kul dünyalığa kıymet vermezse ona alabildiğine bolluk da verir. Vallahi parayı üstün tutan kimseyi Allah zelil eder. Hasan-ı Basri'ye cömertlik nedir diye sordular. Allah rızası uğrunda servetini sarf etmektir buyurdu. Mala bağlanmak nedir diye sordular. Allah için onu vermektir buyurdu. İsraf nedir diye sordular. Makam sevgisi yolunda vermektir buyurdu. Bütün imkanlarla mevcudunu harcamaya çalışmak cömertliğin son haddidir. Öyle adamlara yetiştim ki şöhret korkusuyla kendisinin ve etrafındakilerin istifade edecekleri hikmetli sözlerinden vazgeçerlerdi. Yolda giderken kirlenen yerini şöhret korkusuyla temizlemezdi. Allahü Teala'nın kaderine galebe çalmak isteyen kötü bir insandır. Çünkü o insanların kendisi için iyi adamdır demesini ister. Allahü Teala onu alçaklar sınıfına ithal etmiştir. Er geç müminler onu tanıyacaktır. Kulun Allahü Teala'ya karşı isyanının bir derecesi vardır. Kul o dereceyi aşınca kalbi mühürlenir ve artık bir daha hayır işleyemez hale gelir. Allahü Teala'nın emrini aziz ve üstün tut ki Allahü Teala da seni izzetli kılsın. Kendisinde kötülük bulunmayan hayır, şükre yakın olan afiyettir. Mü'min günah işlemeseydi, göklerin gizliliklerinde seyrederdi. Fakat Allahü Teala günahı sebebiyle onu bundan alıkoydu. Öyle zatlar ile karşılaştım ki, onlar dünyalıktan kendilerine yönelen hiçbir şeye sevinmez ve gidene de üzülmezlerdi. Altın ve gümüş onların nazarında topraktan adiydi. 50-60 yıl yaşar, onun için bir elbise dürülmez, onun için ocağa tencere konmazdı. Altına bir hasır dahi serilmezdi. Evinde olan kimselere yemek pişirmekle emretmezdi. Gece olunca ayakları üstüne kalkar, alın ve yüzünü yerlere sürer, yanaklarından aşağı yaşlar akardı. Cehennemden azad olmaları için Allah'a yalvarırlardı. Bir iyilik yaptıkları vakit hemen onun şükrünü ödemeye çalışır ve kabulünü Allah'tan dilerlerdi. Bir kötülük ve bir kusur yapsalar ona üzülür ve bağışlanmasını Allah'tan dilerlerdi. Bunlar bu haldeyken yine isyandan korunamaz ve yine kurtuluşu Allahü Teala'nın mağfiretinde ararlardı. Allah onlara rahmet etsin. Zühd, herkesi kendinden üstün görmektir. Hasan-ı Basri'yi anlatıyor. Resulullah merkebe biner, kaba yün kumaş giyer, ayakkabılarını diker, parmaklarını sıyırır, yer üzerinde yer ve ben bir kulum, kölelerin yediği gibi yer, oturdukları gibi otururum buyururdu. Ben Resulullah'ın evini ziyarete gittiğimde elim tavanına değerdi. Sahabelerden 70 kişiye yetiştim ki bunların sırtlarındaki elbiselerinden başka bir şeyleri yoktu. Otururken altlarına bir şey sermezlerdi. Yatacakları vakit yere uzanır ve elbiselerini sırtlarına alırlardı. Bedir Savaşı'na katılanlardan 70 kişiyi gördüm. Siz haramdan kaçtığınız gibi onlar helalden kaçarlardı. Rabbini bilen onu sever. Dünyayı bilen ondan yüz çevirir. Mü'min gafil olmadan boş işlerle uğraşmaz. Düşündüğü vakit üzülür. Cennet ehlinin ebedi cennette ve cehennem halkının da ebedi olarak cehennemde kalmaları niyetleri sebebiyledir. Çünkü niyetleri inançlarında ebedidir. Abdülvahid bin Zeyd diyor ki, Hasan-ı Basri bir şey emrettiği vakit onu en iyi yapan ve bir şey yasakladığı vakit ondan en çok sakınan kimse olurdu. Onun kadar
içi dışına uygun kimse görmedim.

Mü'min, devamlı olarak nefsinin başında durur ve onu Allah için hesaba çeker. Dünyada kendilerini hesaba çekenlerin, ahirette hesabı kolay geçer. Ahirette hesabı ağır olanlar, dünyada kendi muhasebelerini yapmayanlardır. Sözü hikmet olmayan adamın konuştukları hükümsüzdür. Tefekkür etmeyenin sükûtu hatadır. İbret nazarıyla bakmayanın bakışları hatalıdır. Sabredin, dişinizi sıkın. Bunlar az günlerdir. Siz bekletilen bir kafilesiniz. Umulur ki sizden biriniz davete icabet eder gider ve hiç de geriye dönüp bakmaz. Yanınızda bulunan sermayenin iyisiyle gidiniz. Mü'minin rahatlığı ancak Allahü Teala'ya kavuşacağı zamandır. Hasan-ı Basri öldüğü gece rüyada görüldü ve sanki gök kapıları açılmış, bir tellal Allahü Teala'nın kendisinden razı olduğu Hasan-ı Basri geldi diye seslendi. Bin yıl cehennemde yandıktan sonra çıkacak olan mü'min vardır. Keşke o ben olaydım. Yine Hasan-ı Basri'nin bir köşede oturup ağladığını görenler bunun sebebini sorduklarında "Rabbimin beni cehenneme atmasından korkarak ağlıyorum." buyurdu. Cennetin narları kovalar gibi büyüktür. Irmakları ise asla bozulmaz ve kokmaz. Bir kısmı süttendir, tadı değişmez. Bir kısmı safi baldandır, onun tadını kimse anlatamaz. Bir kısmı da içenlere zevk veren, başı döndürmeyen şarap ve şerbettendir. Cennette göz görmedik, kulak duymadık. Hatta hatır ve hayale gelmeyen zevkli şeyler vardır. Oradakiler her biri birer hükümdar olarak 33 yaşında zevk-ü safadadırlar. 60 zira boyundadırlar. Tüysüz ve sakalsızdırlar. Azaptan emin, yerlerinde huzurludurlar. Cennetin ırmakları yakut ve zebercet çakılları üzerinde akar. Ağaçlarının kökleri, hurmaları ve bağları incidendir. Meyvelerinin tadını ancak Allah bilir. Cennetin güzel kokusu 500 yıllık yoldan alınır. Cennette olanların cennette şimşekten at ve develeri vardır. Yularları, eyerleri, heybeleri kızıl yakuttandır. Bunlara binerek birbirlerini ziyaret ederler. Aileleri hurilerdir. Huriler ise dizilmiş inciler gibidir. Bir kadın parmakları arasına 70 kat elbiseyi alır. Onları giyer de yine bu elbiselerden kemiklerinin içindeki ilikleri görülür. Allahü Teala huylarını her türlü kötülükten temizlediği gibi vücutlarını da ölümden korumuş, sümkürmek, kazayı hacet ve benzeri pisliklerden de bedenlerini arındırmıştır. Bu gibi hallerde kendilerinden misk gibi kokular çıkar. Akşam sabah yiyecekleri verilir. En son cennete giren ve derecesi en düşük olan cennetlinin 100 yıllık genişlikteki yeri altın ve gümüşten köşkü, inciden çadırı vardır. Memleketinin bir ucundan diğer ucunu görebilir. Yanındakini nasıl görmüşse sondakini de aynı şekilde görür. Sabah kahvaltıları 70 bin altın çanaklarda, akşam yemekleri de aynı şekilde verilir. Her tabağın ve tabaktaki yemeğin rengi ve zevki ayrı ayrıdır. İlkinin zevkini aldığı gibi sonuncunun da zevkini alır. Cennette yakuttan 70 bin evi, her evde 70 bin odası vardır. Delik ve yarık diye bir şey yoktur, buyurdu.

Kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya Kerim. Elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'e.

sihirlerin bildirilmesi ve yerini bulması. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyorlar. Allah'ın elçisine sihir yapılmıştı. Bu sihirin etkisiyle kendisinin yapmadığı şeyleri yaptığını sanırdı. Bir müddet sonra Allah'a Celle Celaluhu dua ederek rahatsızlığını gidermesini istedi. Bu duadan bir müddet sonra da bana, "Bilir misin Allah Celle Celaluhu duama nasıl cevap verdi?" dedi. Ben, "Nasıl cevap verdi ya Resulallah?" diye sordum. Kendisi, "Ben uzanmışken yanıma iki melek geldi ve aralarında şöyle konuştular," dedi. "Peygamberin nesi vardır? Ona sihir yapılmıştır. Kim sihir yapmıştır? Yahudi Lebit İbni Asam yapmıştır. Neyle yapmıştır? Tarak, saç ve hurma dalıyla yapmıştır. Bunları nereye bırakmıştır? Zervan kuyusuna atmıştır." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kuyunun bulunduğu yere gitti ve onu görünce, "Bana gösterilen kuyu budur. Tıpkı bunun gibi yanındaki ağacın dalları şeytan saçına benziyordu. Suyu da kına rengindeydi," dedi ve emredip sihir malzemelerini kuyudan çıkarttı. Daha sonra alemlere rahmet olan Yüce Resul, Allah'a sığınarak Kur'an ayetlerinden okudu ve rahatsızlığından kurtuldu.

İki cihan güneşi buyurdular ki, benden sonra üç büyük yer çöküntüsü olacaktır. Bunlardan birisi doğuda, birisi batıda, birisi de Arap Yarımadası'nda vuku bulacaktır. Ashab, ey Allah'ın Resulü, salih insanlar bulunduğu halde yer çöker mi diye sordular. Alemlerin Efendisi, evet, kötülükler yaygınlaşınca çöker dediler. Allah Resulü'nün haber verdiği yer çöküntüleri gerçekleşti. 208 senesinde Mağrib'de 13 köy yerin altına geçti. 346 senesinde Halife El-Muti döneminde Rey şehri ve çevresinde büyük depremler oldu. Bu depremler yüzünden Tarkan şehri bütünüyle yerin dibine girdi. Bu şehirden sadece 30 kişi kurtuldu. Rey şehrinin 150 köyü battı ve depremler Hilvan'a kadar uzanıp bu şehrin de büyük bir kısmını yere batırdı. 533 senesinde Buhayra şehri battı ve meydana gelen çukura siyah sular doldu. 597 senesinde de Basra'ya bağlı bir kasaba battı.

0: Yiyeceklerin çoğalması. Tebuk seferinde rahmet peygamberi Bilal'e "Bize bir yiyecek getir." dedi. Bilal, "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah Celle Celaluhu adına yemin ederim, bütün torbalarımız boştur ya Resulallah," dedi. Bunun üzerine iki cihan güneşi, "Torbaların dibine bak ya Bilal, belki bir şey bulursun," dedi. Bunun üzerine Bilal, bütün torbaları baş aşağı silkeledi. Bazı torbalarda hiçbir şey yokken, bazılarından birer ikişer hurma düştü. Bilal, toplanan 7 adet hurmayı avucuna koyup getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Hurmaları bir kaba koy," dedi. Tüm alemlere rahmet olan, kabın ağzına elini koyup çektikten sonra, "Buyurun yiyelim," dedi. Üçümüz yemeye başladık ve yediğimiz hurmaların çekirdeklerini elimizde tuttuk. Üçümüz de doyunca elimizdeki çekirdekleri saydık. Benim elimdekiler 54 tane çıktı. Onların her birinde de buna yakın bir miktar çıktı. Kaptaki 7 hurma da olduğu gibi kalmıştı. Bizler bu mucize karşısında çok şaşırdık. Gözlerimiz dolu dolu oldu. Allah Resulü Bilal'e, "Bu hurmaları kaldır ey Bilal. Yanında kim onlardan yerse doyar." Ertesi gün olunca Bilal'den hurmaları getirmesini istedi ve bize, "Yaradan'ın ismiyle yiyin," dedi. Bu sefer 10 kişiydik ve hepimiz doyuncaya kadar yedik. 7 tane hurma ise olduğu gibi kaldı. Ondan sonra Allah'ın Resulü, "Rabbimden utanmasaydım Medine'ye kadar hepimizi bu 7 hurmadan besleyecektim," dedi. Ve onları bir çocuğa verdi. Çünkü Resul deseydi ki, "Yarın da yeter," o zaman yetecekti. Çünkü Allah Celle Celaluhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalancı çıkartmayacaktı.
1: Cenab-ı Hak, Adem aleyhisselamı vasıtasız yarattı, ona melekleri secde ettirdi ve kendisine her şeyin ismini öğretti. Adem aleyhisselam yaratıldığı zaman peygamberlik verilmiş ve kendisi meleklere peygamber olarak gönderilmişti. Kendisine meleklerin bilmediği birçok isim öğretilmişti. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyorlar. "Ben, ey Allah'ın Resulü, Adem aleyhisselam nebi miydi?" diye sordum. Alemlerin efendisi buyurdular ki, "Evet, o hem nebi hem de Resul'dü. Allah onunla vasıtasız olarak konuşmuştur." Alemlerin efendisi, iki cihan güneşi, Resul-i Ekrem Efendimiz de nebiler nebisidir. Rabbimiz onu İsra gecesinde katına alıp vasıtasız konuşmuştur. Allah ve onun melekleri peygambere salavat getirirler. "Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin." Cenab-ı Hak İdris aleyhisselam hakkında, "Biz onu yüksek bir makama çıkardık," buyurmuştur. Buna karşılık Hazreti Muhammed aleyhisselam hakkında, "Sonra yaklaştı ve araları 2 yay aralığı kadar, belki daha da yakın oldu," buyurmuştur. Hud aleyhisselama rüzgar verilmiş ve bu rüzgarla ona karşı gelenler helak edilmişti. Alemlerin efendisi olan Yüce Resul'e Bedir ve Hendek savaşlarında Allah tarafından rüzgarla yardım edildi.

İbrahim aleyhisselam Allah için buğz ederek kavminin taptığı putları kırmıştı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da Mekke fethi sırasında 360 putun büyük bir kısmını elleriyle kırdı, bir kısmını da parmağıyla işaret ederek kırmıştır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'in rivayetine göre İbrahim aleyhisselam ateşten çıkınca şehri terk etmişti. O zamana kadar dili kavminin dili gibi Süryanice'ydi. Fakat nehri geçince Cenab-ı Hak ona yeni bir dil verdi ve bu yeni dile onun Fırat'ı geçmesi hadisesine nispet edilerek İbranice denildi. Kendisi şehri terk ettikten sonra Nemrut onun arkasından askerler gönderdi ve onu yakalayıp getirmelerini istedi. Askerler yolda onu yakaladılar. Fakat kendisiyle konuşunca onun Süryanice bilmediğini ve başka bir dil konuştuğunu gördüler. Bunun üzerine aradıkları kişinin o olmadığını sanarak kendisini serbest bıraktılar. Alemlerin Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sultanlara gönderdiği Arap elçilere Cenab-ı Hak tarafından onların dilleri öğretildi ve bu elçiler gittikleri ülkelerin dillerini konuştular. İsmail peygambere ilham yoluyla Arapça dili verilmişti. Nitekim Peygamber Efendimiz, "Bu Arapça dili İsmail aleyhisselama ilham edilmiştir." buyuruyor. Buna karşılık kendisi bu dili en iyi konuşandı. Hazreti Ömer anlatıyorlar. "Ben, ey Allah'ın Resulü, aramızdan hiç ayrılmadığın halde neden dilin hepimizden daha fasihtir?" diye sordum. Allah'ın Resulü, "Benim konuştuğum lehçe İsmail aleyhisselamın dilidir. Bu lehçe zamanla terk edilmiş ve unutulmuştu. Cebrail aleyhisselam onu getirdi ve bana öğretti." buyurdular. Musa aleyhisselama elinin nurlanması mucizesi verilmişti. Alemlerin Efendisine Tufail adında bir sahabide parlayan nur mucizesi verildi. Bu nur önce onun yüzünde, ondan sonra da asasında yandı. "Rabbin istediğin her şeyi verip seni razı edecektir." Duha Suresi 5. Ayet. "Onlara söyle, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin." Ali İmran Suresi 31. Ayet.

Ebu Reca anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma bahçesinin önünden geçerken sahibinin bahçesini sulamakta olduğunu gördü ve ona "Bahçeni ben sularsam bana ne verirsin?" dedi. Adam "Sulamak kolay değildir. Ben bu işe alışkın olduğum halde yorulup kalıyorum." diye karşılık verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama "Ben sularsam 100 tane hurma verir misin?" dedi. Adam "Veririm." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın elinden büyük kovayı aldı ve kuyudan su çekip dökmeye başladı. Kısa bir müddet sonra adam "Yeter, bahçem suya boğuldu." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kovayı bıraktı ve adamın getirip verdiği 100 tane hurmayı ashabıyla birlikte yemeye başladılar. Herkes doyup çekildikten sonra kendisi kalan hurmaları bahçe sahibine verdi. Adam onları saydı, hurmalar yine 100 taneydi. Salim İbni Ebu'l-Cad şöyle söyledi. Allah'ın yüce Resulü bir iş için iki sahabe

0: sahabeyi uzak bir yere göndermek istedi. Bu sahabiler, "Ya Resulallah, beraber götürecek azığımız yoktur," dediler. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, "Öyleyse bana bir tulum getirin," dedi. Tulum getirilince onu suyla doldurttu ve tulumun ağzını kendi elleriyle bağladı. Sonra iki sahabiye, "Falan yere kadar bunun ağzını açmayın. Oraya vardığınızda Cenab-ı Hak size bir rızık verecektir. O yere varınca tulumun ağzını açın," buyurdu. Bizler Allah Resulü'nün dediğini yaptık ve o yere varınca tulumun ağzını açtık. Gözlerimize inanamadık. Tulumun içi bol kaymaklı bir sütle dolup taşmıştı. Bundan sonra yolculuğumuz boyunca o sütten bol bol içip beslendik.
1: Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Resul'ün o sonsuz rahmeti dünyada ve ahirette üzerimizden eksik olmasın. Amin.
0: Peygamberimizin parmakları arasında suların akmasıyla ilgili mucizeler. Cabir radıyallahu anh şöyle söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gazveye çıkmıştık. Ashab su sıkıntısı çekmeye başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Ey Cabir, bir abdeste yetecek kadar su bulup getir. Ben de ashaba dönüp yüksek sesle kimsede bir abdestlik su yok mudur diye sordum. Cevap alamayınca ya Resulallah yoktur dedim. Kendisi falanca Medineli'ye git. Belki onun kaplarında biraz bulursun dedi. O sahabenin yanına gittim ve onun kaplarında bir kişinin içeceği kadar su bulup getirdim. Allah'ın Resulü bu sefer bana, ey Cabir, git ordunun büyük kazanını getir, dedi. Ben diğerlerinin yardımıyla kazanı getirip önüne bıraktım. Bunun üzerine kendisi parmaklarını açarak kazanın dibine bıraktı ve bana, Bismillah diyerek, bu suyu parmaklarıma dök, dedi. Ben suyu dökünce onun parmaklarından su fışkırıp akmaya başladı. Biraz sonra büyük kazan doldu. Bana, ey Cabir, kimin suya ihtiyacı varsa çağır gelsin ve alsın, dedi. Ben böyle çağırınca gazveye iştirak etmiş olan bütün ashab kaplarıyla geldiler ve hepsini doldurdular. Sonra alemlere rahmet olarak gönderilen o yüce Resul mübarek elini çektiler. Kazan hala dop doluydu. Rivayetlere göre Cabir radıyallahu anh bu hadiseyi anlatırken yanındakilerden biri sorar. O gün siz kaç kişiydiniz? Cabir, 1500 kişiydik. Fakat 100.000 kişi de olsaydık o su bize yeterdi, dedi. Urve radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e gittiğinde mevsim yaz olduğu için oradaki pınarın suyu çok azalmıştı. Ashab onunla ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çekince kendisi bir avuç su alıp ağzında çalkaladı ve can çekişen pınara döktü. Bunun üzerine pınarın suyu artıp çoğaldı ve bu pınar o günden bu yana hep öyle akmaya devam etti. Yine bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yolculuk yaparken susuz bir kuyuya rastladık. Hepimiz susuzluktan perişan olmuştuk. Allah'ın Nebisi bir ok istedi ve bu oku alarak suyu az olan kuyuya attı. Az sonra kuru olan o kuyu gözlerimizin önünde öyle bir doldu ki sular kuyuya sığmayıp taşmaya başladı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra kendisine sığınanların ihtiyaçlarını görmesi. Hafız Ebu'l-Fereç Abdurrahman İbni Ali el-Vaiz şöyle söyledi. Hammad'ın elinde bir ur çıkmıştı. Doktorlar elinin kesilmesini söylemişlerdi. Ondan sonraki gelişmeyi kendisi şöyle anlattı. Bir gece damda uzanıp yıldızlı semaya bakarak, "Ey bu alemin ortaksız sahibi, elimi kestirmeden bana şifa ver," diye dua ettim. Ve sonra uyudum. Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Ve ona, "Ya Resulallah, elime bak," diye sızladım. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, "Elini bana uzat," dedi. Ve kendi eliyle elimi okşadı. Sonra da bana, "Kalk," buyurdu. O anda uyandım ve elimdeki urun kaybolduğunu fark ettim. Seyyid Kasım İbni Zeyd şunu söyledi. Yere düşmüş ve iki kolum kırılmıştı. Hekim onları sardı ve boynuma bağladı. Hareketsiz, uykusuz ve acılar içinde kalmıştım. Bir ara uyku bastı ve rüyamda iki cihan güneşi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Ağlayarak ona, "Ya Resulallah, halimi görüyorsun," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kollarımın üzerinde dolaştırdı ve bana, "Bir ihtiyacın olduğunda tevessül et," buyurdu. Uyanınca sargılarımı açtım ve kırık olan kollarımın iyileştiğini gördüm. Bağdat'ta Ali radıyallahu anh'ın soyundan yatalak bir kız vardı. 15 sene o halde kalmıştı. Bir sabah ayağa kalktı ve emin olmak için yürüdü. Görenler hayretle, "Bu nasıl oldu?" diye sordular. Kız, "Yatmadan önce uzunca bir sure okudum ve ağlayarak dua ettim. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Bana, kalk ve yürü," dedi. Çok korktum ve ürperdim. Sabah olunca ayağa kalktım ve yürüdüm. Bağdat'ta attar, yani güzel koku satan bir adam vardı. Salahat ve emanete riayetle tanınırdı. Fakat işi iyi gitmemiş ve borç altında kalmıştı. Bu sebeple dükkanını kapatıp evine kapandı. Yüce Yaradan'a dua edip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeye başladı. Cuma gecesi olunca yine dua edip salavat getirmeye başladı. Sonra da uyudu. Kendisi şunu söyledi. Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Bana, "Vezir İbni İsa'ya git ve sana 400 dinar vermesini istediğimi söyle," dedi. Ertesi sabah vezaret köşküne gittim ve Eşşafii aracılığıyla vezirin huzuruna çıkarıldım. Vezir bana, "İsmin nedir?" diye sordu. Ben, "İsmim falan el Attar'dır," dedim. Vezir, "Ker halkından mısın?" diye sordu. Ben, "Evet," dedim ve bunun üzerine sevindi. Bana, "Ey adam, buraya gelmekle bana çok büyük bir kolaylık sağladın. Gelmeseydin seni aratmak gerekecekti. Çünkü bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyama geldi ve bana, Attar olan falan adama 400 dinar ver, işini görsün," buyurdu. Ben de uyandıktan sonra seni nerede bulabileceğimi düşündüm. Ben çok şaşırdım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim de rüyama girdi ve sana gelmemi emretti," dedim. Bu sefer vezir ağladı ve "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni bize gönderdiğine göre

0: İnşallah bizden razıdır, dedi. Sonra da bana 1000 dinarlık bir kese uzatarak, bunun 400 dinarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Kalanı da benim hediyemdir, dedi. Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğinden fazlasını almam. Bereket onun uygun bulduğu miktardadır, dedim. Vezir benim bu söylediğime de ağladı ve işte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık ve ona itimat budur, dedi. Emirin sözünü dinlemeyen bir genç kızın bu yüzden kolu kesilmiş ve evden atılmıştı. Bunun üzerine sokaklarda dolaşan kıza Allah'ın Celle Celaluhu rızasını kazanmak isteyen bir ihtiyar hancı sahip çıktı. Kısa zaman sonra tüccarın birisi handa konaklarken kızı gördü ve çok beğendi. Genç kıza evlenme teklif etti. Genç kız bunu kabul etti. Ancak adam kesik elini fark etmemişti. Genç kız, "Teklifini kabul ederim ancak bir şartım var," dedi. Adam, "Şartın nedir?" diye sorunca kız, "Memlekete varıncaya kadar zifafa girmem, kabul ediyor musun?" dedi. Adam, kızın bu teklifini kabul etti. Kızla adam yola çıktılar. Kız adama, "Senin köyüne ne kadar kaldı?" diye sordu. Adam, "Az kaldı," dedi. Onun bu sözü üzerine kız ağlamaya başladı. Ağlaması gece olup yatıncaya kadar devam etti. Rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Allah'ın Resulü ona, "Elin nerede?" diye sordu. Kız, "Ya Resulallah, işte buradadır," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi aldı ve kesik olan koluma yapıştırdı. Kız rüyadan korku ve heyecanla uyandı. Alemlere rahmet olan o yüce Resulün mucizesiyle sakat kolunun tekrar düzelmiş olduğunu gördü.
1: Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce Resulün o sonsuz rahmeti dünyada ve ahirette üzerimizden eksik olmasın. Amin.

gelecekte olacak şeylerden bildirmesi. Enes radıyallahu anh şunu söyledi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte duvarla çevrilmiş bir hurmalıktaydık. Birisi kapıyı çaldı. Allah'ın Resulü bana, "Ey Enes, kalk ona kapıyı aç ve onu cennetle ve benden sonra halife olmakla müjdele," buyurdu. Kapıyı açtığımda gelenin Ebu Bekir olduğunu gördüm ve kendisine müjdeleri verdim. Ebu Bekir içeri girip oturduktan sonra birisi daha kapıyı çaldı. Allah'ın Resulü bana, "Ey Enes, kalk ona kapıyı aç ve onu cennetle ve Ebu Bekir'den sonra halife olmakla müjdele," buyurdu. Kapıyı açtığımda gelenin Ömer olduğunu gördüm ve kendisine müjdeleri verdim. Ömer içeri girip oturduktan sonra birisi daha kapıyı çaldı. Allah'ın Resulü bana, "Ey Enes, kalk ona kapıyı aç ve onu cennetle ve Ömer'den sonra halife olmakla müjdele ve öldürüleceğini haber ver," buyurdu. Kapıyı açtığımda gelenin Osman olduğunu gördüm

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Salebe ashabtan çok sevilen takva biriydi. Zamanının büyük bir kısmını camide Allah'a ibadet etmekle geçirirdi. Bol bol namaz kılar, oruç tutar ve zikrederdi. Geceleri sabahlara kadar ağlamaktan gözleri şişerdi. Cemaatte hep en ön saflardaydı. Hepimiz ona imrenirdik. Onu Allah'ın Resulü başta olmak üzere hepimiz çok severdik. Salebe bir gün alemlerin efendisine gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana çok mal vermesi için Allah'a dua et," dedi. İki cihan güneşi, "Ey Salebe, şükrünü ödeyebileceğin az bir mal, şükrünü ödeyemeyeceğin çok maldan daha hayırlıdır," dedi. Fakat Salebe isteğini bir kez daha tekrarladı. Alemlerin efendisi, "Ey Salebe, ben senin için iyi bir örnek değil miyim? Bak, ben aza kanaat ediyorum. Halbuki istersem Cenab-ı Hak şu dağları benim için altına çevirir," dedi. Salebe, "Bana çok mal vermesi için Allah'a dua et. Yemin ederim ki çok malım olursa bol bol şükreder ve zekatımı veririm," dedi. Allah'ın yüce Resulü, "Ey Salebe, sen helakini mi istiyorsun? Bu ne hal?" buyurdu. Salebe, "Ya Resulallah, niçin helak olayım? Ben zenginliğin hakkını veririm," dedi. Bunun üzerine alemlerin efendisi malının çoğalması için Salebe'ye dua etti. Ve dedi ki, "Ey Salebe, git iki koyun al ve onlara bak." Salebe hemen iki koyun aldı. Az bir zaman sonra koyunlar akıl almaz derecede çoğalıp sürü haline geldiler. Herkes gözle görülen bu mucizeyi merakla seyrediyordu. Salebe yavaş yavaş ön saflarda kılmak için can attığı namazlarını gün geçtikçe arka saflara kaydırmaya başladı. Salebe'nin malı öyle çoğalıyordu ki Medine'ye yakın otlaklar yetmeyince sürülerini daha uzaklara götürdü ve vakit namazları için mescide ve cemaate daha az gelmeye başladı. Sürüleri daha da çoğalınca yalnız cuma namazları için geldi. Bir müddet sonra cumaları bıraktı. Cenab-ı Hak ayet indirip zekat toplamayı emredince Allah'ın yüce Resulü İki kişi gönderip Salebe'den zekat almalarını istedi. Salebe, zekat yüzdesinin ne kadar olduğunu sordu. Öğrenince, vadileri dolduran sürülerine düşen zekatı hesapladı. Bu kadar malını zekat olarak vermeye kıyamadı ve vermemeye karar verdi. Fakat adamlara, "Zekat adı altında istediğiniz şey, haraçtan başka bir şey değildir. Onun için siz gidin. Ben bunu verip vermeyeceğimi bildiririm," dedi. Allah'ın Resulü olanları duydu ve çok üzüldü. Daha sonra defalarca Salebe'ye zekat memurları gitti ve Salebe onları gerek azarladı, gerek başından savdı, hakaret dahi etti. Gün geldi Salebe memurlara, "Ben çalışıp didineyim, çaba göstereyim, kazanayım, sonra malımın bir kısmını zekat olarak vereyim. Oldu be!" diye sitemde bulundu. Memurlar alemlerin efendisine durumu anlattılar. Bir zamanlar cemaatten ayrılmayan, sabahlara kadar Allah ve Resulü için gözyaşı döken, mescitten çıkmayan bir sahabenin bu hale düşmesi Allah Resulü'nü ve arkadaşlarını çok üzmüştü. Sonra ısrarla zenginlik istediği ve "Ben zenginliği

0: hakkını veririm diye söz verdiği o günler Allah Resulü'nün hatırına geldi. Alemlerin efendisi sahabesine dönerek "Salebe sözünü çiğnemiştir." dedi. Bundan sonra Salebe'nin durumu günden güne bozuldu. Sürüleri elinden gitti. Sağlığı bozuldu. Salebe perişan oldu. Bu olay üzerine Salebe hakkında şu ayetler indi. Bazı kimseler Allah bize verirse sadaka verip hayır yapacak ve salihlerden olacağız diye ona söz verdiler. Fakat kendisi onlara servet verince cimrilik ettiler ve onun emrine sırt çevirdiler. Ona verdikleri sözden caydıkları ve yalan söyledikleri için onunla karşılaşacakları güne kadar Allah kalplerine nifak soktu.
1: Çok ileriki zamanlarda gerçekleşecek hadiseleri bildirmesi. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen o mübarek peygamber buyurdular ki, "Siz Havz ve Kirman kavmiyle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlar dövülen kırmızı kalkana benzeyen kırmızı yüzlü, yayvan burunlu, küçük gözlü bir acem kavmidir. Ey insanlar! Yine siz kıldan çarık giyen bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Allah'ın Resulü Hintlilerle savaşacağımızı ve bu savaştan muzaffer çıkacağımızı haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rumlarla güvenli bir sulh yapacağımızı haber verdi. Ve yine buyurdular ki, biri Şam'da, biri Irak'ta, biri Yemen'de üç ordu kuracaksınız. Dünya size fethedilecek ve siz o fetihler sayesinde bolluk ve refaha kavuşacaksınız. Bunun sonucu olarak çocuklarınız evlerini Kâbe gibi örtüler ve süslerle bezeyecekler. Fakat siz bugün o günden daha hayırlısınız," dedi.
0: Mübarek yüzü. Ayşe radıyallahu anha şunu söyledi. Evde dikiş dikiyordum. İğne elimden düştü ve oda yarı karanlık olduğu için onu göremedim. Biraz sonra iki cihan güneşi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve içeri girdi. Onun yüzündeki alev gibi parlayan nur sayesinde İğne ortaya çıktı ve iğneyi yerden alırken olayı kendisine anlattım. Allah'ın yüce Resulü buyurdular ki, "Ey Ayşe, yüzümdeki nur peygamberlik nurudur. Onu gördüğü halde bana iman etmeyen kimseler Allah Celle Celaluhu'nun azabına mahkumdurlar." buyurdu. Peygamber Efendimizin mübarek sesi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Allah'ın Resulü bir cuma günü hutbe okumak için minbere çıkarken ashab ayağa kalktılar fakat efendiler efendisi "Oturun." dedi. Onun bu sesini Benu Gane mahallesinde bulunan Abdullah İbni Revaha duydu ve olduğu yere oturdu. Abdurrahman İbni Muaz Et-Teymi radıyallahu anh şöyle anlatıyor. İki cihan güneşi Mina'da bir konuşma yaptı. Onun bu konuşmalarını çadırlarında bulunan 120 bin sahabi duydu. Biz de onu kendi çadırımızda çok rahat bir şekilde dinledik. Cabir radıyallahu anh anlattılar. Alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de kimsenin sahip olmadığı özellikler vardı. Bu özelliklerden birisi de terinin çok güzel kokması ve bu kokunun etrafa yayılması.

0: olmasıydı. Onun için kendisi hangi yoldan geçmişse, o yoldan daha sonra geçenler, varlığın sebebi olan Yüce Resul'ün oradan geçtiğini anlarlardı. Allah'ın Resulü bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyorlar: "Kıyamet kopmadan önce kıldan çarık giyen bir kavimle savaşacaksınız. Yine kıyamet kopmadan önce gözleri küçük, burunları kısa, geniş ve yassı burunlu, yüzleri kırmızı ve dövülmüş kalkan gibi olan bir kavimle savaşacaksınız. Ümmetimin malını ilk olarak elinden alacak olanlar Benu Kantura adlı bu kavimdir. Benu Kantura Moğollardır. Bunlar Hicri 656 senesinde Bağdat'a kadar geldiler."
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla.

Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. İnsanlardan, ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak O'na yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısmada, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip,

gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir." Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan dua örnekleri. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster.
Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin." demişti. Onu doğurunca, "Rabbim, onu kız doğurdum." Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, "Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum." dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" dediğinde o da, "Bu Allah katından. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir." dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. "Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin." dedi. "Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz." Onların sözleri ancak, "Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et." demekten ibaretti. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. De ki, Rabbim,
bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. Kullarının diriltilecekleri gün beni utandırma. Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

0: Okunan ayetler sırasıyla Bakara Suresi 45, Bakara Suresi 152-153, Bakara Suresi 186, Bakara Suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran Suresi 191, Araf Suresi 55-56, Araf Suresi 180, Araf Suresi 205, Tevbe Suresi 113, Yunus Suresi 106, Ra'd Suresi 14, İsra Suresi 11, İsra Suresi 23-24, İsra Suresi 110, Kehf Suresi 23-24, Kehf Suresi 28, Furkan Suresi 77, Şuara Suresi 213, Secde Suresi 16, Mü'min Suresi 60, Şura Suresi 26, Nuh Suresi 11, Hadid Suresi 21, Yunus Suresi 12, Nahl Suresi 53-54, Ankebut Suresi 65, Rum Suresi 33, Zümer Suresi 8, Fussilet Suresi 49, Fussilet Suresi 51, Fatiha Suresi 5-7, Bakara Suresi 128, Bakara Suresi 286, Ali İmran Suresi 8, Ali İmran Suresi 16-17, Ali İmran Suresi 26-27, Ali İmran Suresi 35-38, Ali İmran Suresi 53, Ali İmran Suresi 147, Ali İmran Suresi 193-194, İbrahim Suresi 40-41, Mü'minun Suresi 118, Furkan Suresi 74, Şuara Suresi 83-84-85-87, Neml Suresi 19, Haşr Suresi 10, Ahkaf Suresi 15.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Batınsın sen. Öyle ki, öyle ki incelikle gizleniyorsun. Sana açılan her pencereyi bir daha perde eğiliyorsun. Her şeyin aslı yanında, her işin sırrı ilminde, herkesin gizlisi saklısı elindedir.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler,

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur.

الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

dünya ve tecziye Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem anna ma huve ehluhu ve mustahakkuh ve ellâ tekilenâ alâ enfusina tarfete aynin ve lâ ilâ ahadim min halkik ve tuslih lenâ

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvana illa ala zalimin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Seyyidül Murselin ve İmamül Muttakin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbimize hamdolsun ki aile gibi bir dert vermiş bize. Olmasaydı konuşmayacaktık. Var ki onu konuşuyoruz. Yine Rabbimize hamdolsun ki çocuk gibi bir dert vermiş bizlere. Onları konuşuyoruz. Dertlerimizi konuşurken bile aslında Allah'a hamd edecek ne kadar büyük nimetlerin sahibi olduğumuzun farkına varıyoruz. Böyle güzel dertler olunca insanın demesi geliyor. Allah dertsiz bırakmasın diye. İnşallah Rabbim hep böyle güzel dertlerle bizleri sonuna kadar yürütsün. Elbette ki bu nimetlerin şükrünü eda etmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi biz aile dedik, baba dedik, anne dedik. Sıra geldi çocuğa. Aile büyük bir devlet, büyük bir müessese. Anne o ailenin, o evin direği, baba ise en temel koruyucusu, sahibi, otoritesi. Derslerimizde hep bunları biz işlemiştik. Çocuk ise bu ailenin en önemli meyvesi. Meyvesiz olur mu? Olur. Yani insan bir ömür meyve yemeden de hayatını devam ettirebilir. Dolayısıyla çocuksuz olan aileler aslında böyle bir nimetin sahibi olmadıkları için de şükretmeliler. Şimdi Allah vermiş mesela çocuk, biz onun nimetini eda etmek için gayret göstereceğiz. Vermeyen de elbette ki sebepler dairesi içerisinde şartları zorlayacak, bir şeyler yapacak, bütün vesileleri zorlayacak. Olmazsa hayatın sonu mudur? Değil. Ona düşen en güzel şey şudur. Ya olsaydı Kabil gibi olsaydı, ya olsaydı Kenan gibi olsaydı, ki Kur'an onun için anlatır zaten. Ya olsaydı başımın derdi olsaydı, ya olsaydı şöyle olsaydı gibi olsaydı.

0: kendisini aslında bu manada yüreğindeki fırtınaları ikna edecek şeyler bulacak. Bizim var, derdimiz var. Derdimiz olduğu zaman da elhamdülillah ki var ki derdimiz var diyebileceğimiz bir duruşumuz olmalı. Yani vermesi de aslında bir nimet, vermemesi de bir nimet. Dolayısıyla biz bugün nimetlerin en güzelini inşallah konuşmaya, anlamaya, nasıl bir tavır, nasıl bir davranış, nasıl bir usul, nasıl bir üslup, bu manada sıkıntılarımız ne, dertlerimiz ne, bunları konuşacağız. Tabii çocuk meselesi olunca öyle bir iki derse sığacak bir şey de değil. Yani bu belki en temel şeyleri konuşacağız. Geçmiş derslerimizde olduğu üzere. İşin detayları, işin farklı yolları, yöntemleri süreç içerisinde. Belki temel anahtarları burada öğrendikten sonra kendimiz onun üzerinde yoğunlaşarak bir şeyler bulmaya çalışacağız. Şimdi ben şöyle bir şeyle başlamak isterim derse. Biraz farklı bir noktaya dikkat çekeceğim. Mesela çocuk deyince aklımıza hep kendi çocuklarımız geliyor değil mi? Başka bir şey olur mu? Gelmiyor. Ama biz de çocuğuz. Niye hiç kendimiz aklımıza gelmiyor? Yani çocuk deyince biz de bir annenin ve babanın çocuğu olduğumuz aklımıza gelmemeli mi? Asıl o gelmeli. 30 yaşında da olsak, 40 yaşında da olsak, 50 yaşında da olsak bir anadan ve bir babadan olduğumuz için halen bizler de çocuğuz. Ve halen aslında o çocukluğa ait şeyleri içimizde taşıyoruz. Anne ve babalar olarak şöyle bir sıkıntımız var. Kendi çocukluklarımızı kıyas etmeden çocuklarımızdan bir şeyler bekliyoruz. Mesela biz şu anda 40 yaşındayız. İşte ben kendim için söyleyeyim. 40'a merdiven dayanmışım mesela. Çocukluğa ait bir şey söylediğim zaman ben 10 yaşında nasıldım kıyasını yapmam lazım kendi çocuklarımdan bir şey beklerken. Ve şu anda ben işte anneme babama, büyüklerime karşı nasılım ki kendi çocuklarımdan neler bekliyorum? Bunun sorgusunu yapmam lazım. Bunu yaptığımız zaman istisnalar elbette ki kaideyi bozmaz ama herhalde çocuklarımız bizden daha iyi bir duruma gelecek. Çünkü biz o günkü şartlar gereği belki bazı nimetlerden mahrumduk doğru ama biz de çok iyi çocuklar değildik canım. Şimdi doğrusunu da söylemek lazım yani. Bazı şeylerde bizim de sıkıntılarımız vardı. Şimdi biz kendimiz o problemleri görmeden kalkıyor çocuklarımızdan çok aşırı bir beklenti içerisine giriyoruz. O aşırı beklenti de bazen bizleri sıkıntıya sokuyor. Bazen hayal kırıklığına uğratıyor. Dolayısıyla kendimizle kıyasladığımız zaman aslında meseleyi çözeceğiz. Peki şöyle bir hakkımız yok mu? Mesela biz tamam cahildik, önümüzde işte bu manada bize İslami anlamda talim ve terbiye veren insanlar azdı ya da yok denecek kadar yoktu. Neyse artık şimdi bir imkanlar var, şu var, bu var. Dolayısıyla biz bunları veriyoruz, bu kadar bekleme hakkımız var diyebiliriz belki. Ama işi en zemininden başlatmak lazım. Beklentilerimizi makul bir seviyeye çekersek belki de terbiye yönteminde sıkıntılarımızı aşmaya başlayacağız. Ama beklentilerimizi çok üst düzeye yükseltirsek ister istemez bazı sıkıntılar çıkacak ki şu anda mevcut ortamda da o sıkıntıları yaşıyoruz. Onun için bunu bir kere zemine koyalım. Kendi çocukluğumuzun üzerinden kendi çocuklarımızı kıyaslayarak inşallah yürümeye çalışalım. Ben şimdi bir soru sorarak başlayayım derse. Bu zemini alta koyduktan sonra çocuk deyince aklımıza ilk gelen şey ne?
1: Kur'an'a bakacaksak işte çocuk, dünya, mal, mülk bunların birer oyun ve eğlenceden olduğunu ibare söylüyor Kur'an-ı Kerim.
0: Hep öyle mi diyor Kur'an?
1: Hayır yani ama fakat
0: Bir yönü var
1: şöyle
0: yani
1: genel
0: öyle.
1: manada bir şey dersek herhalde Cenab-ı Hak

0: evlatlarımdan yola çıkarak böyle bir şey söyleyeceğim.
1: Sen ikisini ayrı söylemen lazım. Haksızlık olur. Şevval başka bir dünya, Ahmet başka bir dünya.
0: Ama ikisinin de ortak bir özelliği var hocam. İkisi de mesela çok küçük yaşlardan itibaren hep soru sorarlardı hocam yani.
1: Elhamdülillah.
0: Çok soru sorarlardı. Hala
1: Çok
0: hatta
1: çok
0: geçen gün
1: güzel.
0: Ahmet diyor ki baba camiler nasıl yapılır diyordu
1: Ben
0: yani.
1: ona dair bir şey söyleyecektim. Çok güzel o.
0: Eyvallah.
1: Evet.
0: Yani
1: O
0: ben
1: zaman ne oldu çocuk?
0: merak ve bilgiye giden ilk adım gibi bir şey geldi hocam.
1: Muallim oldu
0: Muallim.
1: muallim.
0: Eyvallah.
1: Bize öğretiyorlar
0: Eyvallah.
1: aslında. Yani çocuğun o varlığı bize öğretiyor.
0: Eyvallah.
1: Eyvallah.
0: Çocuk benim için bir bağ.
1: Bağ, sıla. Çok
0: Evet.
1: güzel. Eyvallah.
0: Çocuk zinnet süstür hocam.
1: Hayatın süsü.
0: Ben de fitnedir diyeyim ama tabii Allah Resulü'nün fitne isteyin dediğini de biliyoruz. Fitneyi de doğru anlarsak fitnenin tehlikeli bir şey olduğunu aslında anlarız. Fitne diyeyim ben.
1: Evet, fitnedir doğru ama fitnenin kavramsal anlamını doğru koymamız lazım.
0: Hocam bence rahmeti ve sevgiyi öğretendir anne babaya.
1: Rahmeti ve
0: Kendisi.
1: sevgi öğreten, evet. Eyvallah, eyvallah.
0: Hocam merhamet bulmamız için bir vesile herhalde. İşte
1: Eyvallah, merhametin
0: yerdekilere
1: vesilesi.
0: merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.
1: Eyvallah.
0: Peygamber Efendimiz. Özlem diyeyim hocam ben de.
1: Özlem, umut.
0: Umut.
1: Değil mi? Yani insan onlar için çok şey bekliyor, besliyor. Bazen kendi yapamadığımız şeyleri de onların üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Hatta böyle bir beklentiye giriyoruz. Ha böyle bir hakkımız var mı o da ayrı bir mesele de. Ama genelde anne ve babalar kendilerinin yapamadıklarını isterler ki çocukları yapsınlar. Bir yönüyle de aslında çocuk İşte dünyanın dünyevi anlamda da bir istikbali oluyor anne ve babanın.
0: Masumiyet hocam.
1: Masumiyet.
0: Evet.
1: Büyüyünceye kadar mı, büyüdükten sonra mı?
0: Yani abime katılıyorum. Büyüdükte belli bir yaştan sonra kalmıyor masumiyet hocam.
1: Evet.
0: Mutluluk hocam.
1: Mutluluk kaynağı. Eyvallah. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyada görmek çok güzel bir şey. Muhakkak içinizde o mutluluğu tadanlar da vardır. Şimdi benim sözlerimi daha iyi anlayacaklardır. Özellikle bizler için mesela Efendimiz'i dünya gözüyle görmeyenlerin rüyalarına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın konuk olması bambaşka bir şey. Peki tersi olsa nasıl olur? Yani tersi nasıl anladınız mı? Efendimiz'in rüyasına girmek. Böyle bir şey mümkün mü? Bizim için mümkün değil yani. Görmüştür belki Efendimiz. Yani kardeşlerim dediği, onu görmediği halde ona iman edenleri de belki rüyasında görmüştür ama onları isim isim bize söylememiştir. Bazı şeylere Efendimiz işari olarak vurguda bulunur ama şöyle bir şey de var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında. Bazen ashabtan bazılarını görüyor rüyada. Efendimiz. Çok büyük bir şeref bu. Mesela Hazreti Ömer'i görüyor bir gün. Cennette Hazreti Ömer işte büyük ve ihtişamla dolu bir sarayın önünde soruyor bu saray kimin diye. Oradaki görevli melekler diyorlar ki Ömer'indir. Efendimiz merak ediyor sarayın içerisinde ne var. Çünkü o kadar güzel ki saray. İstiyor ki içine girip baksın sarayda ne var. Sonra rüyasında aklına geliyor ki Ömer kıskanç bir adamdır. Girersem rahatsız olur, girmekten vazgeçiyor. Sabah olunca anlatıyor bu rüyayı Efendimiz Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah senden ne mi kıskanacağım? Keşke girseydin de bize onların ne olduğunu söyleseydin. Şimdi böyle birkaç tane de olsa örneği var. İşte Efendimiz ashabtan bazılarını görüyor. Bir gün görüyor bir rüya. Harise İbni Numan isimli bir genç. Bakıyor ki rüyada cennette oturmuş Kur'an okuyor. Hatta bazı kaynaklar okuduğu süreyi bile söylerler. Harise o kadar hoş Kur'an okuyor ki Efendimiz oturuyor cennette yanına. Baştan sona onun okuduğu Kur'an'ı dinliyor. Sonra uyanıyor. Ayşe validemize soruyor.

0: Diyor ki Harise'yi tanıyor musun? Tanıyorum ya Resulallah diyor. Ben de tanıyorum ama bu gece rüyama geldi diyor. Harise'nin de şöyle bir özelliği var. Yani nasıl bir tanışıklık olduğunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Mescid-i Nebevi'nin etrafında Efendimizin evleri. Önce iki tane oda vardı. Üçüncü ev Harise'nin evi. Efendimiz üçüncü evliliğini yapınca Harise bir oda kayıyor bu tarafa. Efendimiz oraya geliyor. Dördüncü evliliği yapınca bir oda daha kayıyor. Onun için bütün annelerimiz tanırlar Harise'yi. Böyle bir özelliği var. Dokuz tane oda olmuş. O onuncu oda olmuş en sonda. Evi her gün birer oda işte evlilik olduğu zaman birer oda atlıyor. Efendimiz de bundan dolayı çok mahcup ona. Ya bizim evliliğimizin yüzünden sen evinde duramıyorsun diye her zaman böyle bir aralarında şey var. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam acaba bundan dolayı mıdır ki Allah böyle bir ödül vermiş bana gösterildi rüyada diye merak ediyor. Sonra Harise ile karşılaşınca rüyayı anlatıyor ona. Sen diyor ne yapıyorsun ki Allah böyle bir ödül gösterdi bana. Bir şey söylemiyor Harise. Araştırıyor, araştırıyor. Meğer Harise evlenmiş, evliliğine rağmen halen annesine karşı ikramında ve ihtiramında hiçbir şey yapmıyor. Halen anneyle münasebeti çok güçlü. Gidiyor, geliyor, soruyor, soruşturuyor. Bir sıkıntısı varsa onu yapıyor. Onu anlatınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söz şu: İşte iyilik dediğim budur. İşte iyilik dediğim budur. O iyilik Harise'ye böyle bir ödül kazandırmış. Allah inşallah bizleri de öyle evlatlar etsin. Bizlerin evlatlarını da öyle etsin inşallah. Asıl iyiliğin sahibi kılsın. Bu iyilik buysa eğer bunun arkasında etsin inşallah hepimizi. Şimdi sizin söyledikleriniz tabirler, kavramlar, ifadelerin hepsi doğru. Zaten ben de farklı bir şey söylemeyeceğim ama ben biraz daha belki işi formüle edeceğim. Kur'an'ın ve sünnetin bize verdiği tarifler gereği ben de size 10 tane çocuk tarifi vereceğim. Çocuk bizim neyimizdir? 1. Çocuk ailenin, evin meyvesidir. Meyvedir dedi, değil mi? En başta da onu söyledik. Peki bu ifade bize ait bir ifade mi? Hayır. Efendimiz söylüyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kutsi bir hadisi bize aktarırken şunu söylüyor. Diyor ki bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allah canı almakla görevli o meleklere sorarlar. Sorar. Benim kulumun çok sevdiği o çocuğunu aldınız mı ruhunu? Melekler aldık der. Rabbimiz bu sefer der ki siz benim kulumun canının goncasını, hayatının meyvesini kopardınız mı? Melekler evet der. Bakın Rabbimizin aslında ifade ama kutsi hadis olduğu için ne diyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ait. Benim kulumun canının goncasını, hayatının meyvesini kopardınız mı? Melekler evet der. Peki bunun üzerine Rabbimiz nedir? Kulum ne yaptı siz canından o parçayı aldığınız zaman? Melekler der ki ya Rabbi sadece inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Biz Allah'a aidiz ve ancak ona döneceğiz. Meleklere bu sefer Rabbimiz der ki cennette bir köşk yapın okuluma adına da hamd evi koyun. Adını hamd evi koyun. Madem o bu büyük imtihan karşısında Allah'a karşı olan duruşunu bozmadı, ödülü bu olsun. O evin adı da hamd evi olsun. Beytül Hamd olsun. İşte bu hadisten yola çıkarak ne diyoruz? Çocuk ailenin ve evin meyvesidir. Bu hadis ve bunun gibi birkaç hadisten de yola çıkarak şöyle bir şey de söyleyebiliyoruz. Evlat ateşi ile yananı Allah cehennem ateşi ile yakmayacak. Evlat ateşi ile yananı Allah cehennem ateşi ile yakmayacak. Allah tabii o ateşi kimseye tattırmasın. Zor bir şey. Çok zor bir imtihan ki İbrahim Aleyhisselam bütün imtihanları geçti. En zor sınav olarak İsmail'i ile imtihan oldu. Onca mesela Nemrut'un ateşine atılmak mı? İsmail imtihanı mı? İsmail daha zor. Ateşe insan kendisi atlar. Ama başkalarını, sevdiklerinin ateşe atlamasına, ateşe atılmasına gönül razı olur mu? Hele hele bu da bir evlatsa. Dolayısıyla en zor bir imtihan. Zor bir imtihan istenmez Allah'tan ama geldiği zaman da insana hamd evini kazandıracak bir ödül olduğunu da unutmamalı. İki, çocuk büyük bir imtihandır. Zaten hepiniz onu söylediniz. Varlığı ile de yokluğu ile de değil mi? Mesela yoksa yine imtihan, varsa daha büyük bir imtihan. Zaten her insan aslında başka bir insanın imtihanıdır. Şu anda biz birbirimizin imtihanı değil miyiz? Ama mesela çocuk olduğu zaman anne ve baba için daha büyük bir imtihan. Fitne Kur'an'daki ifadesiyle siz de kullandınız. Mesela Tegabün suresinde inneme envalekum ve evladukum fitnetun vallahu indehu ecrun azim. Muhakkak ki mallarınız, çocuklarınız sizler için birer fitnedir, imtihan aracıdır. Ancak Allah katında daha büyük bir mükafat vardır. Ne için? Eğer siz o imtihanı hakkıyla yerine getirirseniz. Hatırlayın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl seviyordu Hasan'la Hüseyin'i? Hutbede insanlara bir şeyler anlatıyor. Bir anda giriyor Hasan'la Hüseyin. İniyor aşağıya hutbeden, alıyor torunları, seviyor, seviyor, seviyor. Siz bu dünyanın fitnelerisiniz, siz bu dünyanın fitnelerisiniz diyor. Çıkıyor hutbeye devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada fitne derken ama şey nedir? Yani imtihan aracısınız. Bak adamı hutbeden bir de aşağı indirirsiniz. O sevgi, o muhabbet insana bunları yaptırır. Ancak imtihan dediğimiz zaman özellikle çocuklarla meseleyi sınırlandırdığımızda zaten konumuz olduğu için aklımıza birkaç şeyin gelmesi lazım. Mesela biz anne ve babalar olarak onların İslami anlamda terbiyeleri konusunda görevlerimizi yapmadığımız zaman Allah katında mesul olduğumuzda ne olur? Biz o imtihanı kaybetmiş oluruz. Anne ve baba olarak ama özellikle babalar olarak çocuklarımıza helal lokma götürme konusunda sıkıntılar yaşarsak ve yaşatırsak ne olur? İmtihanı kaybetmiş oluruz. Başka başka imtihanlar da var. Bir tanesini söyleyeyim mesela. Anne ile babaların çocukları arasında adaleti sağlamamaları imtihanı kaybetmelerinin bir vesilesidir. Bir anne ve bir baba çocukları arasında ayrım yapar mı? Sorsanız hiçbiri yapmayız derler. Ama bal gibi de yaparlar. Hiç de bunun gizlenecek bir tarafı yok. Anne de baba da bazen çocuklarından birine karşı meyilleri olabilir. Mesela kız erkek olsa erkeğin hali başkadır der. Erkeğe karşı meyli biraz daha fazla olabilir. 2-3 erkek olsa o erkeklerden birine karşı olabilir. Olabilir. İşte burada İmtihanı kaybetmemek için anne ve babaların yapması gereken en önemli şey nedir? Adilce bir davranıştır. Adilce. Adaleti esas alarak, adaleti asla gündemden düşürmeden çocuklar arasında o adaleti sağlamalarıdır. Başka bir imtihan aracına dikkat çekeceğim. Belki garibinize gidecek ama düşündüğünüz zaman bu sözüme hak vereceksiniz. Çocuk bir puttur. Put mudur? Bugün putları saysak biz aklımıza pek de çocuk gelmez. Ama inanın şu anda birçok anne ve babanın böyle bir hastalığı var.
1: Put.

0: Çocuk onun gibi, onun için Lat, Uzza, Menat neyse artık. Öyle bir hale getirmiş ki haşa, ama durum bu. Allah'a ait birçok şeyini çocuğun üzerinde durduruyor. Bütün hayatı çocuk. Bütün hayatı. Daha şimdiden çeyizini şey yapıyor. Gerçi Allah'a şükür o da kalmadı ama işte dünyalığı için uğraşıp duruyor. Daha ilkokula gidecek üniversitesinin hesabında. Daha ilkokulda gideceği üniversite yapacağı işi. Hayatı çocuğunun geleceği üzerine bina edilmiş. İşi gücü bu. Aklında, fikrinde bundan başka bir şey yok. Ne oldu? Put dediğiniz nedir zaten? Bu değil mi? Yani put derken bizim aklımıza sadece şey mi geliyor? Helvadan yapılan işte Mekke müşriklerinin putları mı? Ya da işte taştan, topraktan yapılan onlar mı? Onlar o zamanın putuydu. Her şey modernleşti. Putlar modernleşmesin mi? Onlar da modernleşiyor. Ambalaj değişiyor. Şu değişiyor, bir değişiyor. Ama öyle bir hale geliyor ki bugün anne ve babaların birçoklarının nazarında çocuk put yerine geliyor. O putu İbrahimce kırmadan işte gerçek manada imtihan kazanılmış oluyor. Tabi İbrahimce kırmadan deyince baltaya edip çocuklarımıza girişecek halimiz yok. İşin şeyi şu, mahiyetinde olması gereken şey şu: Allah'ın verdiği kadar verin. Şimdi biz bir kul olarak, bir anne olarak, baba olarak, annelerde merhamet daha fazla. Ne kadar çocuğumuza merhametli davranırsak davranalım, Allah'tan daha mı rahimiz? Erhamer rahimin o değil mi? Bırak Allah'a. Allah'a bırak ya. Bırak ona. O senden daha iyi bilir bu işi. Sen bir tevekkülünü doğru yap. Bu manada ipleri bir tamamen bir Müslümana yakışırcasına bırak Allah'ın otoritesine, bak neler oluyor. Ama sen Allah'a ait alanı bile kendin düşünmeye başladığın zaman iş bitti. Bana ne şimdi çocuklarımın evi, yatı, katı, bana ne? Ben bir baba olarak, anne olarak onları mı düşünmeliyim? Bana ne? Ben bunu düşündüğüm zaman aslında onlara iyilik mi etmiş olurum? Hayır, bu kötülük. Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrensinler. Ben anne ve baba olarak Allah'ın benden istedikleri konusunda ben ızdırap çekebilirim. Ama bunun ötesindeki meseleler için ben kendimi yıpratırsam boşu boşuna sıkıntı çekmiş olurum. 3. Çocuk büyük bir emanettir. Onu söyleyen oldu mu? Allah'ın emaneti o. Hem de nasıl bir emanet? Geçen Eyüp'teki yetimlerle konuşurken onu söyledim. Kutsal emanet deyince siz ne aklınıza gelir? Mukaddes emanet. Topkapı Müzesi'nde Efendimiz'den bize gelen işte 2-3 tane o güzel eşyalar, hepsine karşı da bizim hürmetimiz sonsuzdur. Neticede Efendimiz'indir ya da sahabeden biridir. Ama inanın mukaddes emanet çocuklarımızdır.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım.

0: Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hafizsin sen. Hafiz.
2: Ya Hafiz.
1: Hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerin senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Allah onu bize vermiş, emanet etmiş. Sahibi biz miyiz? Haşa. O vermeseydi biz alabilir miydik? Haşa. O bize verdi. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam münafıklığın alametlerini sayıyor. Ne diyor? Bir, konuştuğu zaman yalan söyler. İki, söz verdiği zaman yerine getirmez. Üç, emanete ihanet eder. Çocuklarımıza ihanet ettiğimiz zaman nifaktan bir alameti üzerimizde taşıdığımızı hiç düşündük mü? Emanete ihanet, emanet deyince aklımıza ne geliyor? Sadece bir mal mı? İşte şunu ben verdim, senin yanında kalsın. Hayır. Emanet bizim olmayan her şeyin bizdeki süresince o şeye sadakat göstermektir. Bu manada bu bedenlerimiz de Allah'ın bize birer emaneti değil mi? Şunca şey bize emanet değil mi? Çocuklarımız emanet değil mi? Peki onlara sadakat göstermeyince de haşa nifaktan bir iz, bir alamet taşımış olmuyor muyuz? Oluyoruz. Dolayısıyla bunu da emanet bilinci altında anlamalı ve bunun gereklerini yerine getirmeliyiz. 4. Çocuk büyük bir nimettir. Onu da söylediniz zaten. Her nimet neyle gelir dostlar? Külfetiyle gelir. Nimetin büyüklüğü ne demek oluyor? Külfetin büyüklüğü oluyor. Şimdi Allah size nimet anlamında neyi çok vermişse onun karşısında ne oluyor? Külfeti de büyük oluyor. O zaman ağlamanın, sızlamanın ne gereği var? Vermeseydi zaten vermeyecekti. Külfet

0: olmayacaktı. Çocuk varsa dert vardır. Dert olmalı. Çocuk gibi bir nimet varsa eğer, onun külfeti de olacak. Külfetsiz olur mu bu iş? Eğer külfetsiz olsa ne olur? Nimet olmaz zaten. Külfeti olmadığı zaman hiçbir zaman bunun bir nimeti olmayacak. Bu manada neyi düşünmeliyiz biliyor musunuz? Aslında nimet geldiği zaman külfetin büyüklüğüne takılmamalı. Ben bu nimetin şükrünü nasıl eda etmeliyim? Soru bu. Her nimet. Bunu soracağız. Çocuk nimetine karşı da tavır bu olmalı. Ben bu nimetin şükrünü nasıl eda etmeliyim? Orijinal bir tanım vereceğim. Hiçbiriniz onu söylemediniz ama Kur'an'ın söylediği bir şey. Çocuk müminin salih amelidir. Kur'an diyor. Çocuk müminin salih amelidir. Nasıldır? Biraz bir düşünün bakalım. O değil. O ayrı, ona geleceğiz. O doğru. Ama salih amel o değil. O kapanmayan amel defteri. Bu amel, amel, salih amel. Allah bize ne diyor? İman edin ve salih amel işleyin diyor. Hayır, o bir İslami edebin gereğidir. Olması gereken de odur. Zaten İslam fıkhında da şöyle bir özellik var. Mesela zekata konu olan mallar var ya. İslam neyinle uğraşıyorsan zekatı onun cinsinden vermeyi nakdi olarak vermeye tercih eder. Anlatabildim mi? Mesela diyelim ki ticaret uğraşıyorsun. O ticaret malına konu olan şeyin cinsinden zekatın verilmesi nakdi olarak verilmesinden daha evladır. Ama bazı ticaretçiler için bu söz konusu olmayabilir. İşte nedir? Tarımla uğraşıyorsun. Öşür dediğimiz o zaten. Öşür nedir? O mahsulün onda birinin Allah yolunda zekat verilmesidir. Allah için zekat verilmesidir. Dolayısıyla her nimetin şükrünü de mümkün olduğunca kendi cinsinden eda etmek lazım ki o nimete karşı bir duruş, mümince duruş olsun. Ayrıca başka bir şey daha var. Ali İmran 92 hatırlayın. Ne diyordu Rabbimiz orada? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek iyiliğe ki mutlak manada iyilik imandır eremezsiniz. Bitti. Buralardan yola çıkarak o tanımı yapıyoruz zaten.
1: Eyvallah hocam. Şimdi hem o ilk söylediğimiz bu tabii ben şu anda o Rabbimin bana verdiği evlat nimetinin şükrünü nasıl yani cinsinden şükretmem gerektiği nasıl olacak? Ben çocuğumu Allah'ın razı olduğu şekilde nasıl talim ve terbiye tutup hem kendine hem yaşadığı topluma faydalı bir mümin haline gelmesi noktasında gayret sarf edersem o da aynı şekilde kendi çocuğunu bu şekilde eğiteceği için o zaman bu nimetin şükrünü bu şekilde kendi cinsinden eda etmeye yönelik bir şey olur ki bu da herhalde salih amel çerçevesine girer mi bilmiyorum hocam.
0: O nimet çerçevesine girer. Salih amel biraz da şudur aslında. Mesela Rabbimiz iki iyilikten bahseder Kur'an'da. Bunlardan biri hasenattır, biri salih ameldir. Hasenat insanın kendine yaptığı iyiliktir. Salih amel insanın başkasına yaptığı iyiliktir. Yani bir amelin salih amel olabilmesi için ortaya konan iyiliğin kişinin kendisine fayda verdiği gibi bütün insanlığa da fayda vermesi şarttır. Bakın kodlar oturuyor değil mi yerine? Salih amele dönüşebilmesi için bu olmalı. Çocuk da Kur'an'ın ifadesiyle salih ameldir. Bakın Kur'an'ın o ifadesini verelim, onun üzerinden bir daha konuşalım. Nereden okuyoruz biz bunu? Nuh kıssasından okuyoruz. Hud suresinde 25 ayette ki Nuh kıssasını en uzun anlatan ayet silsilesi orasıdır. Hazreti Nuh'un iman mücadelesini, gemiyi yapmasını, inkarcılarla olan o büyük kavgasını hepsini anlatır. Ondan sonra iş son noktaya gelir. Göklerin kapıları açılır. yerlerin kazanları açılır.

Yerden gökten sular fışkırmaya başlar. Müminler gemiye binmiştir bir avuç. Dışarıda kalan Nuh'un oğlu Kenan vardır. Ne diyor Nuh bir baba şefkatiyle? Gel oğlum, gel bin bu gemiye, bin kurtul. Oğlu diyor ki hayır, ben sığınacağım bir dağa, dağ beni koruyacak. Kurtulamazsın diyor, ikna edemiyor. Bir baba şefkatiyle o gün, o anda ellerini açıyor ve Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi diyor, o benim ehlimden, benim oğlum ama binemedi. Sen onun kalbine işte bu manada bir şeyler koy da o da gelip kurtulsun. Ne diyor Rabbimiz? Kale ya Nuhu, innehu leyse min ehlik. İnnehu amelun gayri salih. Dedi ki Rabbimiz, o asla senin ehlinden değildir. Neden? Çünkü onun ameli gayri salih'tir. Salih bir amel değil o. Buradan çıkarıyoruz aslında. Evladın, çocuğun bir mümin için salih amel olduğunu. Salih ameldir. Onun ameli gayri salih'tir. Eğer salih amel olsaydı seninle beraber aynı gemide olurdu. Şimdi biz bu manada meseleyi anladığımız zaman ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız o zaman? Çocuklarımızın üzerinde aslında bir namaz gibi titreyeceğiz. Namaz neyse odur. Emri bil maruf nehi anil münker bir müminin yapacağı en büyük salih ameldir. Emri bil maruf nehi anil münker neyse çocuk odur. Evet, salih amel oluyor. Aynen öyle. Çünkü onların namazları bir şekilde başkalarına da şey yapacak. Bizim namazımız da öyle. Ama özellikle oradan bizim kendi şahsi olarak yaptığımız ibadetlerin bir bölümü bizim hayatımızı imar edecek. Bizim başkasına bunu yaptırmamız ne yapacak? Toplumun ıslahı için bir vesile olacak. Dolayısıyla oradaki ölçüyü o manada anlamamız lazım. Ve bu çok mühim bir maddedir. Bugün insanların birçoğuna sorun, salih amellerinizi sayın diye insanların aklına pek de çocuklarını salih amel olarak saymak gelmez. Ama Kur'an'ın ifadesi budur. Çocuk müminin kapanmayan amel defteridir. Böyledir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o meşhur hadisinde ne dedi? Ademoğlu ölünce amel defterleri kapanır. Zaten insan hayatındayken devam ettirir defterini. Vefat edince o defterler kapanır. Ancak üç kişinin amel defteri kapanmaz. Kim bunlar? Bir, geride sadakayı cariye bırakanlar. Yani bir vakıf, bir köprü, bir çeşme, insanların istifade ettikleri bir yer. Mesela şu bina bir vakıf, değil mi? Burada emeği olanlar ne yaptılar? Amel defterlerini kapatmadılar. Hepinizin emeği var, az ya da çok. Çok olanlar var, az olanlar var. Öyle bir yatırım yapmışız ki elhamdülillah. İşte bakın Allah Resulü'nün verdiği müjde bu. İnşallah burası var olduğu müddetçe ki vakıf malları inşallah kıyamete kadar var olur. Var olduğu müddetçe Allah yazacak. Biz gideceğiz, kemikle çürüyecek, toprak olacağız. Yazacak halen burada yapılan o hayır hizmetleri hanemizi dolduracak inşallah. İkinci amel, kapanmayan amel defteri hayırlı bir evlat. Geride bıraktık bir evlat. Dua ediyor, hayır hasenat yapıyor, salih amel bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsa ondan eksilmeden ana ve babanın da hanesine yazılıyor. Ana ve babanın da hanesine yazılıyor. Üçüncüsü geride faydalanacak bir ilim bırakan. Bir eser, bir kitap, bir şey. Belki şu dersler mesela biz öleceğiz. Başkaları dinleyecek, istifade edecekler. Bakın nedir bu? Kapanmayan amel defteridir. Allah bunların sayılarını çoğalsın hayatlarımızda inşallah. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi işte. Üç tane saydı. Üçü de önemliydi. Onlardan biri de kapanmayan bir amel defteri olarak çocuklardır. Yedi. Tabi Kur'an bir denge kitabı olduğu için hep meseleyi bir noktada tutmaz. Bakın başka şeyleri de

0: söyler. Çocuk insanın varisi, soyunun devamıdır. Ve bunu birkaç peygamberin dilinden biz okuyoruz mesela Kur'an'da. Böyle bir şey istemek de bir hata değil. Bu istenir Allah'tan. Soyun devamı insanın isteyeceği bir şeydir. İstemez yani, ya ben öldüm, soyum tükenmesin, bitmesin diye bir talepte bulunabilir insani olarak birisi. Böyle bir şeyin makul olmayan bir tarafı yok. İnsan böyle bir talepte bulunabilir. Ebter olmak insanın biraz kaldıramayacağı bir yük. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da onun için ebter dediler. Yani soyu kesik dediler. Ama bu sadece maddi anlamda anlaşılmamalı. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın erkek çocuğu yoktu. Kızlarının, Fatma dışındakilerinin çocukları da yaşamadı. Bir Fatma'nın çocukları yaşadı. Ebu Leheb ve onun gibi olanlar, ama biz Ebu Leheb'in üzerinden konuşalım. Üç tane oğlu, üç tane kızı vardı. Oğulları Utbe, Uteybe, Muattıp. Kızları Azze, Halide, bir de Dürre. Altı tane, üç kız, üç erkek. Kim bilir onların çocuklarını? Bilen var mı içinizde? Var, çocukları var aslında. Mesela Uteybe Müslüman olmadı, öldü. Onun çocukları da Müslüman oldu. Ama onların diğerleri, Utbe'nin de, Muattıb'ın da, diğer kızlarının da çocukları vardı. Peki onların babası dememiş miydi Efendimiz'e ebter diye? Dedi. Allah ne yaptı? Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, ya Şerif diye kendisini Hazreti Hasan'a, ya Seyyid diye kendisini Hazreti Hüseyin'e nispet eden binler var, binler. Bir tane de değil, binler var. Siirt'e gitseniz dolu mesela. Elhamdülillah. Yani dedim ya, Siirt'e gitseniz dolu. Bir sürü, nerede gitseniz var. Yani Ehli Beyt'in mensupları dünyanın dört bir tarafına. Allah sadece ebter olmanın ne demek olduğunu öğretme adına aslında Ehli Beyt'e bir bereket ihsan etmiştir. Her tarafta. Afrika'da bile var. Birçok yerde onların soylarını devam ettirenler var. Dolayısıyla ebter meselesini sadece maddi anlamda bir soy olarak düşünmemeli. Ama insan ister yani. Bu insani bir şey. Allah'ım çocuklarım olsun da işte soyum devam etsin. Böyle bir talep makul bir talep olduğu için bu yönüyle çocuk insanın varisidir. Soyunun devamıdır. Bunu da ihmal etmemek lazım. 8. Çocuk müminin göz aydınlığıdır. Yine Kur'an'dan konuşacağız değil mi? Müminin göz aydınlığıdır. Vellezine yekulune rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyatina kurrete ayun ve cealne lil muttakine imame. Ey Rabbimiz derler onlar, müminler. Nasıl dua ediyor? Eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için göz aydınlığı kıl. Ve onlardan, yani soylarımızdan muttakilere imamlar yetiştir. Amin deyin ya. Bu ne güzel bir dua. Bundan daha güzel bir dua var mı? Bu ayet Kur'an'da aslında çocuğun, tabii ki eşlerin de, yani çocuk dediğiniz zaman eşi ayırabilir misiniz? Evlerimizin özel ifadesiyle, genel ifadesiyle, ama özel ifadesiyle çocuklarımız bizlerin göz aydınlığı. Peki ne demek göz aydınlığı? Evet.
1: Göz aydınlığı demek gelecek İslam ümmetinin aydınlığı olarak da algılanabilir. Hani bu müttakilerin ortaya koymuş olduğu ameller ve ilim noktasında ümmetin gelecek aydınlığı olabilir. Kur'an çünkü meclisi çok sık yapar.
0: Eyvallah. Güzel. Başka?
2: Yine aynen dünya ve ahiret gözü olarak oradaki gözlerimiz.
0: İnsanın en değerli hazinesi değil mi göz? Yani aydınlığı veya da gözün işte o nuru olmasa göz bir işe yarar mı? Bir işe yaramaz yani. Gözün işlevini görebilmesi için o nura ihtiyacı var. Yani burada aslında ne kadar kıymetli olduğunu beyan etme adına Rabbimizin kullandığı bir ifade var yani.

0: Hazreti Yakup'la Hazreti Yusuf'un bir şeyi var mı hocam burada?
1: Nasıl?
0: Bir mesaj var mı? Hazreti Yakup'un gözlerinin Hazreti Yusuf'un gömleğiyle açılmasına yönelik.
1: Alakası bilmiyorum. Belki bir bağ kurulabilir ama öyle bir direkt maddi bir alaka yok yani orada. Odur işte. O tabii o yani bizim Anadolu irfanını oluşturan önemli şeylerden bir tanesidir Kur'an'ın bu ifadeleri. Göz aydınlığının ifadesi Kur'an'a dayanır bu. Yani insanın mesrur olacağı, sevineceği, işte gördüğü zaman, müşahede ettiği zaman, hissettiği zaman, duyduğu zaman en büyük mutluluğu hissedeceği an göz aydınlığı. Çocuklarımız da bu. Bu ifadeyi mesela Kur'an Kasas suresinin 9. ayetinde de kullanır. Bu biraz önce okuduğum ayet Furkan suresinin 74 mü 75 mi? Ya 74 ya 75. Ama Kasas 9'da da Asiye validemizin diliyle aynı ifade kullanılır. Hani sandığın içerisinde Musa'yı bulunca getiriyor ya Firavun'a. Orada diyor ki ben öyle bir şey buldum ki benim için de senin için de inşallah göz aydınlığı olacak. Yani bizi mesrur edecek, saadetli bir hale sokacak, bizi memnun edecek bir müjde bu. Oradaki ifadeden de biz aslında Kurretul Ayn'in ne olduğunu biraz daha rahat anlayabiliyoruz. Dokuzuncusu, çocuk ebeveynin yani hem annenin hem babanın cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir. Bakın o aydınlığın belki de bir izahı bu. Cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir. Bu ifadeyi şu hadisin gölgesinde anlayalım. İbni Mace'de Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis. Hadisin ravisi Ebu Hureyre. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki kişinin cennetteki derecesi yükseltilir. O kişi merak eder. Cennete girmiş ama bir müddet sonra derece yükseldi. Bunun sebebini merak ediyor, soruyor. Ben ne yaptım ki cennette zaten mükafat yurdudur. Değil mi? Orada bir şey yok ki derece yükselsin. Yükseldiği zaman zaten dünyadan yükselmesi lazım. Dünyadaki amellerin karşılığına yükselmesi lazım. Ben ne yaptım ki derecem yükseldi dediğinde melekler derler ki çocuğun senin için Allah'tan bağışlanma ve derecenin yükselmesini istemiş. Çocuğun senin için bunu istediği için Allah da onun duasını kabul edip senin dereceni yükseltmiş. Şimdi burada şöyle bir şey aklımıza gelebilir. Cennete girmedi ki böyle bir şey olsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam misal aleminden bize örnek verir. Yani ille de girilmesi şart değil ki. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'tan aldığı bilgiyle cennet için, cehennem için, onların akıbetleri için, ödül için, mükafat için birçok hadisi vardır. Bu da o hadislerden bir tanesidir. Dolayısıyla çocuğun bazı amelleri elbette ki kapanmayan amel defteri cinsinden babaya ve anneye bir şeyler kazandıracak. Onun ötesinde bir de ne yapacak? Cennetteki dereceleri yükseltecek. Onuncusu, bununla bu faslı bitireceğiz. Onu kim söylemişti? İçinizden biri söyledi aslında. Çocuk en önemli muallimlerden biridir. Aslında biz çocuklarımızın üzerinden öğreniyoruz. Bakın bir şey söyleyeyim. Şu anda şu derslerin sebebi bile çocuklar değil mi? Olmasaydılar niye konuşacaktık ki biz? Şu dersin vesilesi bile onlar. Aslında aileyi konuşurken en önemli şey olarak biz çocuklarımızı konuşuyoruz. Dolayısıyla çocuk insana bu manada çok şey öğretir. Çok şey. Mesela sabır konusunda çocuktan daha iyi bir muallim yoktur. Hayatın hiçbir alanında öğrenemediğiniz kadar çocuğun üzerinden sabır öğrenirsiniz. Anneler, babalar hepiniz bilirsiniz. Anneler biraz daha fazla bilir. Öyle bir noktaya gelir ki artık çıldırtır. Bu çocuk beni öldürecek. Bu çocuk benim hayatımı söndürdü. Şudur budur bir sürü şey.

0: söylüyorlar mesela. Haklılar da, yani insan yükü çekmek çok kolay değil. Biz babalar olarak 10 dakika tahammül edemeyiz. Onlar sabahtan akşama kadar tahammül ediyorlar. Bu manada sabrı aslında çocuklarının üzerinden öğreniyorlar. Biz de öğreniyoruz. Çocuk bu. Hali belli olmaz, vakti belli olmaz, davranışı belli olmaz. Geliyor bir büyüğün yanında bir şey yapıyor. Senin bütün halini alt üst ediyor. Öyle bir davranış sergiliyor ki o anda, yani evde olsanız iki ayağını birbirinden ayırırsınız. Ama orada ne yapıyorsunuz? Sabrediyorsunuz. Sabır bu. Sabırla bir şekilde o tahammülü, o hilmi size öğretiyor. Dolayısıyla çocukların bu manada muallimliklerini hiç unutmamak lazım. Gerçekten çocuk bu yönüyle insana çok şey öğretir yani. Evet, var mı söylemek istediğiniz bir şeyler?
1: Bu sabır konusunda hocam, annelerin babalara göre biraz daha hareket alanları da geniş değil mi hocam? Yani aralarındaki yoluktan dolayı bir kaşımızı hemen geri koyduk. Ama annesi neler yapıyor hiç aralarında gelemiyor.
0: Normalde olması gereken de odur zaten. Yani tabii olan da o. Babanın bu manada çocukla elbette ki iletişimi çok sert bir şeyde gitmeyecek ama evde bir kaş lazım yani. Yani kaşlar çatıldığı zaman bir şeyler oturmalı yerine, onu o kaşlarda babanın olur. Yani çocuk ister istemez anneye karşı bunu şey yapmayabilir ama baba bu manada biraz daha ağırlığını ve otoritesini korumalı. Ama bu hiçbir zaman işte babanın evlatlarıyla ilgilenmemesi, çok fazla onlarla bu manada konuşmaması anlamına gelmez. Ama her şeyin korunması lazım. Korunması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de şudur. Baba babadır, çocuk çocuktur. Şu tabir doğru değil. Yani şöyle doğru değil. Ben oğlumla, ben kızımla arkadaş gibiyim. Yanlış. Arkadaş gibi niye olalım? Arkadaşları başkaları olsun. Biz anne ve babayız. Anne ve baba olmak bir yere kadar çocukların dertleriyle ilgilenmeyi gerektirir ama çocuk gelip de çok affedersiniz sevgilisini de sana anlatmamalı. Bundan daha ayıp bir şey olmaz. Şimdi o perdeler yırtıldı. Öyle şey olur mu ya? Onu tamam, çocuğun sevgilisi olsun, olmasın demiyorum. Elbette bu da insani bir şeydir. Sever, gönlünü kaptırır birine. Çok doğal bir şey bu. Ama bunu anne ve babayla değil, bunu salih ve saliha arkadaşlarıyla paylaşır. İş olgunluğa erince de zaten Allah nasip ederse onun neticesi bellidir. Bu manada anne ve babaların sınırları korumaları lazım. O sınırları çok alt üst edersek eğer biz, bunu bir türlü telafisi mümkün olmayan bir noktaya getirebiliriz. Belki bundan sonra sözlerimizi dinletmememizin altında yatan şey de şudur. Şöyle bir yanlış var anne ve babaların zihninde. Belki ilerleyen derslerde biraz daha somutlaştıracağız bunları. Ama şimdi söz geldi diye söyleyeyim. Çocuk her şeyi benden konuşsun ki başkasına bir şey açmasın. Doğru değil. Çocuğun benden konuşacağı şeyler sınırlıdır. Başkalarıyla da konuşsun. Çocuğun dostları olsun. Arkadaşları olsun. Çocuğun bütün hayatı evi olmasın. Olmamalı da. Olmuyor da zaten. Yani sen bunu ne kadar zorlarsan zorla, senden habersiz, senden gizli bir şeyler dönüyor zaten. Dolayısıyla sen bunu belli çerçeve içerisine al. Çocuğun çevresini inşa et. Eğer çocuğu kurtarmayı düşünüyorsan. Bakın birkaç hafta sonra cumartesi derslerinde özellikle o konuya değineceğiz. Bir dahaki hafta namaz, ondan sonra mizah, ondan sonra salih dost. O salih dost dersinde özellikle bu işin nasıl olması gerektiğinin sünnetten örnekliğini alacağız. Oradaki o nebevi ikazlar, uyarılar bizim çocuklarımızın üzerinde uygulamamız gereken de temel ölçülerdir. Onları yaptıktan sonra korkmaya gerek yok ki, Allah'ın izniyle o çocuk alacağını bir şekilde yansıtacaktır zaten. Biz cam kavanozun içerisine koysak çocuklarımızı.

Böyle aileler de var ne yazık ki. Çocuklarımız hiçbir tane kötülüğe bulaşmasın. Cam kavanozun içerisinde. Doğru mu? Hayır. Biri gelir bir taş atar o kavanoza, kırar onu, çocuk kalır kavanozsuz. Nasıl davranacak? Nasıl yapacak? Hayatın içerisinde o çocuk öğrendiklerini uygulayamadıktan sonra nasıl yapacak? Hayatın doğal seyri içerisinde çocuk birçok şeyi görsün, yaşasın, hissetsin. Bunların hiçbir şekilde bir mahsuru yok. Ancak en temel şeyde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biz verebilirsek gerisi Allah'ın izniyle kendiliğinden hallolacaktır. Şöyle bir bahis açalım. Kur'an'da çocuk diyelim. Mesela bu söylediklerim çok önemli şeylerdi, tanımlardı da meseleyi biraz daha somutlaştırma adına ilahi kelama çocuk nazarıyla baksak ne görürüz? Kur'an'ın şöyle bir özelliği var. Ne nazarla bakarsanız bakın Kur'an'da onu görürsünüz. Zaten evrensel kitap olmasının özelliği de budur. Mesela aile nazarıyla baktık, geçen dersleri hatırlayın neler gördük. Baba nazarıyla baktık neler gördük, anne nazarıyla baktık neler gördük. Çocuk nazarıyla Kur'an'a baksak neler görürüz? İnanılmaz şeyler görürüz. Bir yönüyle aslında Kur'an çocuk meselesinde inanılmaz derecede mesajlar vererek bir mecmua niteliğinde özellik arz eder. Bu da aslında Kur'an'ın nasıl bir derya olduğunu, nasıl bir mesajlar itibariyle bitimsiz bir hazine olduğunu bize beyan eder. Bakalım çocuk nazarıyla hemen işin başına ne geliyor? Adem'in çocukları. Değil mi? Kabil ile Habil, isim vermeden Maide suresinde o kıssa anlatılır. Adem'in çocuklarının üzerinden, Adem ile Havva çocuk olarak değil yetişkin olarak Kur'an'a konu oldukları için onların çocukluklarını bilmiyoruz. Ama Adem'in çocuklarının üzerinden insanlık tarihinin ilk çocuklarını anlatıyor. Bunların üzerinden anlatılan mesajların ne olduğunu bir dahaki ders söyleyeceğim size. Çünkü bugün başka bir şey söyleyeceğim için buna dikkat çekmeyeceğim. Sadece isimleri vereyim, mesajlarını bir dahaki derse bırakacağım. Mesela insanlığın ikinci atası Nuh'un üzerinden olumsuz bir örnek anlatır. Kenan, biraz önce de değindik. Kenan'ın üzerinden Allah ne anlattı bize? Olumsuz bir çocuk tipi, inkarcı bir çocuk tipi anlattı. Ki Adem'in çocukları da Kabil ve Habil'de de inkar ile iman arasındaki o farkı da anlattı. Gelin İbrahim Aleyhisselam'a, milleti olmakla iftihar ettiğimiz. Usvetun Hasene diyor ya Kur'an İbrahim ve ailesine. Usvetun Hasene'nin de ne olduğunu siz biliyorsunuz. Öyle olduğu zaman bir bütün olması lazım Kur'an'da İbrahim'in hayatı anlatılırken. Peki İbrahim Aleyhisselam'ı anlatırken Kur'an İbrahim'in kendi çocukluğunu anlatır mı? Anlatır. İsmail'i anlatır mı? Anlatır. İshak'ı anlatır mı? Anlatır. Aslında İbrahim'in üzerinden bir çocuk mesajı vardır. Ve inanılmaz noktalara dikkatler çeker. Ki ilerleyen derslerde dedim ya göreceğiz. Yusuf'a gelin. Anlatır mı? Anlatır. Ta bebeklikten çocukluğa, çocukluktan yetişkinliğe birçok hayatın alanına dair Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını anlatır. Kardeşleriyle olan münasebetini anlatır. Kardeşlerini anlatırken de neyi anlatmış olur? Çocuklar anlatmış olur. Lut Aleyhisselam neyi anlatır? Saliha kızları anlatır. Bakın hiçbir şeyi eksik bırakmıyor Kur'an. Her şeyi istenilen oranda ihtiyaç üzere anlatıyor. Lut'un üzerinden Saliha kızları anlatıyor. Ya Şuayb'ın ne anlatıyordu Şuayb'da? Evet, Saliha kızlarını anlatıyor. İki tane genç kız, Musa Aleyhisselam'la o görüşmeleri. Onların hepsi aslında onların üzerinden bize bir şeyler anlatıyor. Gelin Musa'ya. Musa'da ne anlatır? Musa'yı anlatır mı çocukluğunu? Bebekliği, doğumunu anlatır. Bebeklikten çocukluğa, delikanlılığa aynen Yusuf Aleyhisselam gibi

hayatının birçok şeyini anlatır. Musa'nın kardeşi olan Harun'u anlatır. Musa'nın isim vermeden ablasını anlatır. Bakın, çocuklara bakın. Kur'an'daki çocuklar bunlar. Yani keşke böyle bir çalışma yapılsa, Kur'an'da çocuklar diye şöyle bu ayetler üzerinden bir çalışma yapılsa ne kadar güzel olur. Böyle bir şey var ortada. Peki, kızların sultanı öyle bir anlatır ki onu, başka bir şeyi anlatmaya gerek yok zaten. O öyle bir şeydir ki onun üzerinden onlarca şey anlatılır. Kim? Meryem. Meryem'in annesi isim verilmeden ta hamilelik dönemi başlar anlatmaya. Doğumu anlatılır, bebekliği anlatılır, mabede anlatılır, adayışı anlatılır, genç kız merdivenlerini geçerken anlatılır, İsa'yı doğururken anlatılır. Daha ne anlatsın ki Kur'an? Anlatacağını anlattı. Meryem'in hemen arkasından birbirleriyle de akraba olan iki çocuk. Kim onlar? İsa ve Yahya. İkisini de anlatır. Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluğunu anlatmaz. Ancak niye anlatmadığına dair şöyle bir zihnimizi yoklarsak, Duhan suresi, İnşirah suresi, Kalem suresi, Şuara suresi. Bu dört surede de Efendimizin çocukluğunu tarihten öğrenin diye bize bir işaret vardır. Mesela Duhan suresinde der ki seni yetim bulup barındırmadık mı? O yetimliğini söylüyor ama onun teferruatlarını ne yapıyor? Siyere havale ediyor. Senin kalbini genişletmedik mi? Göğsüne ferahlık vermedik mi diyor. Daralan o kalbin, daralan o yüreğin ne olduğunu ne yapıyor? Siyere havale ediyor. Şu ara süresinde sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Onun o halini öğrenebilmemiz için bizi ne yapıyor? Siyere havale ediyor. Kalem süresinde sen Kur'an'la muhteşem bir ahlakın sahibi oldun değil. Bu çok yanlış anlaşılır. Kur'an'la mı Efendimiz muhteşem ahlakın sahibi oldu? Hayır. O zaten Muhammedul Emin'di. Ne zaman? Nübüvvetten önce. Vahiy geldi ne oldu? Sadikul Emin oldu. Vahiyden sonra ne oldu Efendimiz? Sadikul Masduk oldu. Bu ifadelere dikkat edin. Bakın Efendimizin hayat çizgisinin 3 devresini söyledim. Muhammedul Emin nübüvvetten önce. Vahiy ile beraber Sadikul Emin yani eminliği Kur'an'la birlikte ne oldu? Daha üst seviyeye çıktı. Kur'an bitti, Efendimiz vefat etti, sözler söyledi gitti. Şimdi tarih ne yapıyor? O sözleri birer birer tasdik ediyor. Sadikul Masduk da budur işte. Onun hayatındaki şey bu. Şimdi şu ara süresinde, kalem süresinde, özellikle kalem süresinde inneke le ala hulukin azim derken Kur'an bizi ne yaptı? Onun vahiy öncesi hayatını öğrenebilmemiz için bizi siyere havale etti. Dolayısıyla Efendimizin çocukluğunun teferruatlarıyla en azından bu adlarını andığımız peygamberlerin çerçevesinde söylenmemesinin en önemli sebebi budur. Şimdi dostlar, yavaş yavaş vaktin de sonuna doğru geliyoruz. Ben size iki tane tablo aktaracağım. Biri Kur'an'dan, biri sünnetten. Bir baba ki ona siz anneyi de yazın, oğluna, evladına, kızına neyse biz evladı çocuk olarak kullanırız Türkçe'de değil mi? Aslında Arapça'da evlat veledin çoğuludur. Erkek çocuklar anlamına gelir ama biz Türkçe'de tekil olarak da kullanırız. Evlat dediğimiz zaman bütün çocuklarımızı kapsar Türkçedeki kullanımda. Evlatlara neleri tavsiye etmeliyiz? Neleri bir baba ve anne olarak söylemeliyiz? Kur'an'ın üzerinden ve sünnetin üzerinden iki örnek çerçevesinden bunu anlayacağız. Kur'an'daki örnek ne? Evet, inanılmaz bir örnek. Öyle bir örnek ki başka hiçbir şeye gerek yok.
Orada 13. ayetten 19.

özelliği neydi? Ya bu ne ya bu işte. Yebni değil. Oğlum. Bu da olur değil mi? Oğlum deseniz kötü mü? Hayır. Ya bu ne ya? Ney? Oğulcum aslında ama tam sıcak değil. Onun için biz yavrucuğum, Türkçesini öyle diyelim. Yavrucuğum dediğinizde zaten yavruyu eritirsiniz. Siz de erirsiniz. Yani o hitap işi ne yapar? Bir kere farklı bir mecraya koyar. İlk şey, bir baba, bir anne evladına ilk olarak neyi söylemeli? Allah'a ortak koşma. En başta çocuklara verilmesi gereken şey budur. Çocuktur daha anlamaz. Kim dedi? Allah öyle demiyor. Sen öyle diyorsun, Allah öyle demiyor. Eğer buraya koymuşsa çocuk anlar. Tevhidi çocuk senden daha iyi anlar. Sen tevhidi anlat çocuğa. Billah demeyi öğrensin. Bunun ne olduğunu öğrensin. Allahu Ekber deyince ne anlama geldiğini öğrensin bir çocuk. Allah'a ortak koşmanın ne demek olduğunu bilsin. Buna göre yürüsün. Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Seviyeyi görüyor musunuz? Yani biz büyüklere dahi anlatamayız şimdi bunu. Şirki gel de anlat. Büyüğü anlatamazsın zaten. Küçüğü anlatmalısın bunu. En önce neyi öğrenmeli? Hatırladınız mı derslerimizde? Neyi öğrenmeliydi? İmanı. Kaynağı ne? Buyurun. Başka bir şey aramaya gerek yok. Allah hepsini en güzel şekilde söylüyor. Bu ilk tavsiyesi. Bundan sonra ara bir cümle var. Onu da okuyalım. O da çok güzel. Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş banadır. Rabbimiz diyor. Yani orada Lokman Aleyhisselam'ın o ilk tavsiyesinin, oğluna verdiği o ilk öğüdünün ara bir cümlesi bu. Ne yaptı? Onu söyledi. Ondan sonra Lokman'a dönderdi sözü aslında. Ana ve babaya hürmetin, itaatin ne olması gerektiğini söyledi. 15. ayette yine onunla alakalıdır. Yani öğüt dışı bir şeydir. Daha doğrusu genel bir öğüttür. Özel olarak Lokman'ın oğluna değil. Eğer onlar seni, anne ve babayı diyor, hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşmak için zorlarlarsa onlara itaat etme. Çünkü günahta nedir? İtaat yoktur. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm. Ara bir cümleyle bu da söylendi. Devam ediyoruz. 16. ayet. Lokman öğütlerine nasıl devam ediyor? Yavrucuğum, hitap aynı. Yaptığın iş, iyilik veya kötülük, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut derinliklerde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Çocuktur anlamaz. Buyurun. Anlar mı, anlar mı, anlamaz mı? Ne incelikler var değil mi? Aslında çocukların zihninin nasıl inşa edildiğinin en önemli işareti bu. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. 17. ayet. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Bunlar azmedilmesi yani başarılması gerçekten ağır ama değerli işlerdir. Namaz, emri bil maruf, nehy anil münker ve sabır. 17. ayetin mesajları. Devam ediyoruz. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kim?

Kimseleri asla sevmez. 19. ayet. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini nedir? Eşeklerin sesidir. Dersimizin konusu değil ama madem söz geldi oraya da girelim. Niye eşeklerin sesi? Eşeklerin sesi kötü müdür gerçekten? Elbette kötüdür. Kötü olmasa Allah söyler mi? Ama niye? Mevlana'nın söylediğini söyleyeyim. Yani çok güzel bir yorum yapıyor bu ayet için. Diyor ki aslında varlık alemindeki her şey, ister bu işte hayvanlar olsun affedersiniz, ister başka varlıklar ve insanlar olsun, hepsi lisanı haliyle Allah'ı tesbih ederler. Yani biz mesela kuşların ötüşünü duyuyoruz. O nedir? Aslında bir tesbihtir. Ancak eşek öyle bir varlık ki iki zamanda şey yapıyor, ses çıkarıyor. Bir acıktığı zaman, bir şehvet duyduğu zaman. O sesi bunun dışında çıkarmıyor. Dolayısıyla o sesin genel anlamda amacı bu olduğu için seslerin en kötüsü o oluyor. Allah zikri yok onda. Allah'ın zikrinin dışında amaçlar var. Maddi bir amaç var yani. Mevlana'nın yorumu bilmiyorum. Ben eşekler üzerinde araştırma yapmış değilim. Gerçekten öyle midir, değil midir? Araştırmaya değer yani. En azından merak edenler bakabilirler. Ancak Mevlana'nın yorumu bu. Güzel de bir yorum olarak geliyor yani. Asıl şeyimize dönelim. Ne dedi Lokman Aleyhisselam? Bir, şirke düşme. Değil mi? Tevhid. İlk ders bu. Çocuklara verilecek ilk ders. İki, niyetin selimiyeti. Yani sen iyilik yap, hardal tanesi kadar olsun, bir kayanın içine at, sakla onu. Ne için o? Allah için. Allah içinse eğer korkma. Ama onun için değilse ne yaparsan yap zaten boş. Harun Reşit çok güzel bir mescit yaptırmış. Bir tabela da asmış oraya Mescidi Harun Reşit diye. Onun bir deli kardeşi var. Aslında akıllı o ama milletin içerisinde deli diye o şöhret bulmuş. Behlülü Dağ'a akşam geliyor, o tabelayı indiriyor. Oraya Mescidi Behlülü Dağ'a yazıyor. Sabah mescidin açılışı yapılacak. İnsanlar geliyor. Harun Reşit geliyor. Bir bakıyor ki tabela değişmiş. Çıldırıyor. Bulun o deliği bana diyor. Geliyor Behlülü Dağ'a. Nasıl bunu yaparsın falan diye. Niye kızıyorsun diyor. Bu mescidi ben yaptım mı? Hayır. Kim yaptı? Sen yaptın. Allah biliyor benim yapmadığımı. Orada ben yazsam dahi Allah benim yaptığım şeklinde mi sayacak? Eğer sen Allah için yapmışsan orada ben yazsam ne olur? Sen yazsan ne olur? Şimdi bu deli işi midir? Asıl akıllı o. Dolayısıyla burada aslında Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğüt de bu. Meseleyi, işi, eylemi, fiili, ameli neyse artık Allah için yapmak. Bakın niyetin selimiyeti. Sıralama da çok önemlidir. Dikkat ettiniz mi? Tevhid sonra ne? Niyet. Niyetin selimliği. Üçüncüsü namaz. Üç. Sırada o var. Dört. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. 5. Sabır. 6. Kibirlenmemek. Kibir, hastalık. 7. Vakar. Aslında Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütler bunlardı. Şimdi bir babasın, bir annesin, evladına öğüt vereceksin. Evladına talim ve terbiye adına, onu yetiştirme adına, dünyasını imar, ahiretini mamur etme adına bir şeyler vereceksin. Ne yapayım? İşte başka bir şey aramaya gerek yok. Bu bırak o boş boş kişisel gelişimler, aile eğitimleri, bir sürü ayağı yere basmayan o safsatayı. Hep yalan. Kendisi uygulanmayacak, uygulanma değeri olmayan birçok şey söylenip söylenip duruyor. Onların %10'unu yapsan zaten dünya cennet olur. Mümkün mü? Var mı uygulanması? Yok. Yok.
Ama burada

olanı söylüyor Kur'an, olması gerekeni değil. Olanı söylüyor, olanı yaptığın zaman olması gereken zaten olmuş olacak. Tabii ki, olmaz mı? Asıl o salih amel, hem ona bu manada amel, hem sana salih amel anne ve baba olarak. Bu Kur'an'ın örnekliği. Var mı burada sormak istediğiniz bir şey, özellikle Kur'an'ın örnekliği hakkında? Yok. Gelin sünnete. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Enes'e veriyor. Enes'e. Aynen Lokman gibi. Enes'e verdiği öğütler. Burada hadis kitaplarında şöyle bir şey var. Onu da söylemekte fayda var. Bir anda mı söyledi? Parça parça söyleyip de bunu Enes daha sonra bir araya getirip bir bütün halinde mi bize aktardı? Bu ihtilaflı ama çok da önemli değil. Söz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Aktaran da Enes bin Malik'tir. Ne diyor? Nasıl söze başlıyor Enes'e? Oğul mu? Ya bu ne ye? Ama Allah Resulü de o letafeti bir şey söylemeli. Ya Uneys. Ne demek? Ey Enescik. Bakın. İfadenin, hitabın güzelliğini görüyor musunuz? Ama sözün ilerleyen kısımlarında aynı hitap gelecek. Ya bu neye diyecek? Söze başlarken Efendimiz aleyhissalatü vesselam ey Enescik. Bunu şöyle anlayalım Türkçe'de. Arapçadaki hitabı Türkçe'ye çevirirken Enes'im. Bunu derse insan erimez mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da merhamet üzerinde konuşuyor. Ne demiştir Enes'e? İlk öğüt olarak ne demiştir? Şirk mi? Hayır. O onu aldı zaten Ümmü Süleym'in yanında. Şirk problemi yok Enes'in. Bakın meseleyi iyi anlayalım ki rivayet bize gerçekten söyleyeceğini söylesin. Enes Allah Resulü'nün huzuruna geldiğinde nasıl geldi? Mümin olarak geldi. La ilahe illallah dersini Ümmü Süleym'in mektebinde almıştı. Onun tevhid dersini almaya gereği yoktu. O onu alarak Suffa'nın mektebine gelmişti. O mektepte. İlk olarak Efendimizin Enes'e söylediği şey şu. Ey Enes, sırrımı kimseye ifşa etme. Sır, sır taşı. Çocuklara eğitim mi vermek istiyorsunuz? Bunu yapın. Bazen sırlar verin. Sır meselesi aslında bir yönüyle hayatın birçok noktasında emanetin taşınması adına birçok şeyi öğretiyor. Ve Efendimiz Enes'e önce bunu söylüyor. Sırrımı ifşa etme. Ne olmuştu o rivayeti hatırladınız mı? Dersi dinleyenler hatırlayacaktır. Allah Resulü Enes oynarken eğilmiş kulağına bir şey söylemiş. Enes gitmiş sonra gelmiş Ümmü Süleym sormuş. Ne oldu? Allah Resulü beni bir iş için gönderdi demiş annesine. Neydi o iş? Anneciğim o Efendimizle benim aramda bir sır. Ne demişti Ümmü Süleym? Oğlum sakın sırrını kimseyle paylaşma. Şimdi 10 yaşındaki bir çocuğa nasıl bir sır verebilirsiniz? Sonra Allah Resulü'nün ne sırrı olabilir? Bu nedir? Terbiyedir işte. Efendimizin maksadı Enes'e bir sır taşıttırmak değil. O sırları zaten Ebu Huzeyfe de sakladı. Enes'e yaptırma istediği şey bu işin talim ve terbiyesiydi aslında. Mesele bu. İki, güvenilir ol. İkincisi bu. Birincisi sırrımı kimseye ifşa etme. İkincisi güvenilir ol. Üç, 10 yaşındaki Enes'le konuşuyor. Bakın 10 yaşındaki bir çocukla konuştuğunu unutmayalım, ona göre anlayalım. Abdestini tam al ta ki koruyucu melekler seni sevsin ve ömrünün uzaması için dua etsin. Çocuğa söylenen bir söz bu. Çocukça bir söz aslında değil mi? Bir büyüğe der misiniz abdestini tamam al? Zaten o abdesti öğrenmiştir, alıyordur ama bir çocuğa abdestini tamam al, tam al ta ki koruyucu melekler seni sevsin, ömrünün uzaması için dua etsin. Dört,

guslederken güzelce al. Böyle yaparsan günah ve hatalardan arınmış olarak çıkarsın. Namazın talimi mi, abdestin talimi mi? İşin öncesinde ne olmalı? Bugün namaz kılamayan insanların çoğunun aslında abdest konusunda sıkıntıları var, biliyor musunuz? Adamın gönlü var namaz kılmaya, abdest zor geliyor. Zaten münafıkların münafıklığını öğrenmek istiyorsanız kıldıkları namaza değil, aldıkları abdeste bakın. Münafıkların çoğu abdestsiz namaz kılar. Ayaklarını adam gibi yıkayan bir insanda nifak adına bir şey olmaz. Çok ince bir şey belki ama salihlerin bize öğrettiği şeyler bunlar. Abdest zor gelir insana. Yani gideceksin. Zaten bir abdest demek en az 15 dakika demektir. Ona ayırıyorsa namazda sorunu olmaz. Ve Efendimiz ne yapıyor? Bakın, temelde abdest ve gusül noktasında bir talimi var orada. Enes'in üzerinden bize bunu öğretiyor. Yok. Mes kullanın canım, onu da Efendimiz öğretiyor bize. O ayrı bir mesele. 5. Bakın bitmedi. Abdest, gusül. Beşincisinde ne diyor? Elinden geldikçe abdestli ol. Zira bu takdirde melekler daima sana rahmet okurlar. Çocukça, çocuk lisanıyla Allah Resulü'nün talimi. Elinden geldikçe abdestli ol. Zira bu takdirde melekler daima sana rahmet okurlar. Abdest, gusül, abdestin devamı. Sıra neye geldi? Namaza. Namazında daim ol. Onu asla bırakma. Eğer böyle yaparsan Allah'la bağını daima canlı tutarsın. Yine Efendimizin nedir? Onun lisanının, onun dünyasının algılayacağı üzere bize söylediği bir hakikattir. 7. Namazın içindeyiz. Rükû edince ellerinle dizlerini sıkı tut. Anladınız değil mi? Ellerinle dizlerini sıkı tut. Parmaklarını birbirinden ayır. Yani şöyle bitiştirme. Ne yap? Şöyle. Avuçla dizlerini. Dirseklerini yanlarına yapıştırma. Aç. Şöyle biraz dirseklerin ayrı olsun. Ey yavrucuğum, rükudan doğrulunca her uzvun tam olarak yerine gelsin. Yani şöyle yapma. Bir doğrul, dümdüz dur. Namazın talimi bu. Dümdüz dur, bir sükunet hali olsun. Ondan sonra. Zira Cenab-ı Hak kıyamet gününde rükû ve secde arasında bellerini tam doğrultmayanlara nazar etmez. Ey yavrucuğum, secde edince de alın ve ellerini tam yere koy. Alnın da ellerin de tam yerde olsun. Horozun yeri gagalaması gibi secdeden çabuk kalkma. Söyleyeyim değil mi bundan sonrasını da? Köpeklerin ve tilkilerin yatışı gibi de yere serilme. Yani Efendimizin bir çocukla konuşurken ifadeleri, onun anlayacağı şeyler, onun algılayacağı şeyler. Namazda sağa sola nazar atmaktan sakın. Namazın her halini de Efendimiz ne yaptı? Tarif etti. 8. Evinden çıktığın zaman ehli kıbleden gördüğün herkese selam ver. Selamın talimi. Selamı aranızda yayınız. Oğlum, kimseye selam verme. Kimseyle konuşma. Kimseyle şey yapma. Yok yok. Bakın ne diyor? Ehli kıbleden gördüğün herkese selam ver. Böylece selam verirsen eğer affedilmiş olarak eve dönersin. Her selam nedir? Allah'ın o insan üzerinde mağfiretinin bir tecellisidir. Şimdi bazı sahabiler ne yapardı biliyor musunuz? Selamu aleyküm demek ya da Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu demek bir duadır. Dua. Mümine dua etmek istiyor musunuz? Bu.

0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü demek, selam verilenin karşıdakine duasıdır. Ashabtan bazıları bu duayı Efendimizle yapmak için yürüyorlar ya, geliyorlar Allah Resulü'nün karşısına, selam veriyorlar, Efendimiz selamı alıyor. Biraz sonra o sahabe başka bir yoldan bir daha geliyor Efendimiz'e, ya Resulallah esselamu aleyküm. Bir daha selam almak, bir daha dua almak için. Selam bu. Ve bunu ne yapıyor? Enes'e talim ediyor. Sen diyor ehli kıbleden gördüğün herkese selamı verirsen günahların affedilmiş olarak eve dönersin. 9. Ey yavrucuğum, kimseye karşı kalbinde kötülük tutmadan sabahlamaya, akşamlamaya çalış. Zira bunu yapabilirsen hesabını çok kolay verirsin. Sana ölümden daha sevgilisi olmaz. Çocuğa ölümü anlatmak nasıl bir şey? İşte bu. Anladınız değil mi? Kimseye karşı kalbinde kötülük tutmadan sabahlamaya, akşamlamaya çalış. Zira bunu başarabilirsen hesabını çok kolay verirsin. Sana ölümden daha sevgilisi olmaz. 10. Ey yavrucuğum, duayı çok yap. Zira dua muhakkak kazaları, belaları def eder. 10. öğüdü de bu. 11. Son. Ey yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdir. Bu sana söylediklerim var ya, nedir? Benim sünnetimdir. Benim hayat tarzımdır. Benim hayatta aktardığım, hayatta yapmaya çalıştığım şeylerdir. Kim benim sünnetimi ihya ederse beni ihya etmiş olur. Beni ihya edene de cennette benimle olmak nasip olur. Niye Enes bin Malik oldu ve din binasında böyle bir değer kazandı? Bundan alın. Muallimi Allah Resulü olunca elbette ki netice bu olacaktı. Dolayısıyla bakın, dikkat ettiyseniz Lokman'ın öğütlerini vermedi Efendimiz. O öğütler var zaten. Cevami-ül Kelim ya o, onu zaten okuyacak Müslümanlar. Onun dışında bir de benim orada olan bazı şeyleri açarak, namaz gibi mesela, iyiliğin yayılması gibi mesela, bu tarz şeylerde de biraz daha meseleyi çocuk lisanıyla, çocuğun algılayabileceği bir biçimde sunarak ne yaptı Efendimiz? Enes'in üzerinden bütün anne ve babalara evlatların nasıl yetiştirileceğini öğretmiş oldu. Allah duyanlardan etsin inşallah.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul...

0: çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.
5: Merhamet, varlığın ilk mayasıdır. İnsan, merhametiyle insandır. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerden biri merhamettir. Merhametlerin en yücesi, yaratıklara ve insanlara Allah'ın merhameti, sonra ümmetlere peygamberin merhameti, sonra da evlada, anne ve babanın merhameti. Merhamet, harika bir lütuftur ve en çok insana yakışır.
6: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
8: Radyo Tiyatrosu.

0: Murat Bey, sizi telefondan istiyorlar.
1: Geliyorum Necati. Sen öğrencileri çalıştır, boş kalmasın.

0: Bunlar.
1: Peki efendim.
0: Buyurun, ben Murat.
2: Murat Işık değil mi?
0: Evet, benim.
2: Judo ve karate hocası Murat Işık değil mi?
0: Evet. Ne istiyorsunuz?
2: Size nişanlınızdan söz etmek istiyorum Murat Bey.
0: Nişanlımdan mı dediniz?
2: Evet, nişanlınızdan. O kız sizin sandığınız gibi temiz bir insan değil Murat Bey.
0: Ne demek istiyorsunuz? Daha açık konuşun benimle.
2: Söylediklerim çok açık ve anlaşılır ama...
3: Hayır.
2: Bilmiyorum.
0: Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum.
2: Anlamaya çalışın Murat Bey. Nişanlınıza olan aşkınız sizin gözlerinizi kör etmiş. Dönüp şöyle etrafınıza bir bakın. Çok şeyler göreceksiniz.
0: Neler saçmalıyorsunuz siz Allah aşkına? Bu yaptığınız çok kötü bir
4: şaka. Şaka yapmıyorum Murat Bey.
2: Sizin nasıl bir adam olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Bu yüzden de nişanlınızı öldüreceksiniz.
0: Manyak mısın sen? Neler söylediğinin farkında mısın arkadaş? Hem sen bana bak. Sen kimsin he? Adın nedir?
2: Bir dost Murat Bey. Sadece bir dost.
0: Suna. Nişanlım. Ama yok olamaz. Telefon eden muhakkak delinin biriydi. İyi ama ne istiyor bizden? Neden nişanlımı öldürecekmişim ki? Suna dünyanın en temiz, en saf, en güzel kızıdır. Lanet olsun. Telefon sinirlerimi bozdu. Saat kaç? Neredeyse akşam olacak. İyi ama neden aramadı Suna? Sakın. Sakın. Deli olma Murat.

0: Alo.
1: Murat, benim canım Sına.
0: Çok şükür. Neredesin? Nereden telefon açıyorsun?
1: Tiyatrodaydım hayatım. Nefis bir piyes seyrettim. Gelince anlatırım ya. Murat.
0: Efendim?
1: İyi misin? Sesin öfkeli gibi geldi kulağıma.
0: Yok bir şey yok. İyiyim iyiyim.
1: Peki birazdan görüşürüz canım.
0: Tiyatrodaymış. Oysa gideceğini söylememişti ki bana. Belki de aniden karar verdi gitmeye. İyi ama kimin de gitti? Lanet olası telefon aklımı başımdan aldı. Oysa Suna nişanlandığımızdan bu yana arkadaşları da sinemaya, tiyatroya hep giderdi.
2: Hocam, hocam.
0: Ha? Sen mi seslendin Necat?
2: Evet efendim, derse devam edecek misiniz?
0: Ben tabii tabii, geliyorum Necat.

0: Geldim. Merhaba.
1: Ya Suna, nerede kaldın?
0: Ancak hayatım. Nasılsın?
1: İyiyim, iyiyim. Demek tiyatroya gittin ha?
0: Evet, görmeni tavsiye ederim. Harika bir piyes.
1: Peki kimle gittin Suna tiyatroya?
0: Mehpare ile.
1: Mehpare mi? Aa, tanımıyorum.
0: Seramik sanatçısıdır.
1: Aa, öyle mi?
0: Murat, ne var senin? Bugün bir garipsin. Nişanlandığımızdan bu yana ilk defa bana nerede ve kimin olduğunu soruyorsun. Bir şey mi oldu?
1: Şey yok canım, yok. Biraz sinirlerim bozuk da.
0: Biliyor musun, bugün seni çok özledim Murat.
1: Ben de öyle Suna. Günaydın.
2: Günaydın Murat Bey. Hayrola, bugün geciktiniz.
1: Malum, yol uzun. Beni arayan soran oldu mu?
2: Hayır, sadece bir mektup geldi. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Siz öğrencileri çalıştırmaya devam edin. Ben biraz odamda çalışacağım.
2: Peki efendim.
1: Bakalım mektup kimden gelmiş? Murat Bey, telefon ettiğimde size gözünüzü dört açmanızı söylemiştim. Şimdi size nişanlınızla ilgili bir bilgi vereceğim. Suna, doktor muayenesi sonucu evlendiği takdirde çocuğu olmayacağını söylemişti size. Bir düşünün. Oysa siz çocukları çok seversiniz. Yanılıyor muyum acaba? Nişanlınız size yalan söylüyor. Aile doktorunuzu arayıp gerçeği neden öğrenmiyorsunuz ondan? Öğrenin ve onun sandığınız gibi saf ve temiz biri olmadığını anlayın artık. Son defa söylüyorum. Siz nişanlınızı pazartesi akşamı saat tam 8'de öldüreceksiniz. İmza bir dost. Hay aksi. Deli midir nedir bu adam? Beni zorla katil yapmaya çalışıyor. Bakalım dedikleri doğru mu değil mi? Şu doktoru bir arayacağım. Neredeydi telefon defterim? Buradaymış. Doktor Ömer. Ha işte. Telefon.

0: Alo.
1: Doktor Ömer Bey'le mi görüşüyorum?
0: Evet, benim.
1: Doktor Bey, ben judo hocası Murat Işık. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim.
0: Estağfurullah Muratçığım. Buyur, seni dinliyorum.
1: Nişanlım Suna, geçenlerde size muayeneye gelmişti, hatırlıyor musunuz?
0: Tabii, hatırlamaz olur muyum?
1: Peki muayene sonucunu söyler misiniz bana doktor?
0: Tabii söylerim. Nişanlınız gayet sıhhatli bir insan. Ona evlendiği takdirde bol bol gürbüz çocuklar doğurabileceğini müjdelemiştim.
1: Yani Suna çocuk doğurabilir mi?
0: Gayet tabii. Bunu kendisine söylediğimde hem sevinmiş hem de üzülmüştü. Zira sizin çocuk sevmediğinizi söylemişti bana.
1: Kim? Ben mi çocuk sevmezmişim?
0: Özür dilerim ama nişanlınız öyle söylemişti.
1: Evet, anlıyorum sizi. Açıklamanız için çok teşekkür ederim doktor. Ayrıca bu konuşmanın ikimiz arasında kalmasını rica ediyorum lütfen.
0: Merak etmeyin siz. Kimseye söylemem dostum.
1: Aman Allah'ım, doğruymuş. Suna yalan söylemiş bana. Çıldırmak üzereyim. Delicesine sevdiğim insan nasıl yalan söyleyebilir ki bana? Buyurun, judo salonu ben.
2: Selam hocam. Nasıl? Uyarılarımı dikkate aldın mı?
3: Ne istiyorsun bizden? Kimsin sen?
2: Öfkelenme dostum. Ben sadece senin iyiliğini isteyen biriyim.
3: İyiliğimi istediğin için mi bana cinayet işlettireceksin ha?
2: Sadece sana gözlerini dört açmanı öğütlüyorum dostum. Sanırım mektubumu aldıktan sonra aile doktorunu arayarak gerçeği öğrenmişsindir.
3: Kısa kesten ne istediğini söyle.
2: Şimdi sana küçük bir bilgi daha vereceğim. Banka hesabına bir göz at bakalım.
3: Ne? Bundan sana ne? Hem bizim müşterek hesabımızı sen nereden biliyorsun?
2: Orasını karıştırma dostum. Sadece nişanlınla birlikte ortak açtırmış olduğun banka hesabını bir kontrol et. Oldukça ilginç şeylerle karşılaşacaksın.
3: Namussuz, kalleş, aşağılık herif!
2: Unutma dostum, unutma. Pazartesi akşamı saat 8'de nişanlını öldüreceksin.
3: Aşağılık, adi, alçak herif! Karşıma bir çıksan ben seni...
1: Merhaba Kemal Bey.
4: Oo Murat Hoca, merhaba.
1: Bir ricam olacaktı Kemal Bey. Nişanlım Suna ile müşterek bir hesabımız vardı ya.
4: Evet biliyorum.
1: Hesabımızda ne kadar para kalmış? Öğrenmek istiyorum da.
4: Tabii, banka cüzdanınızı verin lütfen.
1: Tabii, buyurun.
4: Şimdi bilgisayardan hesabınıza bakabiliriz. İşte o.
1: Ne oldu Kemal Bey?
4: Hayret, hesabınızda hiç para yok. Hesap dün kapatılmış Murat Bey.
1: Nasıl? Hesap kapatılmış mı dediniz?
4: Evet, nişanlınız hesabı son kuruşuna kadar çekmiş. Haberiniz yok muydu?
1: Evet, anlıyorum. Çok teşekkür ederim Kemal Bey.
5: Buyurun Murat Bey, para mı yatıracaktınız? Yardımcı olayım.
1: Yok hayır, para yatırmayacağım da... Şu hesabımı kontrol edecektim.
5: Hemen söyleyeyim, nişanlınız dün müşterek hesabınızdaki parayı çekti mi, kapattı?
1: Ne? Çekti mi?
5: Evet. Haberiniz yok muydu?
1: Yani tabii. Teşekkür ederim. İyi günler Serpil Hanım.

0: Alo, Monsieur Simon? Emlakçı Simon'un ofisi değil mi? Evet, kendisini istiyorum lütfen. Çabuk verin, jetonla konuşuyorum da.
1: Alo, Monsieur Simon benim, siz kimsiniz?
0: Monsieur Simon, ben judo hocası Murat Işık. Hatırladınız mı?
1: Tabii, hatırlamaz olur muyum? Geçen yıl size bir ev satmıştık. Ama o güzelim evi çok ucuza satmakla hata ettiniz Murat Bey.
0: Satmak mı? Anlayamadım Bay Simon.
1: Canım, 500 milyonun lafı mı olur efendim? O kadar ucuza gitti ki. Herhalde paraya ihtiyacınız vardı.
0: Benim mi?
1: Tabii ya. Nişanlınız Suna Hanım öyle söyledi. Ben de satmak zorunda kaldım.
0: Tabii. Yani şey, iyi etmişsiniz. Ev nişanlımın üstüne olduğu için dilediği fiyata satabilir.
1: Yoksa haberiniz yok muydu?
0: Benim mi? Şey olmaz olur mu? Yani vardı tabii. Nişanlım hiçbir şeyi benden saklamaz. Çok teşekkür ederim Bay Simon. Ben mi deliriyorum yoksa bütün bu duyduklarım bir rüyadan mı ibaret? Suna, dünyada en çok sevdiğim insan bunu nasıl yapabilir anlayamıyorum.

0: Affedersiniz, cinayet masası şefi Metin Bey'i görmek istiyorum.
1: Karşıdaki oda efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Merhaba komiserim.
2: Oo, kimi görüyorum? Murat, sevgili dostum. Hangi rüzgar attı seni buraya?
0: Görüşmeyeli uzun yıllar oldu değil mi?
2: Evet, Kıbrıs çıkarmasından bu yana. Ama gazetelerde sık sık resmini görüyorum. Ünlü karate hocası Murat. Buyur otur Muratçım. Bu ara nişanlandığını da duydum. Nasıl, mutlu musun bari dostum?
0: Düne kadar evet. Ama şimdi başım dertte Metin.
2: Hayrola?
0: Hem benim hem de nişanlım Suna'nın başı dertte.
2: Niye? Ne oldu ki?
0: Sanırım Suna beni terk edecek Metin.
2: Terk mi edecek?
0: Bana yardım etmeni istiyorum senden.
2: Dur. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım.
0: Bak, senden ricam, nişanlımın ben yanında değilken neler yaptığını öğrenmeni istiyorum. Hayatında benden başka erkek var mı yok mu bilmek istiyorum.
2: Peki ya varsa Murat? Hayatında senden başka bir erkek varsa?
0: Eğer varsa onu bul Metin.
2: Ama sorma cevap vermedin Murat. Ya varsa?
0: Şimdilik sadece öğrenmek istiyorum. Eğer nişanlımın hayatında benden başka biri varsa onu sonra düşüneceğim.
2: Bak Murat, seni iyi tanırım. Kıbrıs harekatında omuz omuza dövüştük. Sen nazik olduğun kadar sert, kıyıcı ve zalim de olabiliyorsun.
0: Ne demek istiyorsun dostum?
2: Yıllardır cinayet masasındayım Murat. Yüzlerce katil gördüm bu meslekte.
0: Metin, buraya senden yardım istemeye geldim. Nasihat dinlemeye değil. Bana yardım edecek misin, etmeyecek misin?
2: Sakin ol Murat. Elbette yardım edeceğim sana. Ama önce bana söz vermelisin. Her şey ne kadar kötü olursa olsun benden habersiz hiçbir şey yapmayacaksın. Söz mü?
0: Tamam, söz veriyorum.
2: Bir de hemen silaha sarılmak yok, anlaştık mı? Kıbrıs'ta Rum muhafızını nasıl öldürdüğünü gözlerimle gördüm.
0: Savaş hatıralarını anlatmanın sırası değil Metin.
2: Seni süngüledi diye bir gece yarısı alaydan kaçıp düşman atlarını yararak hayatını tehlikeye atıp o muhafızı öldürdüğünü görmüştüm. Bunu ancak içi öfke ve kin dolu birisi yapabilirdi.
0: O Rum muhafızı ölümü hak etmişti ama.
2: Neyse, şimdi barıştayız. Kimseyi öldüremezsin. Bunun için engel olurum sana.
0: Bitti mi?
2: Evet. Her şeyi baştan sona anlat bakalım şimdi bana.
0: Anlatacak bir şeyim yok komiser.
2: Ne? Ama az önce benden yardım istemiyor muydun sen?
0: O az önceydi. Zira bu tamamıyla özel bir meseledir komiser. Aslında sana hiç gelmemeliydim ya.

0: yıkadım, artık gidebilir miyim Murat Bey?
1: Gidebilirsin Dürdane Hanım.
0: Ben açayım mı?
1: Lüzumu yok, lüzumu yok. Ben açarım. Sen git hadi.
0: Peki.
2: Alo, buyurun.
3: Merhaba hocam.
2: Alçak herif. Yine mi sen?
3: Sinirlenme hocam. Nasıl? Dediklerim bir bir doğru çıkıyor, değil mi?
2: Bu sefer ne söyleyeceksin bakalım ha?
3: Nişanlın seni aldatıyor. Hayatında bir başka erkek daha var.
2: Yalan! Yalan bu! Yalan söylüyorsun!
3: Erol adında bir aktörle ilişkisi var. Bak, adamın adını bile veriyorum sana. Benim gibi dostu nereden bulursun sen?
2: Bir aktör ha?
3: Oldukça genç ve yakışıklı bir çocuk. Onun evinde buluşuyorlar.
2: Bana bak, o aktörün adresi var mı sende ha?
3: Olmaz olur mu dostum? Olmaz olur mu? Al eline kağıdı kalemi bakayım.

0: Bir dakika, geliyorum.
1: Buyurun.
2: Erol sen misin?
1: Evet benim. Bir şey mi istediniz?
2: İçeri gireceğim.
1: Hey dur bakalım. Bak evime zorla girdiniz. Bunun için hakkınızda şikayetçi olacağım.
2: Şöyle yanıma gel bakayım.
1: Ne var, ne istiyorsunuz benden?
2: Suna diye bir kızı soracağım sana. Tanıyorsun değil mi? Çok güzel.
1: Ben size ne? Sizi neden ilgilendiriyor bu?
2: Burada soruları sen değil ben sorarım. Cevap ver. Ne zamandan beri tanıyorsun Suna'yı?
1: Birkaç aydan beri. Haftada iki sefer buraya gelir.
2: Aktör olduğunu duydum. Suna sana para veriyor muydu? Söyle bakayım.
1: Asla. Niye versin ki? Benim kazancım yerimde.
2: Yalan söyleme. Hiç para verdi mi?
1: Yemin ederim ki doğru söylüyorum. Hem bana baksana sen. Kim oluyor da evime zorla girip yakama yapışıp polis gibi sorguluyorsun beni ha? Derhal evimi terk et. Hemen şimdi.
2: Bu aklını başına getirir senin.
1: Bilmiyorum.
2: Konuş. Suna'nın senden başka birileriyle de ilişkisi var mı ha? Söyle.
1: Hiçbir şey bilmiyorum.
2: İyi düşün. Yoksa bu sefer tokat değil yumruk gelecek ha.
1: Dur vurma. Selim. Sadece adını biliyorum. Bazen onunla da buluşuyormuş.
2: Selim ha? Peki kimmiş bu Selim?
1: Bildiğim belalı adamın biridir. Kumar kulübü çalıştırır.
2: Peki Suna o Selim'le nasıl tanıştı? He?
1: Suna'yla birkaç kere o kulübe kumar oynamaya gitmiştik. Orada tanıştılar. Sonra da arkadaşlıklarını ilerlettiler.
2: Anlaşıldı. Şimdi kulaklarını aç ve beni iyi dinle aktör bozuntusu. Bu işten kimseye söz etmek yok tamam mı?
1: Tamam. Öldürseler konuşmam.
2: Bir de Suna'yı görmeyeceksin artık. Onu unut. Unutacaksın tamam mı?
1: Kimsiniz siz? Suna'yla neden bu kadar ilgileniyorsunuz?
2: Kim miyim? Çünkü Suna benim nişanlımdır.
3: Murat.
2: Efendim Suna.
3: Biraz acele et hayatım, geç kalacağız.
2: Merak etme, Cemil anlayışlı adamdır. Geciksek de kusurumuza bakmaz.
3: Nasıl istersen. Gecikip de arkadaşın aran açılmasın da.
2: Tamam. Hazırım işte bak. Gidebiliriz artık. Hay Allah, tam gidecekken.
3: Ben bakayım mı?
2: Yok, sen zahmet etme, ben bakarım. Alo.
4: İyi akşamlar hocam.
2: Yine mi sen?
4: Hocam, hani nişanlına bir tablo hediye etmiştin, hatırlıyor musun?
2: Evet, ne olmuş?
4: Bilmem, haberin var mı? Nişanlın o tabloyu sattı.
2: Ne? Sattı mı? Yalan söylüyorsun aşağılık herif. Kim olduğunu bilmiyorum ama elbet bir gün bulacağım seni.
4: Biliyorsun ki bugüne kadar söylediğim her şey doğruydu. Nişanlın o tabloyu 200 milyona sattı dostum. Benden söylemesi. Eyvallah.
2: Alçak. Aşağılık herif.
3: Murat, kimdi arayan?
2: Tanımazsın ama seni ve beni çok seven bir dostumuz.
3: Neyse gidelim mi artık, çok geç kaldık.
2: Suna.
3: Efendim?
2: Ne zamandır soracaktım. Hep unutuyorum. O salondaki o Renoir tabloya ne oldu? Göremiyorum da.
3: Tablo mu? Hangi tablo canım? Hatırladım. Hani şu tablo. Ben onu bir arkadaşımla açtığı resim sergisine gönderdim. Önümüzdeki hafta iade edecek.
2: Öyle mi? Güzel.
3: Hazırsan gidelim artık hayatım.
2: Hazırım. Hadi gidelim.

0: Yemek üzerine birer kahve içersiniz değil mi?
1: İyi olur Meral'cığım.
0: Kahveler oluncaya kadar yeni aldığım elbiselerimi görmek ister misin Sunacığım?
1: İstemez olur muyum hayatım?
0: Gel o zaman odama gidelim.
1: Hadi.
2: Murat.
3: Evet Cemil.
2: Seni pek durgun gördüm. Bir derdin mi var dostum?
3: Yok, hiçbir şeyim yok. Sana öyle gelmiş olacak.
2: Benden saklama Murat. Ben senin en yakın arkadaşınım. Derdini bana açabilirsin.
3: Bir şeyim yok Cemil. Sadece yorgunum. Ders vermek kolay bir iş değil biliyorsun.
2: Evet ama bak dinle.
4: Murat Bey, özür dilerim efendim. Sizi telefondan istiyorlar.
3: Beni mi? Allah Allah. Kimmiş acaba? Geliyorum. İyi ama burada olduğumu bilen kimse yok ki. Hı? Pek merak ettim arayana. Alo, buyurun ben Murat.
5: İyi akşamlar hocam.
3: Lanet olsun, lanet olsun. Yine mi sen be adam?
5: Yarın pazartesi hocam. Hatırlatmak istedim.
3: Ne olmuş yarın pazartesi ise?
5: Unuttun mu hocam? Yarın nişanlını tam 8'de öldüreceksin. Bu gece nişanlınla birlikte olacağın son gecedir.
3: Aşağılık adi herif. Önünde sonunda seni bulacağım.
5: Aklımdayken söyleyeyim. Nişanlın bütün parayı bir bankanın kasasında saklıyor. Kasanın anahtarı da kendisinde. Onu öldürmeden önce anahtarı al bari.
3: Bak, bak. Bütün bunları neden anlatıyorsun bana? He?
5: Bir gün karşılaştığımızda oturup anlatırım sana hocam.
3: O bir günü sabırsızlıkla bekleyeceğim adi herif. Seni tanıdığım gün öldüreceğim. İnan bana.
5: Yarın gece 8'e doğru kapınız çalınacak ve bir telgraf gelecek nişanlınıza. Bu telgrafta bir akrabasının Ankara'da öldüğü yazacak.
3: Devam et.
5: Ve nişanlınız bu ani ölüme gitmek için aceleyle bavulunu hazırlayarak bankaya gidecek ve parayı alarak sizi terk edecek. Hocam, orada mısın? Dinliyor musun beni?
3: Doğrusu çok ustaca hazırlanmış bir plan bu.
5: Orası öyle ama ben bu planı size bildiriyorum. Siz de yarın gece 8'de nişanlınızı öldüreceksiniz.
3: İyi ama neden şimdi değil de yarın? Hem de saat 8'de öldüreceğim Sunay'a. Bunu da söyle bakalım Kain Efendi.
5: Çünkü onu hala deliler gibi seviyorsunuz. İçinizde en ufak bir şüphe kalmaması için yarın akşamki telgrafı da bekleyeceksiniz. Bu da doğru çıkınca işte o zaman...
3: Doğrusu beni çok iyi tanıyorsun ahbap.
5: Evet, bu yüzden de tekrar ediyorum. Yarın saat 8'de nişanlını öldüreceksin Murat Hoca.

0: Bugün günlerden ne Suna?
1: Pazartesi canım. Bir şey mi vardı?
0: Yok. Ne olacaktı ki? Bir şey, günleri unutmuşum da artık.
1: Son günlerde çok çalışıyorsun Murat. Bu yüzden de sinirlerim bozuldu. Belki sen farkında değilsin ama...
0: Evet ama çalışmadan da yapamam ki Suna. Saat kaç Suna?
1: 8:20 var hayatım.
0: Canım çay istedi. Sen de içer misin?
1: Hayır, sonra uykum kaçıyor. Sen de içme. Sinirlerine iyi gelmiyor.
0: Peki. Suna, mutlu musun?
1: Tabii.
0: Sana yeterince sevgi verebiliyor mu?
1: Niçin soruyorsun bunları? Seni sevdiğimi biliyorsun Murat.
0: Evet ama yine de sorayım dedim işte. Belki de sen haklısın. Bu son günlerde sinirlerim iyice yıprandı.
1: Derslere biraz ara versen iyi olacak.
0: Belki de. Seninle bir seyahate çıkarız ha. Dinleniriz hem.
1: Tabii.
0: Saat kaç oldu?
1: 8:10 var. Niçin durmadan saati soruyorsun? Beklediğin biri mi var yoksa?
0: Yok canım, kim olacak? Öylesine sordum işte. Oh, içim sıkıldı. Hadi gel biraz balkona çıkalım, hem hava alırız.
1: Sen çık, ben çıkmayacağım. Hem hava serin, üşürüm sonra.
0: İyi, sen bilirsin. Ben çıkıyorum. Fikrini değiştirirsen yanıma gelirsin. Bugün pazartesi ve saat neredeyse 8 olacak. Allah'ım, Allah'ım, inşallah yanılırım. İnşallah o telgraf gelmez ve Suna da beni terk etmez. Onu öyle çok seviyorum ki.
1: Murat! Murat!
0: Balkonda!

0: Benim canım, bir şey mi oldu?
1: Az önce postacı geldi. Üzücü bir telgraf getirdi. Ankara'daki teyzem ölmüş.
0: Öyle mi? Üzüldüm. Başın sağ ol.
1: Telgrafta acele Ankara'ya gelmem yazılı. Cenazeyi yarın kaldıracaklarmış.
0: Yani kısacası hemen. Şimdi gitmen gerekiyor, öyle mi?
1: Mecburum buna. Cenazeyi kaldırmadan önce.
2: Yeter! Kes artık.
0: Suna Hanım, oyun bitti artık.
1: Anlayamadım.
0: Anlaşılmayacak bir şey yok Suna. Çabuk kasanın anahtarını ver bana.
1: Ne anahtarı? Sen neler söylüyorsun Murat?
0: Kasanın anahtarı dedim Suna. Anahtar! Anahtar! Anahtarı ver bana.
1: Murat, rica ederim ben. Aman Allah'ım! O bıçakla ne yapacaksın? Delirdin mi sen? Hayır!
2: Rezil kadın, adi kadın, her şeyi biliyorum. Ama her şeyi, tiyatrocu dostunu, bankadan çektiğin milyonlarca lirayı, sattığın evi, tabloyu, her şeyi biliyorum.
1: Ne?
2: Bu gece beni terk edeceğini de biliyorum ha. Hadi ver artık şu an kasanın anahtarını bana. Ver, yoksa öldüreceğim seni Suna.
1: Çantamda.
2: Neden yaptın bunu bana Suna, neden?
1: Bırak beni gideyim buraya. Her şeyi geri vereceğim sana. Yemin ederim ki vereceğim. Yeter ki ilişme, bırak beni.
2: Her şeyi geri vereceksin ha. Bana geri verebileceğin ne kaldı ki Suna? Her şeyi, hepsini aldım benden. Sana olan sevgimi, aşkımı, hayallerimi, her şeyimi aldım benden. İçimde kalan iyilik duygularını bile alıp götürdün.
1: Bırak beni. Ne olur bırak gideyim Murat.
2: Sana her şeyi vermiştim. Daha fazlasını isteseydin gene de verirdim.
1: Oldu bir kere. Şeytana uydum işte. Yaşamayı seviyorum. Hayatı seviyorum. Ne olur öldürme beni. Bırak da yaşayayım Murat.
2: Git. Bana anahtarı getir. Ve sonra da defol buradan. Çabuk ol. Fikrimi değiştirmeden anahtarı hemen getir.
1: Tamam. İçeride çantamda. Şimdi getiririm.
2: Allah'ım. Allah'ım, bütün bunların hakikat olduğuna inanmak öyle güç ki.
0: Suna! Suna, ne oldu?
2: Suna! Aman yarabbim. Ne oldu sana Suna?
1: Ben içeri girdim. Bir başıma vurdu.
2: Konuşma. Çok kan kaybediyorsun. Konuşma. Lanet olsun. Demir çubukla vurmuşlar başına.
1: Cezamı çekiyorum. Anahtar.
2: Bırak şimdi anahtarı. Önce seni bir hastaneye götürmeliyim.
1: Çağırdık. Bırak beni. Anahtarı aldılar. Onları. Ben... Seni
2: Suna.
1: Seviyorum.
2: Suna! Allah'ım, öldü Suna. Suna öldü.

0: Alo.
1: Hocam, nişanlınız öldü mü?
0: Sen aşağılık herif. Bana bak. Yakındır karşılaşmamız. O zaman göreceksin gününü.
1: Neden sen öldürmedin nişanlını hocam? Neden onu öldürme işini bana yükledin ha?
0: Demek Sunay'ı sen öldürdün ha? Elbet elime geçireceğim seni, aşağılık yaratık. Hem de sabah olmadan yakalayacağım seni. Yemin ederim ki yakalayacağım ve öldüreceğim seni.
1: Beni yakalayabileceğini hiç sanmıyorum hocam. Bence sen ömrünün geri kalan kısmını dört duvar arasında geçireceksin.
0: Kimse seni yakalamama engel olamayacak adi herif.
1: Kapana kısıldın hocam. Kapana kısıldın. Birazdan cinayet masasındaki komiser arkadaşın gelip ellerine kelepçeyi geçirecek.
0: Onun bu işte ne ilgisi var?
1: Çünkü biraz önce onu arayarak senin cinayet işlediğini ihbar ettim de.
0: Seni alçak seni. Namussuz aşağılık.
1: Hocam, dünyanın hali bu işte. Suç sende, para bende kalacak. Sen cezanı çekerken ben de nişanlından çaldığım paralarla rahat bir hayat süreceğim. Elveda hocam.
0: Lanet olsun. Adamın her dediği doğru çıkıyor. Cinayet masası gelmeden önce terk etmeliyim burayı.
2: Oldu.

0: Sana inanacağımı sanmıyorsun ya.
1: İster inan ister inanma. Ama Sunay'ı ben öldürmedim.
0: Bak Murat, belki de doğru söylüyorsundur. Belki de hakikaten Sunay'ı sen öldürmedin. Ama şu anda senden başka şüpheli biri yok burada. Bu yüzden seni tutuklamak zorundayım dostum.
1: Yapma Metin, beni tanırsın. Yalan söylemem. Bak, bana bir şans ver. Bir fırsat ver ha.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bırak beni gideyim. Nişanlımı öldüreni bulayım.
0: Bak, bildiğim bir şeyler varsa anlat bana. Katili yakalamak senin değil, o bizim işimiz.
1: Asla. O aşağılık katili kendi ellerimle ben yakalamak istiyorum.
0: Biz gerekeni yaparız. Şimdi önüme düş. Merkeze gideceğiz.
1: Metin, biz seninle iki eski arkadaşız. Savaşın en kızgın anında bile birbirimizden ayrılmadık. Bana bu fırsatı tanı ne olur.
0: Olmaz dedim. Hadi yürü. Merkezde konuşuruz seninle.
1: Ne, benden gitti arkadaş.
0: Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen?
1: Kusura bakma dostum. Canını acıttıysan bağışla beni.
0: Delirmişsin sen. Ver tabancamı bana. Ver diyorum.
1: Olduğun yerde kal Metin. Yoksa tetiği çekerim. Çok ciddiyim. Hiç kıpırdamadan kal orada.
0: Yapma Murat. Bir yere kaçamazsın. Önünde sonunda yakalarım seni.
1: Merak etme komiser. Senin yakalamana gerek yok. Gün ışığıncaya kadar gerçek katili bulamazsam gelip teslim olurum sana.
0: Delilik ediyorsun Murat. Bu işi bize bırak. Biz yakalarız onu. Yoksa bize güvenmiyor musun?
1: Bu güven meselesi değil Metin. O alçak bana hayatımı zindan etti. Onu yakalayacağım ve...
0: Hadi devam et. Söyle. Sonra da öldüreceksin onu değil mi? Ha?
1: Hayır. Onu sana canlı teslim edeceğim. Tabancanı aldığım için kızma bana. Şimdi gidiyorum. Ve sabahleyin katili bulamazsam gelip teslim olacağım.
0: Dur Murat. Dur dinle beni.
1: Hoşça kal dostum. Kapıyı üzerine kilitleyeceğim için özür dilerim.

0: Buyurun beygim, bir şey mi istediniz?
1: Erol Bey'i arıyorum da.
0: Şu anda sahnede prova yapıyor, göremezsiniz.
1: Öyleyse beklerim. Soyunma odası ne tarafta?
0: Aha, ileride. 3 numaralı oda. Koridorun sonunda.
1: Herhalde aktör dostumuzun bize anlatacağı bazı şeyler vardır. Buralarda bir şeyler bulabilirim. İşte aktörün telefon defteri. Vay canına. Defterde kimlerin isim ve telefon numaraları yok ki. İşte nişanlım Sunan'ın telefonu. Sonra arkadaşım Cemil'in. Judo hocası Necati'nin bile telefonu var. İşte esas aradığım numara. Kulüpçü Selim. Bir de not var. Aman yarabbi. Şuraya bak. Pazartesi 8'den sonra Selim'e telefon et. Vay vay vay vay. İşler bayağı karışıyor.
2: Hey sen! Ne arıyorsun odamda?
1: Sakin ol arkadaşım. Beni tanımadın mı?
2: Siz. Sizin ne işiniz var burada?
1: Bağıracak olursan gebertirim seni.
2: Ama...
1: Beni burada göreceğini hiç tahmin etmiyordun değil mi? Belki de hapiste zannediyordum.
2: Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum.
1: Biraz önce defterini karıştırıyordum. Bir not gördüm. Pazartesi 8'den sonra Selim'e telefon et. Ne demek bu?
2: Bir şey değil. Yemin ederim ki bir şey değil.
1: Seni o diye rezil herif. Konuş. Konuş diyorum sana.
2: Durun, vurmayın. Durun.
1: Hadi.
2: Durun.
1: Anlat her şeyi bana. Nişanlım Suna öldürüldükten sonra Selim'e telefon açacaktın değil mi? Konuş, konuş yoksa öldürürüm seni.
2: Suna öldürüldü mü? Aman Allah'ım, Suna öldü.
1: Bana bak, sahnede rol kesmiyorsun, aktör bozuntusu. Benimle adam gibi konuş.
2: Size gerçeği söylüyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok, inanın.
1: O halde neden kulüpçü Selim'e telefon edecektin ha? Söyle,
2: dur,
1: neden?
2: Dur, bırak beni. Bırak, anlatacağım. Söyleyeceğim her şeyi. Bırak, boğuluyorum, bırak.
1: Şöyle konuş bakalım.
2: Selim bu akşam 8'den sonra telefon etmemi söylemişti.
1: Başka?
2: Sonra Suna şehri terk edecekti.
1: Yani

0: Kaçacaktı. Peki kiminle ha? Konuş hadi.
1: Selim'le. Evet evet, onunla birlikte kaçacaktı. Çünkü onun yanında kendisini emniyette hissediyordu.
0: Emniyette mi?
1: Evet. Çünkü Suna senden çok korkuyordu. Bu yüzden Selim'e sığınmıştı.
0: Ve Selim denen o alçak da Suna'yı benden koruyacaktı, öyle mi?
1: Öyle demeyin. Selim belalı herifin tekidir. Adamları vardır.
0: Ne kadar belalı olduğunu göreceğiz. Çünkü gece bitmeden onu da ziyaret edeceğim.
1: Ne olur, ne olur yalvarırım bunları anlattığımı ona söylemeyin. Yoksa öldürür beni.
2: Erol Bey, sıranız geldi. Sizi bekliyorlar.
1: Tamam tamam, geliyorum.
0: Acele etme, bir sorum daha var. Cinayet saatinde sen bizim evde miydin? Son defa soruyorum sana. Ya cevap verirsin ya da...
1: Dur, dur, vurma. Vurma. Evet. Evet, oradaydım. Ama evde değil. Apartmanın civarındaydım.
0: Güzel. O sırada, yani saat 8 sularında bizim apartmandan çıkan birini gördün mü?
1: Gördüm.
0: Peki kimdi? Kimdi? Apartmandan çıkan kimdi? Çabuk söyle.
1: Cemil Bey'di.

0: Kim o? Kimsiniz?
1: Benim Necati, Murat.
0: Bir dakika, bir dakika, açıyorum. Ayrıl efendim, gecenin bu saatinde.
2: İçeri girebilir miyim? Kapı önünde konuşamayız.
0: Tabii, buyurun.
2: Necati, şu aktör Erol'u ne zamandan beri tanıyorsun?
0: Aktör Erol'u mu? Niçin sordunuz efendim?
2: Necati, fazla vaktim yok. Sorduklarıma çok çabuk cevap ver.
0: Bir zamanlar ben tiyatroda oynuyordum. Erol'u oradan tanıyorum.
2: Peki seni benim karate savunma öğretmen olarak almam için kim tavsiye etmişti bana?
0: Cemil Bey, sizin en yakın dostunuz.
2: Cemil ağa. Peki sen Cemil'i nereden tanıyordun?
0: Ben yani...
2: Konuş Necati. Bu hayat memat meselesi. Nişanlım Suna bu gece öldürüldü ve polis beni onun katili sanıyor.
0: Ne? Suna Hanım öldürüldü mü? Aman Allah'ım.
2: Duydun işte. Çok zor durumdayım. Hadi cevap ver. Cemil'i nereden tanıyordun?
0: Cemil Bey'i ben değil, aktör Erol tanıyordu. Benim bu işe alınmam için aktör Erol Cemil Bey'e söylemiş. Cemil Bey de size söylemişti.
2: Peki Cemil neden senin benim salonumda çalışmamı istedi Necati?
0: Sizin telefon konuşmalarınızı dinlemem için.
2: Ne? Casusluk yani.
0: Suna Hanım'la ilişkilerinizi, telefonlarınızı, özel hayatınızı, neler yaptığınızı günü gününe Cemil Bey'e bildiriyordum.
2: İyi ama neden?
0: Bilmiyorum efendim. Cemil Bey bunun özel bir mesele olduğunu söylemişti.

0: Ne? Suna öldürüldü mü dedin Murat?
1: Evet Cemil, polis benim peşimde.
0: İyi ama onu sen öldürmedin ki. Yani senin öldürdüğünü sanmıyorum.
1: Ama başkaları senin gibi düşünmüyor dostum.
0: Peki sana nasıl yardım edebilirim Murat?
1: Bazı şeyleri açıklayarak. Bak, mesela judo hocası Necati'ye neden telefonlarımı dinlettirdin? Nişanlımla olan benimle olan davranışlarını izlettirdin ha?
0: Demek bunu da öğrendin ha?
1: Hadi Cemil, fazla vaktim yok, her şeyi anlat bana.
0: Bak bunu anlatmak öyle zor ki Murat. Sen karate müsabakası için Avrupa'ya gitmiştin. Suna da o zaman yalnızdı. Ve o ve ben nasıl anlatsam? İşte biraz içkiliydik. Ve olan da olmuştu. Ama yemin ederim ki sonradan çok vicdan azabı çektim Murat.
1: Evet. Şimdi anlamaya başladım. Devam et.
0: O olaydan sonra biri telefon açtı bana. Adı Erol'muş. Tiyatrocuymuş galiba. O gece aramızda geçenleri nasılsa öğrenmiş ve bana şantaj yapmaya başlamıştı.
1: Şantaj mı?
0: Evet, evet. 100 milyon vermediğim takdirde her şeyi karıma ve sana anlatacağını söylüyordu. Nasıl öğrendiğini bile bilmiyordum.
1: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Suna söylemiştir. Çünkü Suna aktör Erol'un arkadaşı ve ortağıymış.
0: Ona, o aktöre istediği parayı vermek zorunda kaldım. Senden ve karımdan çok utanıyorum.
1: Aktör Erol bu gece saat 8 sularında seni bizim apartmandan çıkarken gördüğünü söyledi bana. Doğru mu bu Cemil?
0: Hayır, hayır. Yemin ederim ki yalan söylüyor. Ben orada değildim Murat. Bunun için her şeyin üzerine yemin edebilirim.

0: Kimse kıpırdamasın. Hepiniz olduğunuz yerde durun. Kulüpçü Selim kim? Bir adım öne çıksın çabuk.
1: Benim ne olacak, ne istiyorsun?
0: Ya demek sensin şu meşhur kulüpçü Selim ha? Yaklaş yanıma bakayım. Susun! Yoksa tetiği çekerim. Şakam yoktur. Selim hariç diğerleri yere atsın. Çabuk! Çabuk olun!
1: Ne diyorsa yapın çocuklar. Ne istiyorsun benden arkadaş?
0: Adım Murat. Sunan'ın nişanlısıyım.
1: Sunan'ın mı? Ha tamam, hatırladım. Ne istiyorsun?
0: Bütün bildiklerini, ne biliyorsan her şeyi anlatmanı istiyorum.
1: Bak arkadaş, buraya eline silah alıp geliyorsun, benim mekanımda beni tehdit ediyorsun. Ben senin gibi nice...
0: O aklını başına getirir. Dur bakayım. Konuş diyorum. Konuş, yoksa dişlerini tek tek sökerim senin. Her şeyi anlat. Sunay'ı kim öldürdü? Telefonda benimle konuşan o adam kimdi? Anlat her şeyi.
1: Tamam. Telefonda seninle konuşan aktör Erol'du. İyi oyuncudur.
0: Tahmin etmiştim bunu. Peki nişanlımı da o mu öldürdü?
1: Sanmıyorum. Erol cinayet işleyemez. Katil o değil.
0: Sen nereden biliyorsun?
1: Çünkü aktör şu anda evinde. Cesedi de yerde yatıyor. Yani biri onu öteki dünyaya göndermiş.
0: Ne? Erol öldürülmüş mü? İnanmıyorum. Bir saat önce onun yanındaydım ben.
1: Bilmiyorum. Sen yanından ayrıldıktan sonra beni aradı. Ve olan biteni anlattı. Adamlarımı gönderdiğimde evinde ölü buldular onu.
0: Mutlaka sen öldürtmüşsündür aktörü. Nişanlımı öldürdüğün gibi onu da katlettin değil mi ha?
1: Yanılıyorsun arkadaş. Ne nişanlını ne de aktörü ben öldürmedim.
0: Madem öyle, katil kim ha? Söyle.
2: Kimse kıpırdamasın yerinden.
0: Lanet olsun, gelecek zamanı mı buldun Metin?
2: At elindeki tabancayı yara Murat.
0: Esas sen at o elindeki tabancayı. Yoksa tetiği çekmek zorunda kalırım.
2: Delilik etme Murat.
0: Ben bu işe başımı koydum Metin. Katili bulmadan teslim olmam sana.
2: Hangi katili? Katil sensin. Nişanlından sonra gidip tiyatrocu Erol'u da öldürdün. Yetişmeseydin belki burada da birini vuracaktın.
0: Demek beni takip ettin ha?
2: Evet. Ne yazık ki aktörü öldürmene engel olamadım.
0: Aptal aptal konuşma. Erol'u ben öldürmedim.
2: Yine de en büyük şüpheli sensin. Peki ya burada işin ne senin?
0: Kulüpçü Selim'i konuşturmaya geldim. Selim nişanlımın arkadaşıymış. Eğer Suna bu gece öldürülmeseydi birlikte kaçacaklardı. Öyle değil mi Selim efendi ha? Konuşsana.
1: Evet öyle.
0: Ve sen sevgili cinayet masası komiseri dostum, biraz daha geç gelmiş olsaydın Selim'in ağzından bütün gerçeği öğrenecektim.
2: Bu işi bize bırak. Polise bırak Murat. Gel adalete sığın. Soruşturmayı biz yapalım.
0: Arabanın anahtarlarını ver bana.
2: Kaçamazsın Murat. Gel teslim ol.
0: Anahtarı ver diyorum sana, çabuk.
2: Al bakalım. Nereye kadar gideceğini sanıyorsun ki?
0: Katili bulacağım. Sabah olmadan o kanlı katili yakalayacağım.
2: Ben de sabah olmadan seni yakalayacağım Murat.
0: O halde daha sabaha kadar vaktim var komiser. Hadi hoşça kal.

0: Necati! Necati, kapıyı aç, ben Murat.
1: Tamam tamam Murat Bey, geldim.
2: İçeri buyurun efendim.
0: Yalnız mısın? Evde kimse yok mu?
2: Yalnız mı efendim, kimse yok.
0: Necati, aktör arkadaşın az önce öldürüldü.
2: Ne? Erol mu?
0: Evet. İşin kötüsü cinayet masası onu da benim öldürdüğümü sanıyor.
2: Hay Allah. Başınız iyice dertte yani.
0: Bana yardım etmeni istiyorum Necati.
2: Ne yapabilirim sizin için?
0: Araba kullanmasını biliyor musun?
2: Biliyorum.
0: Peki öyleyse güzel. Aşağıda komiserin arabası var. Seninle bir yere gideceğiz. Arabayı da sen kullanacaksın, tamam mı?
2: Tamam efendim.

0: halde hemen gidelim Necati. Vaktim çok sayılı çünkü.
1: Bir dakika Murat Bey.
0: Hey. Bana bak. Ne yapacaksın o elindeki tabancayla?
1: İhtiyacımız olabilir efendim. Yanımızda bulunmasında yarar var. Nereye gideceğiz?
0: Şu kulüpçü Selim'in evine.
1: Selim'in evine niye gidiyoruz? Orada ne bulabileceğiz ki?
0: Bir anahtar Necati. Küçük bir kasa anahtarı.
1: Yoksa nişanlınızın kiraladığı o kasanın anahtarını mı kastediyorsunuz?
0: Evet.
1: O zaman siz Selim'in katil olmasından şüpheleniyorsunuz.
0: Şüphelenmiyorum. Onun katil olduğundan eminim. Nişanlımla ilgisi vardı. Bu gece birlikte kaçacaklardı ama bilmediğim bir sebepten Selim Sunay'ı öldürdü ve kasanın anahtarını da aldı.
1: Olabilir efendim.
0: Şu aktör. Erol ölmeseydi bu esrar perdesini düğümlü çözecektim. Ama katil benden önce davrandı ve Erol'u da öldürdü. Şu ilerideki apartmanın önünde dur Necati.
1: Peki efendim.
0: Üçüncü katta oturuyor Selim. Ben dairesine çıkıyorum.
1: Ben de geleyim efendim.
0: Yok yok. Sen burada bekle beni. İhtiyacım olursa sana seslenirim.

0: Sen bana yardım et. Yüzümün hakkıyla çıkmalıyım bu karanlık işten. Nişanlımı ve Erol'u Selim'in öldürdüğünden eminim. Eğer anahtarı bulursam paçayı kurtarırım. Aksi takdirde sonum geldi demektir. Burada yok. Ama önünde sonunda bulacağım o anahtarı.
1: Olduğun yerde dur Murat.
0: Metin, demek buraya geleceğimi tahmin ettin ha?
1: Evet, seni burada bulacağımı biliyordum dostum.
0: Neden?
1: Çünkü o zaman zaman işlemeyen beynin yüzünden. Sen Selim'i katil sanıyorsun ha? Öyle değil mi?
0: O değil mi?
1: Hayır, Selim katil değil.
0: Peki o değilse kim öyleyse?
2: Ben Murat. Aradığın katil benim.
0: Ne? Necati? Yani şimdi sen nişanlımı sen mi öldürdün?
2: Evet. Yalnız nişanlını değil, o aktörü de ben öldürdüm. Kımıldama komiser, yoksa tetiği çekerim.
1: Tabancanı ver Necati, buradan bir yere gidemez.
2: Kımıldama dedim sana.
1: Senin katil olduğunu 2 saatten beri biliyordum Necati. Cinayet masasındaki arkadaşlar da biliyor. Bir yere kaçamazsın.
2: Yalan söylüyorsun. Benim katil olduğumu öğrenmen mümkün değil.
1: Sen öyle zannediyorsun. Kasanın anahtarını senin evinde buldum.
2: Ne? Yani anahtar... Anahtar sende mi komiser?
1: Evet. Görüyorsun ya, blöf yapmıyorum. Kaçman imkansız. Hadi ver tabancayı arkadaşım.
2: Anahtarı ver komiser. Anahtarı vermezsen seni de öldürürüm. Nasıl olsa 2 kişiyi öldürmüşüm. Bir üçüncüsü hiç fark etmez.
1: Teslim ol Necati. Adaletin pençesinden kurtulamazsın.
2: Gelme üstüme. Gelme diyorum.
1: Hadi. Hadi aslanım, ver şu tabancayı.
2: Dikkat et Metin. Gelme diyorum sana. Gelme. Al.
1: Vurdu beni.
2: Senin ne olursun? Şimdi geberteceğim seni.
3: Bırak diyorum sana. Bırak.
2: Boşuna uğraşma Necati. Biliyorsun ki karatede senden daha üstünüm. Kurtulamazsın elimden.
1: Dayan Murat. Dayan dostum. Birazdan polis arabalarını. Sakın elinden kaçırma o hergeleyi.
2: Merak etme komiser. Bu pis katil benim özgürlüğümün bedelidir. Hiç kaçırır mıyım ha?

0: İşte böyle dostum. Erol ve Necati birlikte çalışıyorlardı. Erol şantajcıydı. Her şeyi Necati ile birlikte tezgahlıyorlardı. Nişanlının paraları alıp Selim'e kaçacağını anlayınca onu öldürdü. Ve cinayeti de senin üzerine yıkmak istedi. Az kalsın yıkacaklardı da.
1: Peki Necati aktör Erol'u neden öldürdü?
0: Sen elinden kaçıp kurtulunca Erol'un konuşacağından korktu. Nitekim Erol ağzından sana bazı şeyler kaçırmıştı. Daha fazlasını önlemek için de onu öldürdü.
1: Peki kulüpçü Selim'i ne yaptın?
0: Onu da kumarhane işletmek suçundan tutukladım.
1: Neyse, yaran nasıl oldu?
0: Boş ver, ben böyle yaralara alışığım Murat.
1: Doğru, haklısın. Savaşta az yaralar almamıştık değil mi? Ama şimdi de bir kalp yarası var ki dostum. İşte onun pek kapanacağını sanmıyorum.
0: Boşver, düşünme artık. Zaman en iyi ilaçtır derler. Canım ne istedi biliyor musun?
1: Ne istedi?
0: Bol köpüklü bir kahve.
1: Hemen söyleyeyim getirsinler.
0: Ya dur, dur sakın yapma.
1: Neden?
0: Dışarıda iri yarı bir hemşire var. 24 saat süreyle yiyip içmemin yasak olduğunu söyledi. Mümkünü yok kahveyi sokmaz buraya.
1: Ne yapacağız peki?
0: Hele bir iyileşeyim. Hele bir yaram kapansın. İlk ayağa kalktığımda yapacağım ilk şey o iri yarı hemşireyi tutuklatmak olacak.
2: Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren

0: Gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384

0: 4375.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
2: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlahi, günahlar beni dilsiz etti. İsyanımın çokluğu yüzünden mahcubum. Gafletin şiddeti ise sesimi kıstı. İşte ben de seyyidim ve senedim Şeyh Abdülkadir Geylani'nin sesiyle. Senin dergah-ı rahmetinin kapısını çalıyor ve onun kapıcıya aşina nidasıyla senin mağfiret kapında nida ediyorum. Ey rahmeti her şeyi kuşatan ve ey her şeyin melekutu elinde bulunan zat. Ey hiçbir şey kendisine zarar veya fayda veremeyen zat. Ey hiçbir şey kendisine galebe edemeyen ve hiçbir şey kendisine kaçıp gizlenemeyen, hiçbir şey kendisine ağır gelmeyen ve hiçbir şeyin yardımına muhtaç olmayan, hiçbir şey onu bir başka işten alıkoymayan, hiçbir şey kendisine benzemeyen ve hiçbir şey kendisine hiçbir şeyden aciz bırakmayan zat. Beni hiçbir şeyden hesaba çekmeyecek şekilde her şeyimi bağışla. Ey her şeyi alnından tutup kudretine boyun eğdiren ve her şeyin anahtarları elinde bulunan zat. Ey her şeyden önce var olan evvel, her şeyden sonra baki olan ahir, her şeyin üstünde olan zahir, her şeyin iç alemlerine ve derinliklerine nüfuz eden batın, kudret ve galebesi her şeyin üstünde bulunan kahir. Benim her şeyimi bağışla. Şüphesiz senin her şeye kudretin yeter. Ey her şeyi her haliyle bilen alim ve her şeyi kuşatan muhit ve her şeyi hakkıyla gören basir. Ey her şey her an müşahedesi altında olan şehit ve her şeyi görüp gözeten rakib ve ilmi her şeyin bütün inceliklerine nüfuz eden latif ve her şeyden hakkıyla haberdar olan habir. Beni hiçbir şeyden hesaba çekmeyecek şekilde günah ve hata olarak her neyim varsa hepsini bağışla. Hiç şüphesiz senin her şeye kudretin yeter. Allah'ım, gafletten ve kötü arzularımdan senin izzeti celaline ve celali izzetine, senin kudreti saltanatına ve saltanat kudretine sığınırım. Ey kurtuluş isteyenlerin sığındığı zat olan Allah'ım, beni şeytani şehvetlerden kurtar, beşeriyetin kötü hallerinden temizle, Nebi olan Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi sıddıkiyet muhabbetiyle bana sevdirmek suretiyle beni gaflet paslarından ve cehalet vehimlerinden tertemiz kıl. Öyle ki bencillik yok olsun ve Allah'ın minnet

denizinde Allah'ın nimetlerine gark olmuş, Allah'tan alıkoyan her meşguliyete karşı Allah'ın kılıcıyla mansur, Allah'ın inayetiyle mahsuz ve Allah'ın himayesiyle mahfuz olarak her şey Allah için, Allah ile, Allah'a ve Allah'tan olsun. Ey nurların nuru, ey bütün sırların alimi, ey gecenin ve gündüzün müdebbiri, ey melik, ey aziz, ey kahhar, ey rahim, ey vedud, ey gaffar, ey gayb alemlerini her haliyle bilen, kalpleri ve gözleri dilediği gibi halden hale çeviren, ey ayıpları örten ve ey günahları bağışlayan, günahlarımı bağışla. Sebeplerin baskısına maruz ve bütün kapılar yüzüne kapanmış ve doğru yolda olanların yolundan gitmek kendisine zorlaşmış ve bir kazanç elde edemeden ömrünü ve nefsini gaflet ve masiyet meydanlarında boşu boşuna harcamış olan kuluna merhamet et. Ey dua edildiğinde cevap veren, ey hesapları süratle gören, ey Kerim, ey Vehhab. Hastalığı büyük ve şifası zor, çaresi zayıf ve belası kuvvetli olan ve senden başka sığınılacak ve ümit edecek kimsesi bulunmayan kuluna merhamet et. İlahi, derdimi, üzüntümü ve şikayetimi sana arz ediyorum. İlahi, senin dergahında hüccetim, ihtiyaçlarımdır. Azığım ise fakrım ve çaresizliğimdir. İlahi, senin cömertlik denizlerinden bir damla bana yeter. Senin af nehirlerinden bir zerre bana kâfi gelir. Senin af nehirlerinden bir zerre bana kâfi gelir. Ey Vedud, ey Vedud, ey Vedud, ey şan ve şerefi her şeyden yüce olan Arş-ı Mecid sahibi, ey Mübdi, ey Muid, ey her şeyi dilediği gibi yapan Faalül Lima Yürid, Arşının rükünlerini kaplayan nur ve çin hürmetine, bütün mahlukatını hükmüne rağm ettiğin kudretin hürmetine ve her şeyi kuşatan rahmetin hürmetine senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur ey Muğiz, bize imdad et ve bütün ömrüm boyunca işlediğim bütün günahları ve lisanımın hatalarını rahmetinle bağışla ey Erhamirrahimin. Amin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Sevgili dinleyenler, aziz dostlar, Cevşen-i Kebir'den sizlere arz ettiğim bu dua ile ilimden irfana başlamış olduğu şimdi Taş ve Çocuk isimli makale ile İrfan Mektebi dergisinin Şubat sayısından sizlere hitap etmeye çalışacağım. Metin Serden Geçti yazmış bu makaleyi. İrfan Mektebi dergisine her hafta söylüyoruz. Bu hafta da hatırlatalım. www.irfanmektebi.com adresinden ulaşabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bu güzel mevzuları oradan daha geniş, daha teferruatlı takip edebilirsiniz değerli dinleyenler. Evet, Taş ve Çocuk. Kabil'in yerden alıp Habil'in başına vurmasıyla başlamıştı taşın serüveni. Sonra hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Bazen evimizin temelini oluşturdu, bazen de merakımızın en sadık bekleyicisi o oldu.

Bazen yüreğimize bastık taşı, bazen de açlığımızı bastırsın diye karnımıza bağladık. Ta ki çocukların o küçük masum ellerinde protesto malzemesi olana değin. Taştan çıkardı eskiden babalarımızın ekmeği, taştan oluşmuştu en büyük günahımız. Şirk malzemesi olmuştu insanlık aleminde yüzyıllar boyunca taş. İstenmeyene karşı isyanın sembolü yine taş olmuştu. Füzeye karşı acizliğin simgesi taş. İlk defa sokakta başlamıştı çocukların taşla buluşması. Beş taşımız vardı havaya atıp tuttuğumuz. Sonra dokuz taşımız vardı üst üste koyup topumuzla vurduğumuz. Derken bize bir haller oldu. Önce taş kafalı oldu bazılarımız, bazılarının dillerinde. Sonra kalpler taşlaştı. Merhamet taşa yansısa, eritirken taşı, merhametin mazhargahı kalpler taşlaşmıştı. Bununla da kalmadı, masum çocukların pamuk elleri de taşlaştı. Ben bir küçük çocuğum ey insanlar. Beni taşla baş yapan sizlersiniz. Çocuğun sokaklarında, sokakların çocuğu kıldınız sizler beni. Her yeri taşla medeni kıldığınız metropollerin, ben masum çocuğunu elime taş vermekle güya çağdaş yaptınız. Geçmişinizi inşa ettiğiniz taşlarla beni buluşturmakla, geleceğinizi imar edecek beni imha ettiniz. Ben dün Taif'teydim. Allah'ın Resulü Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam teşrif etmişlerdi memleketimize. Minik duyguların kıpraştığı kalbim hızla çarpmıştı onu görmenin hazzıyla. Fakat büyüklerim, memleketimizden çık da nereye gidersen git, kavmin ve hemşerilerin söylediklerini kabul etmeyince çıkıp bize geldin. Vallahi biz de senden elimizden geldiğince uzak duracağız, isteklerini kabul etmeyeceğiz demişlerdi. Kırılmıştı kalbim, acımıştı bir yanım. Fakat ne çare, söz ağızdan çıkmıştı kavmimin ileri gelenlerinin. O da yetmemiş gibi küçük, masum elime tutuşturulan taşları atmam istenmişti üzerine o yüce peygamberin. Ben değildim Allah'ım o. Ben büyüklerimin günahıydım Rabbim. Ben geçmişin kiriydim. Geleceğin parıltısından umutluydu o yüce zat ki, Rabbim bu ülkenin çocuklarını senin rahmetinle buluştur diye dua ediyordu. Dün ve bugün Filistin'deydim ben. Sizin memleketinizde çocuklarınızın oyun malzemesi olan misketin burada bombaları var ve ben misket bombası yağmurlarının büyüttüğü çocuğum. Kısmetime yine taş düştü benim. Göğsümde iman, elimde taş ve ben yine sokakların bağrındaki çocuğum. Gerçi benim taşlarım sizinkilere benzemez. Peygamberin müşriklerin yüzüne savurduğu toz misali. Yüreğimdeki imanla füzelerin medeniyet dünyasına atıldı. Füzelerin medeniyet dünyasına atılan taşlardır onlar. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah, herkesin hakir görüp de dalına bindiği çaresizlerin Rabbi ancak sensin. Benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin duası benim de duamdır ve kurtuluş ancak imandadır. Ben Filistinli taş atan çocuk, büyüklerimi affet ya Rabbi. Ben ismi hilafetle anılan memleketin çocuğuyum ve bugün işte tam da burada, sizin sokaklarınızdayım.
ve bilgi çağının eli kalem tutan çocuğu olmanın arzusuyla yanan benim elimde maalesef yine taş var. Taşı kime attığım önemli mi sizce? Yoksa önemli olan aslında size ait olan benim taş atıyor olmam utancı mı? Ben sadece medeniyetinizdeki internet kafelerin, savaş oyunları oynanan oyun salonlarının, şiddet ve vahşeti empoze eden televizyonlarınızın, birbirini bir türlü sevemeyen büyüklerimin büyüttüğü masum bir çocuğum. Ben sizin görüntünüzden ibaretim ey büyüklerim. Sizin mukallidiniz olan sevimli yavrunuzum. Sizin için Kur'an'da ikaz olunan dünya hayatı benim için gerçekten bir oyundan ibaret şu an. Ben rolünü sorgulamayan, her şeyi oyun gibi gören sadece bir aktör çocuğum. Ben sizin ey annem, ey babam, ben sizim. Ben sizim ey hakimim, ey savcım, ben sizim ey hocam, ey abim. Ey insanlar, taş deyip geçmeyin ve lütfen bir de beni dinleyin. Ben sizin maddi bedeninizin temel taşı olmakla beraber medeniyet göstergenizim aynı zamanda. Sokaklarınızı benimle döşersiniz, binalarınızı benimle yaparsınız. Dosta en değerli hediyeniz bir taştır. Düşmanınıza savunma aracınız yine benim. Fakat çocukla beni eleştirip toplumda sıkıntı oluşturmak tamamen sizin icadınız. Çocuğun taşları ve ben, sizin algınızdaki ben değilim. Ben, peygamberin elinde zikreden taşım. Ben, Kabe'nin temelinde yatan taşım. Ben ilk vahiy geldiğinde peygamberle birlikte onu dinleyen ve itaat eden taşım. Ben en az çocuklarınız kadar masumum. Taş ve çocuk kendisini masum bilip kenara çekildiğine göre oturup düşünmek biz büyüklere kalıyor kanaatim. Unutmayalım ki çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Gelecek ise İslam medeniyetinin tezgahında dokunacaktır. Bu idrakten uzak kalan her düşünce, her insan çağın gerisinde kalmaya peşinen mahkumdur. Güzel bir istikbal inşa etmek istiyorsak, çocuklarımızı İslami prensiplere göre yetiştirmeye mecburuz. Kendi ellerimizle büyüttüğümüz ve şimdi karşılaştığımız problemlerimize, Efendimizin aleyhissalatü vesselamın Taif'ten dönerken yaptığı aşağıdaki duanın merhem olması niyazıyla hep beraber geleceği inşa etmek adına başta kendimize sonra çocuklarımıza sahip çıkmayı istirham ediyorum. Allah'ım, kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Allah'ım, yeter ki senin gazabına uğramayayım. Yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir Allah'ım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir.

Evet sevgili dinleyenler, bu güzel makale için İrfan Mektebi dergisinin Şubat sayısına bakabilirsiniz. Şimdi programımızın son kısmında İdris Tüzün adlı yazarın Tebliğ Notları kitabından İslam'da tebliğ ile ilgili metodları, usulleri öğrenmeye devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi.

Sevgili dostlar, geçen haftaki programımızda tebliğ notlarından objektifliğe davet kısmında kalmıştık. Oradan hemen devam ediyoruz. Şartlanmış ön yargılı gerekir. Bu şartlanmışlığın kırılması da onların objektif olmalarını sağlamakla temin edilebilir. Bir insan ön yargıyı şüphelenmeden bırakmaz. Öyleyse önce o şahsın düşüncelerini sarsmak, acaba dedirtmek gerekir. Evet, biz İslam'ı, imanı anlatırken İslam'ın güzelliklerini, iman hakikatlerinin derinliklerine insanları indirirken önce onların kendi fikirlerine, şartlanmışlıklarına, iman hakikatlerine karşı olan, İslam'a karşı olan ön yargılarına acaba dedirtmeli, kendi fikirlerinde şüpheye düşürüp sonra kendi fikrimizi demek ki anlatmamız gerekiyor. Evet, tebliğde 7. madde muhatabın empati yapmasını sağlamak başlıklı. Oradan devam ediyorum değerli dinleyenler. Nasreddin Hoca damdan düşünce yakında olanlar koşup gelmişler. Hoca onlara içinizden damdan düşen biri bana yardım etsin demiş. Damdan düşenin halinden elbette damdan düşenler anlar. Empati insanın kendini başkasının yerine koyarak onu anlamaya çalışması demektir. Empati başkalarını anlamamıza vesile olduğu gibi muhatabımıza İslami mevzuları anlatırken de başvurabileceğimiz mühim bir esastır. Kıymetli dinleyenler, bu hafta programımızda Tebliğ Notlar kitabına az bir zaman ayırabildik. Süremiz doldu. İnşallah önümüzdeki hafta devam edebiliriz. Mutlu ve huzurlu yaşayınız inşallah. Rabbim dert keder vermesin, verirse de sabrını versin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bir gün yolda yürürken yerde bir cüzdan buldum. İçini hiç açmadım. Ne var diye merak bile etmedim. Şeytan baksana içine diye dürtse de direkt polise gittim. Bakar mısınız Amir Bey, cüzdan buldum. Acaba kimin olduğunu öğrenebilir misiniz? Biri düşürmüş olmalı dedim. Polis aniden baktı ve şaşkın şaşkın bana dedi ki, içine baktın mı? Kimin cüzdan? Hayır bakmadım dedim. Hayret etti. Allah Allah, hiç mi merak etmedin dedi polis. Hayır, benim olmayan şeyin nesini merak edeyim memur bey? Üzerime emanet yükü düştü. Emanetin kime ait olduğunu siz bulabilir misiniz? Emanetin sahibine ulaştırmam lazım. Polis, oğlum, adam sana cüzdanı emanet etmedi ki, emanet diyorsun. Adam düşürmüş cüzdanı. İçinde yüklü bir miktar para var ve bir şirkete ait bir adres ve isim var. Bu devirde bu kadar parayı kim kime emanet eder? Aklını mı yitirdin? Bu paranın helallik payı çok yüksek. İçinde trilyon da olsa tenezzül etmem. Neden mi? Allah tarafından o parayı ben buldum ve Allah tarafından adamı bulmam için para bana emanet çıkıyor. Emanete hıyanetlik edersem hırsız. Emaneti yerine teslim edersem gönlüm rahat olur. Hem memur bey, biz emaneti hıyanetlik etmeyen bir peygamber ümmetiyiz değil mi? Polis Allah Allah deyip kafayı sağa sola sallamaya başladı. Ne güzel, ne ince düşünce dedi. Emanet ha dedi ve gülümsedi kendi kendine. Tamam delikanlı dedi kafasını yukarı kaldırarak. Cüzdanda iki kişiyi arıyorum. Numarası yazıyor. Karakola gelsin değil mi dedi. Evet dedim, gelsin ve emanetini alsın, gönlüm huzura rahata kavuşsun dedi. Adam çok geçmeden geldi. Kim bulmuş deyip Amir Bey'e sordu. O da parmakla şurada oturarak su içen delikanlı dedi. Adam yanıma geldi. Teşekkürler delikanlı. Senin yaptığını kimse yapmaz dedi. Estağfurullah efendim. Benim yaptığımı her Müslüman yapar. Çünkü emanete hıyanetlik, malı sahibine teslim etmek İslamiyet'in en vazgeçilmez kuralıdır. İsmin nedir delikanlı? Sormamda bir sakınca yoktur değil mi? İsmim Furkan efendim. Furkan evladım. Al şu 1000 lirayı, sana hediyem olsun.

efendim bana bir iyilik mi yapmak istiyorsunuz? Eğer böyle bir şeyse aklınızdan geçen, size bir önerim var. Benim o paraya ihtiyacım yok. Belli ki maddi durumunuz iyi. O parayı gelin fakir birine verin. İhtiyacı olan biri vardır. Adam öneriyi kabul etti ve Furkan'ı çok beğendi. Hali, duruşu, giyimiyle tam efendi bir çocuktu. Bir işin var mı Furkan? Yok efendim, iş arıyorum. O halde gel benim iş yerimde çalış. Furkan çok sevindi. Allah razı olsun dedi. Ailesi maddi açıdan biraz sıkıntı içindeydi. Üniversite biteli daha bir ay olmuştu. Sınavlara hazırlanırken ailesine de bakmak zorundaydı. Cüzdanın sahibine derse çalıştığını, üniversite mezunu olduğunu anlattı. Adam da "Sen de benim gençliğim var" deyip elini Furkan'ın omzuna koydu. Aradan bir yıl geçti. Furkan adamın verdiği işle ailesine baktı ve onlar da maddi manevi açıdan nefes almışlardı. Cüzdanın sahibi Halis Bey hep uzaktan izledi Furkan'ı. Her şeyle denedi. Bazen azarladı, sabrını ölçmek için bazen bir baba gibi davrandı. Furkan namaz vakitleri gelince hemen kılar namazını, akşam 30 dakika fazla çalışırdı. Halis Bey'e geç çıkmasının nedenini sordu. "Efendim, işten korktu kaytardı, namazı bahane etti derler diye. Namaza harcadığım zamanları akşam telafi etmeye çalışıyorum" dedi. Adam bir kez daha dersini aldı Furkan'dan. Bir şey diyemedi. "Gönlün nasıl rahat ederse öyle yap" dedi. "Zira senin hamurun İslam'la yoğrulmuş." Furkan'a Halis Bey bir teklifte bulunacaktı ama kızı ona layık biri değildi. Vazgeçti. Bunu tam bir yıldır düşünüyordu. Kızı zengin yetiştiği için eğlence, bar, her türlü pislikler mevcuttu. Furkan sınavlarını kazanmış, mühendis olmuştu. Artık işe devam edemeyeceğini bildirmek için Halis Bey'in yanına geldi ve elini öptü. Halis Bey oğlunu kaybediyordu sanki. Ağlaştılar, kucaklaştılar. "Bir cüzdan" dedi Halis Bey. "Anlamadım Halis Bey, ne cüzdanı?" "İşte yıllar önce düşürdüğüm bu cüzdan, oğlum artık senindir. Hak ettin, kazandın. İçini açmadan bu cüzdanı sakla. Ne zaman öldüğümü duyarsan o zaman cüzdanı aç." Furkan bir şey anlamadı ama "Hayır, olmaz" dese de Halis Bey "al" dedi. Aradan tam 3 yıl geçti. Furkan maddi sıkıntıları aşmış, piyasaya olan borçlarının tümünü ödemiş ve bir ev almıştı. Biraz daha biriktirip araba alacaktı. Lakin vazgeçti. Araba parasını fakir öğrencilere burs olarak dağıttı. Ev gerekliydi ama araba gerekli değildi. Bir gün yolda yürürken bir kızın ağladığını gördü. Kız Furkan'ı görünce apar topar kaçmaya başladı. Kaçarken çantasını unuttu. "Çantanız?" dese de nafile. Kız bir arabaya atlamış, gözden kaybolmuştu. İkinci cüzdan olayı. "Hadi ya, Furkan, bunda da vardır bir hayır" deyip karakolun yolunu tuttu. Karakoldakiler çantanın içine bakıp sahibini aradılar. Kız arkadaşlarıyla birlikte karakola girdi. Arkasından seslenen Furkan'ı da gördü. Yanındaki kız arkadaşları "Aa, ne kadar da yakışıklı bir çocuk" deyip yanına koştular. "İsminiz ne?" demeye, sarkıntılık etmeye başladılar. Furkan yüzlerine bile tenezzül edip bakmadı. "Hanımefendi, çantanızı unutmuşsunuz. Seslendim, duymadınız. Karakola getirdim" dedi kıza. Kız "Gerizekalı herif, içinde 7.000 lira para vardı. Alıp yeseydin ya, niye getirdin buraya? Hiç mi merak etmedin de içine bakmadın çantanın" deyip kahkahayla gülmeye başladı kız. Furkan gayet ciddi bir şekilde "Hayır" dedi. "Hiç içini açmadım ve bakmadım. Emaneti sahibine ulaştırmam lazım diye düşündüm" dedi. Kız şaştı kaldı. "Bu salak be" diye gülerken Furkan'ın yüz ifadesine baktı ve irkildi. Gülmeyi kesti. Çok ciddi bakışı vardı. Çantayı alıp içinden para vermek istediği Furkan almadı. "Biz Peygamber Efendimizin emanete hıyanetlik etmeyin dediğini ruhumuza nakşettik.

emanette çıkar gözetmeyiz. Paranızı lütfen çantanıza koyun dedi. Diğer kız arkadaşları Furkan'ın ağzına düşeceklerdi neredeyse. Telefonunuz var mı diye salyaları aka aka Furkan'a söylüyorlardı. Kız peygamber sözünü emanet sözüyle ilk defa duydu sanki. İrkildi. Yıllardır babasının, annesinin dedikleri geldi aklına ve ağlamaya başladı. Peygamber ve Allah sevgisinden yoksun bir hayatı vardı çünkü. Hep içinde bulunduğu ortam onu yormuştu. Kız o an bayıldı. Hastaneye kaldırıldı hemen. Babası Halis Bey duyar duymaz koştu hastaneye. Furkan'ı da hastaneden çıkarken görünce "Oğlum ne işin var burada?" dedi. "Efendim bir kızı hastaneye bıraktım, bayılmıştı vesaire" derken hastanenin kapısından çıktı. Baba ise acele acele yukarıya çıktı. "Kızım!" deyip ağlıyordu. Kızının neyse ki bir şeyi yoktu ama çanta olayı çok etkilemişti onu. Babasına anlattı. Babası nasıl biri diye kızına sordu. Kız da anlattı. Babası hiç tereddüt etmedi ve gülümsedi anlatılanlar karşısında. Furkan dedi. Yine büyük bir ders verdi bize Furkan dedi. Kim bu baba? Yıllardır anlattığın Furkan bu mu dedi kızı. Evet kızım. Furkan oydu. Seninle tanışması da bir çanta sayesinde oldu. Baba, dedi Hülya, ben değişmek, dinimi öğrenmek istiyorum, dedi. Halis Bey bunu duyunca bir anda şok oldu. Bayılmanın etkisi zannetti. Ama kızına bakınca ciddi olduğunu anladı. Hülya'm, dedi ve bağrına bastı kızını. Öyle bir ağladı ki, sevinçle aktı gözyaşları. Hülya artık vakitlerini kütüphanede geçiriyor, dinini araştırıyordu. Değişim başlamış, lakin bir şey eksikti. Tesettür. Öğrenmek için bir site buldu Google'dan ve siteye girdi. Sitenin sahibi Mustafa Bey'e ulaştı. Konuştular. Tesettürü, aklındaki her soruyu sordu. Ve hemen tesettüre girdi. Çünkü sitede okudukları çok etkileyici ve bir o kadar da gerçekti. Kaynaklarıyla her şey açıklanmıştı. Bol bir kıyafet ve tesettürle babasının karşısına çıktı Hülya. Sokağa öyle çıktı ve yolda yürürken Furkan'a rast geldi. Furkan şok olmuştu. "Siz?" diyebildi. Mini etekli Hülya gitmiş, yerine İslam'ın hanımefendisi birisi gelmişti. Hülya Hanım lafı uzatmadan "Furkan Bey, benimle evlenir misin?" dedi. "İsmimi nereden biliyorsunuz? Bu ne cüret?" dedi Furkan. "Ben Halis Bey'in kızıyım. İsmim Hülya. 5 aydır sizin sözlerinizden sonra İslam'ı araştırdım ve öğrenmeye çalıştım. Evleniniz yazıyor hadislerde. Evlenen kişi dinin yarısını kurtarır yazıyor. Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz'e talip olduğu gibi ben de size talibim. Bunu nefsim için değil, Allah şahidimdir. Dinim için istiyorum." Furkan şaştı kaldı. Bir şey diyemedi. Utandı, kızardı. "Sözleriniz beni çok etkiledi. Zira bugüne kadar evlilik düşünmedim. Aniden söylediniz. Geçmişe sünger çekmiş yeni bir sayfa açmışsınız. Bu sayfada bana da yer vermişsiniz. Aklınızca Allah neyi nasip ederse o olur. Şimdi evinize gidin. Her şeyin bir usulü vardır. Ve bu dediklerinizi İslam'ı yeni öğrenmenize varsayıyorum. Çünkü İslam'ın her kaidesini yapmak istiyorsunuz. Fazla harama düşmeden İslam'ı yeni öğrenen birinin elinden tutmak gerek değil mi?" "Evet," dedi Hülya ve utandı söyledikleri sözlerden. Eve gitti. Heyecanlı heyecanlı babasına anlattı her şeyi. Babasının demek istediği şeyi kızı kendi ağzıyla söylemişti Furkan'a. Yıllarca babasının anlata anlata bitiremediği Furkan'a bu kadar yakındı. Eski arkadaş çevresi Hülya'yı delirdi diyerek terk etmişlerdi. Tesettürle görünce alay ettiler. "Sofu olmuş,

Babası vaktini torunuyla geçiriyor, onunla geçirdiği vakitlere doymuyordu. Küçük Esra dedesinin şaklabanlıklarına gülüyor, her akşam eve gelirken eşine bir adet kırmızı gül alıyor Furkan ve gülün içine bir ayet, bir hadis yapıştırıyor. Eşine ezberlemesini söylüyor. Benim eşime benim sözüm değil, Allah ve Resulünün sözü yakışır. En güzel sevgi kelimeleri ayet ve hadisin yanında sönük kalır deyip bir buse konduruyor yanağına. Hülya eski hayatını hatırladıkça sürekli gözyaşları içinde tövbe ediyor secdede. Furkan'la mutlu seneler geçiriyor. Her gün bir gül alıyor ve her gün bir ayet, bir hadis ezberliyor. Eşinin ince düşünceleri onu bir kez daha hayran bırakıyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Halis Bey hastalanıp kalp krizi geçiriyor. Hastanede yoğun bakım alıyorlar. Bu durum herkesi çok üzüyor. Hülya'm, hadi bir tanem, uyu artık. Hastane banklarında kaldın. Hem bak kızımız Esra anne deyip ağlıyor kucağımda kaldı. Hem senin hem Esra'nın uyumaya ihtiyacı var. Uyuyun, ben sizi haberdar ederim. Tamam dedi Hülya ağlayarak. Kızının karnını doyurup refakatçi odasında uyudular. Bir ara Halis Bey kendine geldi. Doktora rica etti. Furkan'ı çağırın dedi. Doktor da Furkan'ı baban seni istiyor dedi. Git yanına. Halis baba, iyi olacaksın, canını sıkma. Hülya, torunun hepsi iyiler. Tamam Furkan. Dünyadan göç etme vakti geldi çattı oğlum. Kızım ve torunum sana emanet. Bilirim. Sen emanete asla hıyanetlik etmezsin. Verdiğim cüzdanı da hala açmamış olduğuna da adım gibi eminim. Sen benim duamsın. Vesile cüzdan oldu. Kızımı sana vermek istedim. Başta kızımı sana layık görmediğim için de bir şey diyemedim. Ama hep istedim, hep dua ettim. Ben demeden birbirinizi aynı cüzdan olayıyla buldunuz ve gördünüz. Senin sayende kızım değişti. Bambaşka biri oldu. Besmelesiz bir iş yapmaz, abdestsiz gezmez oldu. Artık sen benim oğlumsun. Ölürsem beni sen yıka. Annesini trafikte kaybettiğimizden beri Hülya'mın üstüne gitmedim. Onu incitme. Torunuma iyi bak. Hıçkırıklar içinde kaldı Halis Bey. Baba, baba dedim ve doktor geldi. Son sözü şehadet oldu babamın. Gülüyordu. Gülümsüyordu. Ben yıkadım babamı. Öyle güzel kokuyordu ki. Ölüsüne mest oldum. O kadar zenginlikte haram bulaşmamıştı bedenine. Belli ki bu koku cennet kokusu gibiydi. Dünya kokularına benzemiyordu. Babamı gözyaşları içinde defnettik. Ve cüzdanı açtım. Ölünce aç demişti babam. Yıllardır yanımda taşıdım. Lakin hiç açmadım. Vasiyeti de bir emanetti benim için. Merak ettiğim, lakin elimi bile süremediğim cüzdanı açtım aşkla. Başta besmele yazan bir kağıt vardı. Oğlum Furkan, günlerdir rüya görüyorum. Kızım Hülya ile evleneceksiniz. Ve çocuğunuz olacak. Bu rüyanın şeytani değil, rahmani olduğunu anladım. Bu cüzdanı ben ölünceye kadar açmaman da rüyam da bana gösterildi. Hazreti İbrahim'in rüyasına benzer bir şeydi bu. Ben artık öldüm ve elinde bu cüzdan var. İçinde vasiyetnamem var. Tüm servetimi sana bırakmıyorum. Senin huzurun parada değil, Hülya'da. Parayı nereye ne kadar vereceğini listeledim. Artan parayı da fakir fukaraya dağıt. Ve bir tane adıma Kur'an kursu yaptır. Fabrikayı da usta başına hibe et. Yani onu ortak yap.

Fabrikadan gelen kendi hisseni de Kur'an kursuna bağışla. Senin paraya ihtiyacın olsaydı o cüzdanı çalardın. Sen en değerli hazineye kavuştun. Mühendissin. Paraya ihtiyacın da yok. Ahiret için var gücünle çalış oğlum. Mülk Allah'ındır. Eğer ki ben ölmeden bu cüzdanı açsaydın, emanete hıyanetlik etmiş olacaktın. Bir kere daha emanete hıyanetlik etmediğin için takdirimi kazandın. Kızıma, torunuma iyi bak ve asla dürüstlükten ayrılma oğlum. Ruhuma bir Yasin okumayı da ihmal etmeyin. Allah'ın selamı üzerine olsun. Baban Halis. Hülya ile okunulan bu mektupta ne yazarsa Furkan aynısını yaptı. Afrika'dan Suriye'ye, Mısır'a, Arakan'a, Filistin'e, Doğu Türkistan'a ve Türkiye'deki fakir fukaralara, herkese yardım etti. Emaneti yerine getirmek için hülyasıyla hizmet için çalıştı. Babası onlara parayı değil, davayı miras bırakmıştı. Fakir fukaraya yardım ettikçe yüreklerdeki iman ateşi zirveye çıkıyordu. İşte Furkan böyle evlendi. Bir cüzdanla iş buldu. Bir cüzdanla evlendi. Bir cüzdanla İslam'ı dava edindi. Dürüstlük ve emanete sahip çıkmak insana paradan daha değerli şeyler kazandırır. Unutmayın, hayat dürüstlük ve doğruluk üzerine kurulmuştur. Hoşça kalın.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekgit.

Efendim, Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız bir kitap değerlendirmesi. Yahudilerin çektiği çilelerin istismarı, Holokost endüstrisi. Yine bir Yahudi asıllı eğitimci ve akademisyen olan Norman Finkelstein'ın kitabının bir değerlendirmesi. Holokost Endüstrisi kitabının yazarı Norman Finkelstein'ı uzun zaman önce bir konferans videosuyla duymuştuk. 2008 yılında Case Western Reserve Üniversitesi'nde verdiği konferansta bir öğrencinin itirazına binaen söyledikleri oldukça etkiliydi. Finkelstein'ın konferansta da vurguladığı üzere babası Auschwitz'tan, annesi ise Varşova getosu ve Majdanek toplama kampından sağ kurtulmuşlardı. Yine Nazi Holokostu sırasında ailesinde önemli kayıplar yaşayan Yahudi bir öğrencinin Finkelstein'ın Filistin'i destekleyen duruşunu eleştirmesi karşısında cevabı şöyle oluyor: "Timsah gözyaşlarına saygı duymuyorum. Eğer biraz yüreğiniz olsaydı Filistinliler için ağlıyor olurdunuz." Tabii bu cevabı alan öğrenci videodan görüldüğü kadarıyla çırpınarak ağlamaya devam ediyor. Ailesi Nazilerin zulmüne maruz kalmış ve büyük acılar çekmiş olan Finkelstein'ın İsrail'in zulmüne uluslararası düzeyde karşı çıkması ve mücadelesini anlamak kolay olmayabilir. Ancak Holokost Endüstrisi kitabını okuyan aklı başında vicdanını kaybetmemiş herhangi birisi bu mücadeleyi çok iyi bir şekilde anlayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri yurt dışında işlenen suçları vurgulamak istediği zaman genellikle Holokost anılarını gündeme getirir. Ancak Amerika'nın Holokost'a ne zaman başvurduğu daha önemlidir. Kızıl Kımerlerin Kamboçya'daki kan banyoları, Afganistan'daki Sovyet işgali, İran kuvveti işgal etmesi, Sırpların Kosova'daki etnik temizlikleri gibi resmi düşmanların yaptıkları şeyler Holokost'u gündeme getirir. ABD'nin suç ortağı olduğu durumlarda ise Holokost unutulur. Holokost Endüstrisi geçtiğimiz çeyrek asrın en ses getiren kitaplarından birisi olmuştur. 30'a yakın dile çevrilmiştir. Birçok tartışmaya sebebiyet vermiş ve kendisinden sonra yazılan kitaplara öncü olmuştur. Finkelstein'ın işsiz kalmasına, bir nevi sürgün hayatı yaşamasına ve Filistin'e girişinin yasaklanmasına kadar uzayan bir dizi soruna yol açmıştır. Fakat Finkelstein'ın tesiri, yazdığı kitaplar ve yaptığı konuşmalar sayesinde sürekli genişlemiş ve onu İsrail sorununun akademik düzeyde önemli figürlerinden biri haline getirmiştir. Finkelstein'ın Holokost Endüstrisiyle kastettiği, Nazi Almanyası'nda Yahudilerin uğradığı acıların İsrail ve Amerikan Yahudi elitleri eliyle istismar edilmesi ve bu sayede İsrail'in 100 yıla yayılan soykırım politikasının meşrulaştırılmasıdır. 1967

sonrasında Holokost bir tür ideolojik silah olarak geliştirilmiş ve bu sayede İsrail'in kurban devlet imajı pekiştirilmeye çalışılmıştır. Holokost'un bu kullanımı sayesinde başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri İsrail'e açık destek verir bir pozisyonda mevzilenmiş ve İsrail sorunu mevcut politik atmosferle tamamen alakasız bir şekilde Alman Nazi politikaları üzerinden okunur hale gelmiştir. Holokost Endüstrisi kitabıyla dünya çapında büyük tartışma yaratan Norman Finkelstein'ın Yahudi kökenli bir entelektüel olduğu unutulmamalıdır. Naziler ailesinin bütün fertlerini katletmiş, babasını Auschwitz kampına, annesini ise Majdanek kampına göndermiş. Kısacası Finkelstein, Yahudi soykırımının yani Holokost'un bütün acılarını yaşamıştır. Ama bir itirazı vardır. Ailesinin ve sevdiklerinin çektiği acıların istismarına karşı çıkmaktadır. Hele hele bu istismarın ABD'nin ve İsrail'in Orta Doğu'da yaptıklarını meşrulaştırmak için kullanılmasına isyan etmektedir. Finkelstein, kitabında Holokost'un acılarının hangi yollarla paraya çevrildiğini ve bu paranın gerçek Holokost mağdurlarından nasıl esirgendiğini anlatmaktadır. ABD'nin Yahudi lobisini ve İsrail'i nasıl kullandığını gözler önüne sermektedir. Okuyucuyu timsah gözyaşlarına inanmaması için uyarmaktadır. İsrail'in yaptıklarına sessiz kalan birisinin Holokost'a karşı çıkışının samimi olmayacağını söylemektedir. Bizlere Holokost'u yapanların ve inkar ya da istismar edenlerin aynı kumaştan olduğunu hatırlatmaktadır. Holokost endüstrisi bu samimi ve derin isyanın kağıda dökülmüş halidir. Finkelstein'ın Holokost Endüstrisi adlı eseri, Amerika'da bulunan Siyonist Yahudi lobilerinin siyasi ve maddi çıkar elde etmek için Nazi Holokost'unu bir çıkar unsuru olarak nasıl kullandıklarını anlatmaktadır. Kitap, ilk bakışta İsrail eleştirilerini içerdiği için daha görünür bir mesele olan Filistin işgalini açıklar nitelikte görülebilmektedir. Fakat kitabın ana konusu Filistin değildir. Bununla birlikte Finkelstein'ın kitabı okunduğunda Holokost söyleminin İsrail devleti ve Amerika'daki Yahudi lobileri tarafından oluşturulmasının tarihçesi anlaşılabilir. Bu olgunun anlaşılması İsrail'in Filistin'de uygulanan işgal ve soykırımda göstermiş olduğu tavırları daha iyi açıklamaktadır. Finkelstein kitabında temel olarak iki konu üzerinde durmaktadır. Bunlardan ilki, Holokost kavramının dünya çapında nasıl oluşturulduğudur. Buna göre 1941 ve 1945 yılları arasında yaşanan Nazi Holokostu, dünya genelinde 1960'lı yıllara kadar üzerinde konuşulmayan bir meseledir. Hakkında birkaç makale ve kitap haricinde bir literatür bulunmamaktadır. Benzer şekilde İsrail, Amerikan strateji planlamalarında önemli bir yer tutmamaktadır. 1967 Arap-İsrail savaşlarında İsrail'in Orta Doğu'da kendi başına bir güç odağı olması sonucu Amerika, bölgedeki isteklerini yerine getirecek bir piyon bulmuş. Bu durum Amerika ile İsrail arasındaki işbirliğini doğurmuştur. Böylece İsrail, yaptığı katliamlara rağmen kendisini koruyacak bir devlete, Amerika ise Orta Doğu'daki ülkeleri ve halkları kontrol altında tutmaya yarayan bir mekanizmaya sahip olmuştur. Bu işbirliğinin sonuçlarının başında Holokost kavramının bugünkü propaganda şeklini alması gelmektedir. Amerika içinde ve dışındaki faaliyetlerle Holokost ve antisemitizm olgusu tüm dünyaya kabul ettirilmiştir. Holokost, her yıl hakkında anma törenlerinin yapılması yanında üniversitelerde bölüm olarak okutulmaya başlanmış, Amerika'nın bazı eyaletlerinde müfredatlara girmiş, yapılan Holokost müzeleriyle görünür kılınmış ve hakkında yasalar çıkarılarak koruma altına alınmıştır. Bu kullanışlı olgu, zamanla İsrail'in işlemiş olduğu tüm suçları örten bir mekanizmaya dönüşmüştür.
bu mekanizmanın içinde Yahudilerin daha önce uğramış oldukları

Zulümden dolayı dünyada istediği her şeyi elde etme hakkı ve yapma hakkı bulunmaktadır. İsrail devletinin işlemiş olduğu suçları eleştirmek, Holokost'a inanmamakla ya da antisemitik olarak suçlanmakla sonuçlanmaktadır. Finkelstein, İsrail'e yaptığı eleştirilerin kendisi için de aynı sonuçlar getirdiğini, New York'ta hocalık yaparken Holokost Endüstrisi kitabını yazdığı için buradan ayrılmak zorunda kaldığını, iş bulduğu Chicago'da ise İsrail'i olumlayan bir kitabı eleştirdiği için kadrosu verilmeyerek üniversiteden istifaya zorlandığını belirtmektedir. Holokost Endüstrisi kitabının üzerinde durduğu ikinci ve ana konuysa Holokost propagandasının kitabın adında da geçtiği üzere endüstriye dönüşmesidir. Finkelstein bu bölümde Siyonist Yahudi lobilerinin Holokost kozunu kullanarak İsviçre bankalarının nasıl bir baskı altına aldıklarını ve milyar dolarlık tazminatlara konduklarını ince ayrıntılarına kadar açıklamaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında İsviçre bankalarında bulunan Yahudilere ait hesaplar Amerika'da bulunan Yahudi lobileri tarafından gündeme getirilmiştir. Finkelstein'a göre bu hesaplarla aslında yaklaşık 60 milyon dolarlık bir meblağdan bahsedilmektedir. Konuyla ilişkilendirilebilen Yahudi sayısı azken Yahudi lobileri tarihi gerçeklere aykırı şekilde sayıları şişirerek daha fazla para koparmanın yollarını bulmuşlardır. Sonuçta Yahudi lobileri Amerika'nın siyasi ekonomik gücünü kullanarak 1 milyar 250 milyon dolarlık bir tutar almışlardır. Finkelstein'a göre bu tazminat alınırken o dönem çalıştırılan ve hayatta kalan Yahudilerin sayıları doğru kabul edilirse Hitler'in kimi öldürdüğü sorusu gündeme gelecektir. Sonuçta bu tazminatlar gerçekten İsviçre bankalarında hesapları olan Yahudilere ve mirasçılarına değil, Amerika'da bulunan Yahudi lobilerine aktarılmıştır. Bu lobiler paraları hak sahiplerine vermek yerine onların ölmesini bekleyerek kendi çıkarları için kullanmaktadırlar. Bu çıkarların en önemlisi Holokost propagandasının yapılmasını sağlamaktır. Bu noktada hemen akla şu soru gelmektedir. İsviçreli bankaların Yahudi lobilerine ödemiş olduğu bir miktar para niçin önemli olsun ki? Finkelstein, kitabının yayınlanmasından sonra bu sorulara benzer sorularla muhatap olmuş, İsviçre bankalarını savunduğu iddiaları ortaya atılmıştır. Finkelstein'a göre konuyu önemli yapan şey, Yahudi lobilerinin bu paraları elde ederken Amerika'nın siyasi gücünü kullanarak İsviçre'yi baskı altına almış olmaları ve hakları olmayan bir parayı İsviçre gibi bir devletten alabilmeleridir. Bu gruplar haksız yere sadece siyasi ekonomik basın gücünü kullanarak bir devleti diz çöktürdüklerinde Amerika ya da Batı dünyasında etki altına alamayacakları hiçbir kurum ve kişi kalmamaktadır. Dolayısıyla İsviçre bankaları için uygulanan bastırma, tehdit, ekonomik şantaj politikası dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir devlet içinde oluşturulabilir. Nitekim günümüzde Filistin konusunda şahit olduğumuz pek çok uygulama bunun örneğini oluşturmaktadır. Finkelstein, İsviçre'den sonuç alan Yahudi lobilerinin yaptıkları baskının bir benzerini Almanya içinde uygulandığını dile getirmektedir. Almanya soykırımda mağdur olanlar için 60 milyar dolar tazminat tutarı ödemiştir. Bununla birlikte dişine kan değmiş kurtlar gibi İsviçre'den para elde edenler aynı konuyu soykırım tazminatından ayırarak Almanya'dan da yaklaşık 500 milyon dolar almışlardır. Finkelstein bu duruma çifte vurgun adını vermektedir. Burada ilginç olan soykırımı yaşayan aileler kişi başı 7500 dolar tazminatı alırken bu davalarda lobi faaliyetleri yürüten avukat ve akademisyenler milyonlarca dolar elde etmişlerdir. Yine elde edilen paralar Yahudi lobilerinin elinde kalmıştır. Burada kastedilen lobilerin başında Dünya Yahudi Kongresi gelmektedir. O dönem bu kuruluşun başında Edgar
bronz

Yerli kabileleri bu istekle Amerika yargısına başvurduklarında ciddiye alınmamışlardır. Sonuç olarak Holokost Endüstrisi kitabı doğrudan Filistin sorununu ele almasa da Siyonist Yahudi lobilerinin Holokost kozunu kullanarak hile ve baskılarla neler yaptıklarını göstermesi açısından önemlidir. Kitapta bahsi geçen olaylar 90'lı yılların sonunda yaşanmıştır. İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım dikkate alındığında Filistin'in kendilerine ait olduğuna inanan Siyonist Yahudilerin uyguladıkları haksız yöntemler şekil değiştirerek günümüzde devam etmektedir. Kitaptan bazı notlarsa şöyle. Holokost vazgeçilmez bir ideolojik silah olduğunu kanıtlamıştır. Bu silahın kullanımıyla birlikte korkunç bir insan hakları geçmişine sahip dünyanın en ürkütücü askeri güçlerinden biri kendisini kurban devlet olarak gösterebilmektedir. ABD'deki en başarılı etnik grup da aynı şekilde kurban statüsü elde edebilmektedir. Bu sahte kurbanlık statüsü hatırı sayılır servetlerin birikmesine yol açmanın yanında eleştirilere karşı da bir dokunulmazlık kazanmıştır. Bu cümleler sayfa 18'de yer alıyor. Tarihsel ayrımların yapılması hususunda şüphe yok. Ancak bizim çektiklerimiz de onların çektikleri arasında ahlaki bir ayrım yapmanın kendisi de ahlaki bir sahtekarlıktır. Platon insancıl bir yaklaşımla şöyle demektedir. İki perişan insanı karşılaştırıp birinin diğerinden üstün olduğunu söyleyemezsiniz. Afro-Amerikalıların, Vietnamlıların ve Filistinlilerin çektiği çileler karşısında annemin inancı hep şuydu: hepimiz Holokost kurbanıyız. Bu cümlelerde sayfa 22'de yer alıyor. Holokost endüstrisinin tarih sahnesine çıkmasının nedeni, İsrail'in beklenmedik yenilgileri ve akabinde dışlanmaları ya da 1973 Ekim Savaşı'nın hafızalarda canlandırdığı nihai çözüm anıları değildir. Asıl neden, Ekim Savaşı'nda Sedat'ın gösterdiği etkileyici askeri gücün ABD ve İsrailli politik elitleri Mısır'la bir anlaşma yapmaya ikna etmesidir. 1967 Haziran'ında ele geçirilen Mısır topraklarının da geri verilmesini içeren bu anlaşma artık göz ardı edilemez hale gelmiştir. Holokost endüstrisi İsrail'in müzakere kozlarını arttırmak için üretimini de arttırmayı tercih etmiştir. Sayfa 37. Holokost'u ancak İsrail'in gücü zirveye çıktığında hatırlayan örgütlü Yahudilik gibi, İsrail'de Holokost'u ancak Amerikan Yahudilerinin gücü zirveye çıktığında anlamıştır. Numara şuydu: orada ve burada Yahudiler ikinci Holokost'la karşı karşıyaydılar. Böylece Amerikan Yahudi elitleri alçakça kabadayılık taslarken aynı zamanda kahramanca da poz verebiliyorlar. Sayfa 46'da. Weisel yeni yayınlanan hatıralarında hayatın bazen bizimle dalga geçtiğini kanıtlarcasına 20. yüzyılda şüphesiz iki Holokost yaşanmıştır. Auschwitz ve Hiroşima diyen Shimon Peres'i azarlamıştır. Weisel'ın diline doladığı diğer bir lafta Holokost'un evrenselliği onun benzersiz olmasında yatmaktadır. Fakat eğer bu kıyas kabul etmeyen ve anlaşılmaz bir benzerlikse, Holokost'un nasıl bir evrensel boyutu olabilir ki? Sayfa 51. Yahudi olmayanların sonu gelmez nefretini simgeleyen Holokost doğması, aynı zamanda benzersizlik doğmasını da tamamlar. Eğer Holokost Yahudi olmayanların bin yıllık nefretinin doruğuysa, Holokost sırasında Yahudi olmayanların eziyet çekmesi tesadüfidir ve tarih boyunca Yahudi olmayanların eziyet görmesi de sadece öyle denk geldiği içindir. O zaman nereden bakarsanız bakın Holokost'ta Yahudilerin çektiği çileler benzersizdir. Sayfa 58. Neden ülkenin başkenti de federal olarak himaye altına alınmış ve finansman sağlanmış bir Holokost müzesi var? Amerikan tarihinde işlenen suçların anıldığı herhangi bir müze yokken Washington'da böyle bir müzenin bulunması yersiz değil midir? Sayfa 72.
Seçimler ufukta görünmeye

Başlayınca Jimmy Carter, Filistinlilerin meşru haklarının başkanlık düzeyinde tanınmasına öfkelenen Yahudi bağışçılarının ve seçmenlerin gönlünü almak için bu müze projesine girmişti. Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Başkanı Haham Alexander Schindler, Carter'ın Filistinlilerin insan olduğu açıklamasını şoke edici bir girişim olarak değerlendirmişti. Sayfa 73. New York Times'ta yayınlanan tam sayfalık bir ilanda Holokost endüstrisinin bilgeleri Elie Wiesel, Haham Marvin ve Steven Katz Suriye'nin Holokost inkarcılığını kınadılar. Peki yayınlanan ilanda ne kınanıyordu? Resmi bir Suriye hükümet gazetesinin baş yazısı İsrail'i Almanya ve diğer batılı kuruluşlardan daha fazla para koparmak için Holokost'la ilgili hikayeler uydurmakla suçluyordu. Ne yazık ki Suriye'nin iddiaları doğruydu. Ancak ironiye bakın ki hem Suriye hükümetinin hem de ilana imza atanların gözden kaçırdıkları şey şuydu. Yüz binlerce insanın hayatta kaldığını savunan bu hikayeler başlı başına bir Holokost inkarıydı. Sayfa 117. Neredeyse her Avrupa ülkesinde bulunan sigorta şirketleri, bankalar, sanat müzeleri, özel sektör, mülk sahipleri ve çiftçiler Holokost endüstrisinin namlusunun ucunda. Fakat yardıma muhtaç Holokost mağdurları kendi adlarına hareket eden Holokost endüstrisinin yağmaya devam etmesinden şikayetçiler. Bunlardan pek çoğu Talepler Konferansı aleyhine dava açıyor. Bu bakımdan Holokost, insanlık tarihinin en büyük soygunu haline gelebilir. Sayfa 124. Nazilerin nihai çözümüyle ilgili akademik çalışmaların sayısı abartısız 10 binin üzerindedir. Bu sayıyı Kongo'daki büyük katliam hakkında yapılan akademik çalışmalarla kıyaslayın. Avrupa'nın Kongo'daki fil dişi ve kauçuk kaynaklarını sömürdüğü 1891-1911 yılları arasında 10 milyon Afrikalı yok edilmiştir. Ancak bununla ilgili ilk ve tek İngilizce akademik çalışma sadece 2 yıl önce yayınlanmıştır. Sayfa 125. ABD yurt dışında işlenen suçları vurgulamak istediği zaman genellikle Holokost anılarını gündeme getirmektedir. Ancak ABD'nin Holokost'a ne zaman başvurduğu daha önemlidir. Kızıl Kımerlerin Kamboçya'daki kan banyoları, Afganistan'daki Sovyet işgali, Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi, Sırpların Bosna ve Kosova'daki etnik temizlikleri gibi resmi düşmanların yaptıkları şeyler Holokost'u gündeme getirir. ABD'nin suç ortağı olduğu durumlardaysa Holokost unutulur. Sayfa 127. 2000 Ağustos'unun sonlarında Dünya Yahudi Kongresi toplam 9 milyar dolar Holokost tazminatı parası topladıklarını açıklamıştı. Bu paralar yardıma muhtaç Holokost mağdurları adına toplanmıştı. Ancak Dünya Yahudi Kongresi paraların bir bütün olarak Yahudi halkına ait olduğunu söylüyordu. Sayfa 132. Holokost yemeğinin amacı Holokost tazminatlarının derneğe para aktarılmasını kutlamak değil, yeni fonlar oluşturmaktı. Bu yıldızlarla dolu yemeğe bırakın davet edilmeyi, fikirleri bile sorulmayan yaşlı Yahudi mağdurlar Pierre Hotel'in kapısından içeri dahi alınmamışlardı. Sayfa 133. İsviçre nazizmden kaçan ve mülteci olarak kabul edilmeyen Yahudiler için de tazminat ödemeye zorlandı. Gribetz planı bu talebin sorgulanabilir yasal geçerliliğine açıkça kabul ediyordu. Tüm bu itiraflara rağmen plan hala şunu ileri sürebilmektedir. Adaletin tam anlamıyla sağlanabildiği bir dünyada davacılar İsviçre'den kazanılan 1.25 milyar dolardan çok daha fazlasını alabilirlerdi. Sayfa 137. Eisenstadt'ın kısmen doğru kısmen yanlış bilgilerle ve abartılarla dolu kitabı Holokost endüstrisinin yayımcılık anlayışını da gözler önüne seriyor. 1941'de Polonya'nın Jadwabne köyünde 1600 Yahudinin öldürüldüğünü yazıyor.
Aslında gerçek rakam korkunç bir olay olmasına yeter, en fazla birkaç yüzdür. Sayfa 179. Sevgili dinleyiciler, kitaptan aldığımız birkaç notla programımızı nihayete erdirelim. Annem ve babam Nazi soykırımının tahrif ve istismar edilmesine neden bu kadar içerlediğimi merak ediyorlardır. Buna cevabımsa bu soykırımın İsrail Devleti'nin suç dolu politikalarını meşrulaştırmaya ve bu politikalar için ABD'den destek almasına aracı olmasıdır. Novik, Holokost edebiyatı duayenlerinden Lucy Davidovich'in bir zamanlar keskin bir İsrail eleştirmeni olduğunu söylüyor. Davidovich, 1953'te yerlerinden edilen Filistinlilerin sorumluluğunu üstlenmediği sürece İsrail'in Almanya'dan tazminat talep edemeyeceğini yazmıştı. Ahlak bu kadar da esnek olamaz. Yine Haziran Savaşı'nın hemen ardından Davidovich, ateşli bir İsrail destekçisi olur ve İsrail'in modern dünyadaki ideal Yahudi imajının kurumsallaşmış bir modeli olduğunu savunur. Roman yazarı Philip Roth'a göre bir Amerikan Yahudisi çocuğun mirası şudur: ne bir kanunlar bütünü, ne bir öğretim sistemi, ne bir dil ve nihayetinde ne de bir tanrı. Sadece bir çeşit psikoloji. O psikoloji de üç kelimeyle özetlenebilir: Yahudiler daha iyidir. Neden ülkenin başkentinde federal olarak himaye altına alınmış ve finansman sağlanmış bir Holokost müzemiz var? Amerikan tarihinde işlenen suçların anıldığı herhangi bir müze yokken Washington'da böyle bir müzenin bulunması yersiz değil midir? Bir düşünün. Almanya Berlin'de bir ulusal müze açıp Nazi soykırımını değil de Amerika'daki köleliği ve Kızılderililerin katlini anmaya kalksaydı, buradan onları ikiyüzlülükle suçlayacak feryatların nasıl yükseleceğini tahmin bile edemezdiniz.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 70.

0: 5. Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com Tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazı Müslümanlar ya tevazudan ya da aşağılık duygusuna kapılmışlıktan dolayı önlerine imkanlar geldiğinde "Biz beceremeyiz, bizim elimizden gelmez, bizden bu kadar, bizden ne köy olur ne de kasaba, biz idare edemeyiz" vesaire gibi bir anlayışa ve ifadeye saplanıp kalırlar. Bu kesinlikle yanlıştır. Böyle bir davranış ve anlayış aşağılık duygusunun ürünüdür. Buna tevazu da denmez. Bu olsa olsa görevden kaçıştır. Beceriksizliğe saplantıdır. İhanete giden bir yolun başlangıcıdır. Öz eleştiri diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öz eleştiri yapacağız. Lakin böyle bir tavır öz eleştiriden de uzaktır. Öz eleştiri yapmalıyız. Yani kendi kendimize bakıp kendi eksikliklerimizi gidermek için öz eleştiriye gerek var. Ancak hiçbir zaman başlangıçta ele aldığımız beyanlar ve cümleler, anlayışları kullanmak kesinlikle yanlıştır. Hareketin içinde ve harekete yeni katılan insanları bu tavırları sergileyerek ümitsizliğe düşürmek fevkalade mahsurludur. İslami manada hataları tahsih ederek ilerlemek cemiyet yapısına daha uygundur. Bu mesele Müslümanlara şunu da telkin ediyor. Asla silik insan yetiştirmeyeceğiz. Hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme örnek alacağız. O sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman eşlerinden hiçbirine bir tokat vurduğu görülmediği gibi eşleri tarafından da nakledilmemiştir. Yanında büyüyen ve onun eğitiminden geçen sahabe efendilerimizin çocuklarından bir tanesinin kulağından tutarak cezalandırma tarafına gitmemiştir. Mekke'nin soylu ve zengin ailelerinden olan Ebu Bekir'le Mekkeli putperestlerin köleleştirdiği Bilal-i Habeşi, Müslüman olunca her ikisini İslam kardeşi yapmış, birini sağ tarafına, öbürünü sol tarafına oturtup onları birlikte yemek yeme şerefine kavuşturmuştur. Harp meydanı ve hukuki kararların dışında hiçbir yerde, hiçbir insana, hiçbir zaman vurmamış, hakaret anlamına gelecek kelime dahi kullanmamıştır. Her Müslüman şu hususu asla göz ardı etmeyecektir. Dünya insanına Allah'ın mesajını taşıyacak insanların asla ezik yetişmemesi gerekir. Çünkü kimliğini ve kişiliğini kaybetmiş insanların ne kendilerine ne de başkalarına faydaları olmaz. Kişilik önemli bir ayrıntıdır. Bu çizginin silinmemesi gerekir. Silik adamlar, kadınlar silinip giderler. Gelene ağam, gidene paşam dedirtenler, yeri gelince kavuk, yeri gelince de kuyruk sallama bedbahtlığını yaşarlar. Her kalıba girenler, çanak yalamayı iyi becerirler. Allahu Azimüşşan Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'de yıllarca Firavun azgınına, onun zulmüne katlanan insanların psikolojisini şöyle haber verir. Firavun kavmini küçümsedi, aşağıladı. Onlar da ona ihanet ettiler. Çünkü onlar fasık, günahkar bir topluluk idiler. Yöneticilerin ve yönetenlerin yönettiklerini aşağıladığı bir toplumda inkişaf olmaz. Hepimiz görüyoruz ki olmuyor da. Madem söz buraya geldi, şu meseleye bir defa daha dikkat çekelim. Hiçbirimiz kendimizi, eşimizi, çocuklarımızı, dostlarımızı ve düşmanlarımızı hafife almayalım ve de aşağılamayalım. Eğer bunları yaparsak, hafife alınmaktan ve aşağılanmaktan hiçbir zaman kurtulamayız. Demek oluyor ki, beceriksizlik psikolojisine yakalanmak yok. Aşağılık duygusuna kapılmak yok. Madara olurum korkusu yok. Üzerimize tereddüp eden vazifeyi, gücümüzü son ana kadar kullanmak ve neticeyi Allahu Teala'ya havale etmek vazifemiz var. Elbette ehil olanı kendimize tercih etme meziyeti ve firaseti de Müslüman olarak ihmal etmemek vazifemiz de var. Hülasa ince ayarı iyi tutturmak durumundayız. Allahu Teala hepimizi batağa saplanmaktan, ihmalkarlıktan, vazifeden kaçmaktan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazılarıyla ilgili konuşacağında derler ki, ben gıybet etmiyorum, olanları söylüyorum. Gelsin, yüzüne de söylerim. Yalan mı söylüyorum? Öyle yapıyor, öyle söylüyor. Ben gıybet etmiyorum,
söylediklerimin hepsini yapıyor ya da ben bunları zaten yüzüne de söylüyorum gibi savunmalar gıybetin bir ürünüdür. Onun yapmadıklarını söylemeniz zaten iftiraya girer. Siz siz olun, bu tuzağa düşmeyin. Ya şimdi biliyorum gıybet olacak ama demeyin, çünkü gıybet olur. Böylesi tavır ve davranışlar bal gibi gıybettir. Yani şeytanın elindeki bal tadında. Bu balı şeytan, insanı cehenneme sürüklemek için ağızlara çalar. Allah-u Teala bu balın tadından da sahibinden de korusun ve kurtarsın. Amin. Gıybet, müminin hoşuna gitmeyen şeyi onun gıyabında söylemektir. Gıybet haramdır. Şunların her birerleri gıybet lafzıdır. Ya şimdi biliyorum gıybet olacak ama ben gıybet etmiyorum, doğrusunu söylüyorum. Bunları o yapıyor zaten. Ben arkasından konuşmuyorum ki, şimdi burada olsa yüzüne de söylerim. Gıybet olur diye söylemiyorum. Falanca grup var ya, işte bunların hepsi gıybettir. Konuşulanların aslı astarı yoksa zaten o zaman iftira olur. Gıybet eden kul hakkı gasp etmiş olur. Ahirette gıybet edenlere ölü eti yedirilecektir. Bir hadis-i kutsi'de buyrulur ki, eğer içinde bir sıkıntı, üzerinde bir hassizlik görüyorsan, bil ki gıybet etmişsin. Allah Celle Celaluhu, yanınızda bulunmayan kimsenin gıybetini yapmayın buyuruyor. Günümüzde insanlar bunun tam tersini yapıyorlar. Eğer uyumak olmasa, 24 saatimiz gıybetle geçecek ne yazık ki. Allah Celle Celaluhu hepimizi ıslah eylesin. Amin. Cenazelerde alkış tutmak. Cenazelerde defn muamelerini yaparken, bilhassa cenazeye gelip de cenaze namazı kılmayan grup, namaz yerine ıslık çalıp alkış tutuyorlar. Bunların yaptığı cahiliye adetidir. Bid'at ve hurafelerden biridir. Bu, İslam'da yasak davranışlardandır. Cenaze ile ilgili yapılan işlemlerin arasına maalesef bilgisizlik, menfaat temini, cahili düşünceler sebebiyle alkış gibi hurafeler karışmaktadır. Cenazeye çelenk göndermek, cenazenin katafalka konularak bekletilmesi, saygı duruşunda bulunulması, görev yerine veya yerlerine götürülerek başında nutuk çekilmesi, bando ve marşların eşliğinde teşyi edilmesi, taşınması, cenazenin bulundurulduğu yerlerde kabrin başında mum yakılması gibi hususlar bid'atlerin en çok dikkat çekicilerindendir. Cenazeye nakli ve defni sırasında ona saygı adına alkış tutmak ne kadar da çirkindir. Ne tarihimizde ne de kültürümüzde cenazeye alkış yoktur. Alkış daha çok hayatta olanlara el çırpmak suretiyle takdir hislerini dile getirmek, göstermektir. Osmanlı döneminde de protokol hizmetlerinde alkışın bu amaçla icra olunduğu bilinmektedir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de dua gibi hallerde ıslık ve alkışın bir işaret olarak cahiliye dönemi insanları tarafından kullanıldığı bildirilmektedir.

0: Fakat onların bu eylemi şu ayetle kınanmıştır. Enfal suresi 35. ayetin meali. Onların Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Müşriklerin bazı erkek ve kadınları Beytullah'ı çıplak olarak tavaf ediyorlardı. Tavaf esnasında parmaklarını birbirlerine kenetleyip ağızlarına götürerek ıslık çalıyorlar, bir taraftan da ellerini çırparak alkış tutuyorlardı. Bu da iddialarına göre onların duasıydı. Islık ve el çırpma olayı da ibadet ve hatıra adına yapılmış olsa bile tasvip görmemiştir. Bu nedenle son yıllarda bazı cenaze törenlerinde toplanan kalabalıklar, el çırpmayı bir adet ve hatta cenazeye karşı tabii bir görev, bir anlayış haline getirmişlerdir. Hangi niyette yapılırsa yapılsın bu tasvip edilemez. Cenazeye saygı ve üzüntümüzün bir işareti olmaktan da uzaktır. Temennimiz bu davranış ve uygulamaların daha fazla yaygınlaşıp tabii bir teamül haline gelmeden önlenmesidir. Bu konuda cenaze sahipleri ve törene katılanlara yeterince açıklamalar yapılmalıdır. Allah Celle Celaluhu cümlemize imanlı göçmeyi, Müslümanca teçhiz ve tekvin edilmeyi nasip eylesin. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Ölümler ve evlilikler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'den döndükten sonra yaptığı ilk işlerden biri kızı Fatıma ile birlikte Rukiye'nin mezarını ziyaret etmek oldu. Bu onların Hazreti Hatice'nin ölümünden sonra yaşadıkları en büyük kayıptı. Fatıma radıyallahu anha ablasının ölümünden çok etkilenmişti. Mezarın kenarında babasının yanına oturmuş, gözünden yaşlar boşanıyordu. Babası onu teskin etmeye çalıştı ve cübbesinin ucuyla gözyaşlarını sildi. Peygamber aleyhissalatu vesselam kısa bir süre önce ölünün arkasından ağıt tutmanın aleyhinde bazı şeyler söylemişti. Fakat söyledikleri yanlış anlaşılmıştı. Mezarlıktan geri döndüğünde Hazreti Ömer'in Rukiye ve Bedir şehitlerinin arkasından ağlayan kadınlara bağırdığını duydu. Ömer, bırak ağlasınlar dedi ve şunları ekledi. Kalpten ve gözden gelen Allah'tan ve merhametindendir. Fakat elden ve dilden gelen şeytandandır. El ile göğsü dövmeyi ve yüzlerini yırtmayı, dil ile de bağırıp çağırarak ağıt yakmayı kastediyordu. Fatıma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük kızıydı ve 20 yaşına gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesi içinde Ali radıyallahu anh'ın ona en uygun eş olduğundan bahsetmişti. Fakat normal bir anlaşma yapılmamıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh Fatıma radıyallahu anh'ı istemişler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları kızını bir başkasına vereceğini söyleyerek değil, Allah'tan bir emir gelmesini beklediğini öne sürerek geri çevirmişti. Bedir'den sonraki ilk haftalardan birinde artık evlilik zamanının geldiğini düşünerek Ali'yi kızını resmen istemesi için teşvik etti. Ali radıyallahu anh ilk bakışta fakirliğini düşünerek tereddüt etti. Babasından hiçbir miras almamıştı. İslam kafir bir babaya mümin bir evladın varis olmasını yasaklıyordu. Fakat buna rağmen mescidin yakınında küçük bir evi vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediklerini de bildiği için Fatıma'yı istemeye karar verdi. Resmi anlaşma yapıldıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düğün yemeği verilmesi üstünde durdu. Bir koç kurban edildi. Ensardan bazıları da un ve buğday hediye ettiler. Hem gelinin hem de damadın kuzeni olan Ebu Seleme, Ayşe ile birlikte çiftin oturacakları

evi düzenleyip hazırlamaya gitti. Nehir yatağından yumuşak kum getirilmişti. Evin toprak zeminine bu kumdan yaydılar. Gelin yatağı bir koyun derisiydi. Yorgan olarak da Yemen'den gelen çizgili, soluk renkli bir kumaşı kullanacaklardı. Bir derinin içinde hurma lifleriyle doldurarak da yastık hazırladılar. Daha sonra asıl yemeğin yanı sıra misafirlere verilmek üzere incir ve hurma hazırlayıp su kabını su ile doldurdular. Genelde herkes bu düğün ziyafetinin o zamanda Medine'de verilen en güzel ziyafet olduğu kanısında birleşiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık misafirlerin çifti yalnız bırakmaları gerektiğini gösteren bir işaret olarak ayağa kalktı ve Ali'ye kendisi geri dönene dek karısına yaklaşmamasını söyledi. Bütün misafirler gittikten sonra geldi. Ümmü Eymen hala orada yemekten sonraki dağınıklığı toplayıp odayı düzene sokmaya çalışıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında sadece söz konusu kişinin paylaştığı birçok özel olay vardır. Bu kişilerden biri de Ümmü Eymen'di. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girmek için izin istediğinde Ümmü Eymen kapıya geldi. Hazreti Peygamber, "Kardeşim nerede?" diye sordu. Ümmü Eymen, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü," dedi. "Kızını onunla evlendirdiğin halde o senin nasıl kardeşin olur?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Gerçekten kardeşimdir," dedi. Daha sonra Ümmü Eymen'den bir miktar su getirmesini istedi. O da getirdi. Sudan bir ağız dolusu alıp ağzını kapattı. Daha sonra suyu tekrar kabın içine boşalttı. Ali radıyallahu anh geldiğinde onu önüne oturttu. Eline bir miktar su alıp Ali'nin omuzlarına, göğsüne ve kollarına serpti. Daha sonra Fatıma'yı çağırdı. Fatıma radıyallahu anha babasına karşı duyduğu saygıdan elbisesinin içinde hafif sekerek geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona da Ali'ye yaptığı gibi yaptı. Onlara ve evlatlarına dua etti. Bedir'den sonraki yıl Ömer radıyallahu anh'ın ailesi iki büyük kayıpla karşılaşmıştı. Bunlardan biri kızı Hafsa radıyallahu anh'ın kocası Huneys'in ölümüydü. Huneys, Habeşistan'a ilk gidenler arasındaydı. Oradan döndükten sonra Hafsa ile evlenmişti. Hafsa, dul kaldığında sadece 18 yaşındaydı. Hem güzeldi hem de iyi yetiştirilmişti. Babası gibi o da okuma yazma bilirdi. Ömer radıyallahu anh, Rukiye radıyallahu anh'ın ölümüyle Osman radıyallahu anh'ın çok yalnız kaldığını görerek Hafsa'yı ona teklif etti. Osman düşüneceğini söyledi. Fakat birkaç gün sonra gelip Ömer'e şu an için evlenmemesinin daha iyi olacağını söyledi. Ömer radıyallahu anh hem hayal kırıklığına uğramış hem de Osman radıyallahu anh'ın red cevabına incinmişti. Fakat Ömer kızına iyi bir koca bulmaya kararlıydı. Bu yüzden gidip Ebu Bekir'e teklif etti radıyallahu anh. Ebu Bekir radıyallahu anh ona kaypak bir cevap verdi. Bu Ömer'i Osman'ın red cevabından daha çok incitti. Oysa Ebu Bekir radıyallahu anh'ın reddetmesi akla yakındı. Çok sevdiği zevcesi vardı. Osman radıyallahu anh ise bekardı. Ömer radıyallahu anh Osman'ı razı edebilmeyi umuyordu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme konuyu açtı. Hazreti Peygamber ona üzülme dedi. Çünkü Allah sana ondan daha iyi bir damat, ona da senden daha iyi bir kayınpeder verecek. Ömer gülümseyerek öyle olsun dedi. Çünkü bir iki saniye düşününce iki durumda da tercih edilen iyi adamın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlamıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hafsa ile evlenerek iyi bir damat, Rukiye'nin küçük kardeşi Ümmü Gülsüm'ü de Osman radıyallahu anh'a vererek iyi bir kayınpeder olacaktı. Bundan sonra Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer'e kendisine evlilik teklif edildiğinde neden öyle davrandığını açıkladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseye söylememesi şartıyla ona bu planından bahsetmişti. Hazreti Osman radıyallahu anh ile Ümmü Gülsüm'ün evlilikleri önce oldu.
Huneys'in ölümünden sonra

Sonra gerekli olan 4 ay iddet bittiğinde ve Ayşe ile Sevde'nin odalarının yanına bir oda daha yapıldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evliliği de gerçekleşti. Bu hemen hemen Bedir Savaşı'ndan 1 yıl sonra meydana gelmişti. Hafsa'nın gelmesi evdeki uyumu bozmadı. Bilakis Ayşe radıyallahu anha kendi yaşında bir arkadaşa sahip olduğu için seviniyordu. Bu iki genç hanım arasında ölene dek sürecek bir arkadaşlığın başlangıcıydı. Ayşe'nin hemen hemen annesi yaşında olan Sevde ise annelik merhametini kendisinden 20 yaş küçük olan bu yeni gelenden de esirgemiyordu. Evliliğin gerçekleştiği sıralarda Ömer radıyallahu anh'ın kayınbiraderi yani Hafsa'nın dayısı Osman İbni Maz'un öldü. O ve karısı Havle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok yakındılar. Osman ashabın en çok züht sahibi kişilerinden biriydi. İslam'ın vahyolunuşundan önce de o züht ehliydi. Medine'ye hicret ettikten sonra ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisini hadım ettirmek ve geri kalan ömrünü bir dilenci olarak geçirmek için izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben sana iyi bir örnek değil miyim dedi. Ben kadınlara yaklaşırım, et yerim, oruç tutarım ve iftar ederim. Kendisini veya diğer insanları hadım eden bizden değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ın söylediklerini anlamadığını düşünerek başka bir fırsatta tekrar bu konuya değindi. Ben senin için iyi bir örnek değil miyim dedi. Osman radıyallahu anh samimiyetle evet dedi ve sorunun ne olduğunu sordu. Sen her gün oruç tutuyorsun dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her geceyi de namazla geçiriyorsun. Osman birçok kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazının ve orucun faziletlerini saydığını bildiği için evet elbette öyle yapıyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapma dedi. Çünkü gözlerinin, bedeninin ve ailenin senin üzerinde hakları vardır. Bu nedenle oruç tut, iftar da et, namaz kıl, aynı zamanda uyumaya da vakit ayır. Hanif dininin bir ifadesi olarak vahiy sürekli her konuda Allah'a hamd ve şükretme konusunu vurguluyordu. O umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme duyularını ve gönüller verdi. Onda sükun bulup durulmanız için kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da onun ayetlerindendir. Hiç şüphe yok. Bunda düşünebilmekte olan bir kavim için gerçekten ayetler vardır. De ki, gördünüz mü söyleyin. Allah kıyamet gününe kadar geceyi sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah'ın dışında size aydınlık verecek ilah kimdir? Yine de dinlemeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü söyleyin. Allah kıyamet gününe kadar gündüzü sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa Allah'ın dışında size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Yine de görmeyecek misiniz? Kendi rahmetinden olmak üzere o sizin için içinde dinlenmeniz ve onun fazlından aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz. Osman İbni Maz'un radıyallahu anh'ın ölümünden hemen sonra cenaze gömülmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe ile birlikte Havle'yi ziyaret etti. Ayşe radıyallahu anh'a daha sonraki yıllarda bu olayı şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ı öptü. Gözünden Osman'ın yüzüne yaşlar damladığını gördüm. Osman'ın cenaze töreni sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının şöyle dediğini işitti. Mes'ud ol ey sahibin babası, çünkü cennet senindir. Peygamber aleyhissalatü vesselam sertçe döndü ve sana bunu bilme hakkını veren ne dedi. Kadın ey Allah'ın Resulü o Ebu Sa'ib'dir diyerek karşı çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a and olsun, biz onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz dedi. Daha sonra ilk karşı çıkışının Osman'a karşı değil, hakkı olmadığı halde öyle konuşana karşı olduğunu belirtmek istercesine,
O

Allah'ı ve Resulünü severdi demeniz yeterdi dedi. Ömer radıyallahu an kayınbiraderinin şehit olarak değil de yatağında öldüğünü görünce ona duyduğu saygıda bir azalma ve sarsılma olmuştu. Ömer radıyallahu an daha sonraları bunu şöyle anlatıyor. Osman İbni Maz'un şehit olarak ölmeyip yatağında ölünce gözümden düştü. Bu dünyadan vazgeçmekte hepimizden üstün olan fakat şimdi yatağında ölen şu adamı bırakın dedim. Ömer radıyallahu an, Ebu Bekir radıyallahu an ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağında ölene kadar da böyle düşünüyordu. Fakat onların bu şekilde öldüğünü görünce kendisini anlayışsızlıkla suçladı. Kendi kendine şöyle dedi. Yazıklar olsun sana, en iyilerimiz öldü, burada, yatağında öldü demek istiyordu. Bundan sonra Osman İbni Maz'un, Ömer radıyallahu anh'ın kafasında eski saygınlığına kavuştu. Mescitteki üstü kapalı bölümün bir kısmı barınacak yeri ve geçim kaynağı olmayan yeni gelenler için ayrılmıştı. Yararlanmaları için oraya yerleştirilen taş bir sıra nedeniyle onlara ehli suffa denirdi. Mescit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin odalarının bir devamı olduğu için o ve ev halkı kapılarının dibinde oturan ve gün geçtikçe birer ikişer artan bu fakirlere karşı sorumlu hissediyorlardı kendilerini. Bedir zaferiyle birlikte tüm Arabistan'daki kabileler ondan ve toplumundan bahsetmeye başlamışlardı. İslam'ın mesajı gün geçtikçe daha fazla insanı çekiyordu Medine'ye. Bu nedenle mescide bağlı odalarda oturanlar çok seyrek kendilerine düşen payı yiyebiliyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter. Peygamber aleyhissalatü vesselam genelde güzel ve hafif kokuları sevdiği gibi kötü kokulara, özellikle de kendisinin veya başkasının nefesinin kötü kokmasına karşı çok hassastı. Ayşe radıyallahu anha onun eve girdiğinde yaptığı ilk işin yeşil hurma ağacından yapılma misvağını almak olduğunu söylerdi. Yolculukta ise Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için yedek bir misvak bulundururdu. Ashab da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin misvak kullanmasına ve yemekten sonra ağız yıkama alışkanlığına uyarlardı. Açlık bile onun bu aşırı duyarlılığını etkilemezdi. Fakat bu duyarlılığı her zaman başkalarının da kendisiyle paylaşmasını beklemezdi. İslam'ın yasaklamadığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi yemediği halde arkadaşlarına yemeleri için ısrar ettiği bazı yiyecekler vardı. Bunlardan biri Mekke'de bulunmayan fakat Yesrib ve başka yerlerde çok rastlanan büyük kertenkelelerdi. Bazen o başkalarının yemesini yasaklamadan bir yemeği yemeyi reddederdi. Bir keresinde Ensar'dan biri ona hediye olarak türlü yemeği getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam yemekten tadacakken onda ağır bir sarımsak kokusunun olduğunu fark etti. Hemen elini çekti. Yanında olanlar da onun elini çektiğini görünce ellerini çektiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne oldu diye sordu. Sen elini çektin, bu yüzden biz de ellerimizi çektik dediler. O sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın adıyla yemeye başlayın dedi. Sizin konuşmadığınız kişiyle ben çok yakın sohbette bulunmak zorundayım. Onlar bu yakın kişinin Cebrail olduğunu hemen anladılar. Yemek hazırlanmış ve önlerine getirilmişti. Bu nedenle israf edilmemeliydi. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genelde onları soğan ve sarımsak yememeleri, özellikle mescide gitmeden önce buna dikkat etmeleri için uyarırdı. Fatıma radıyallahu anha evlenmeden önce bir bakıma ehli suffaya ev sahipliği yapıyordu. Fedakarlıklar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin güncel hayatının bir parçası olduğu halde Fatıma şimdiye kadar eksikliğini hiç hissetmediği bir sorunla karşı karşıyaydı. O hiçbir zaman kendisine yardım eden ellerin eksikliğini duymamıştı. Kardeşi Ümmü Gülsüm'ün yanı sıra Ümmü Eymen de her an yanında hazırdı.
Ümmü Süleym 10 yaşındaki oğlu Enes radıyallahu anhı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmetçi olarak vermişti. Enes yaşının ötesinde düşünce ve akıl sahibi bir çocuktu. Annesi Ümmü Süleym ile ikinci kocası Ebu Talha da her an yardıma hazır bir şekilde beklerlerdi. İbni Mesud ise ev halkından biri sayılabilecek kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakındı. Abbas da kısa bir süre önce Mekke'ye döndükten sonra kölesi Ebu Rafi'yi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hediye olarak göndermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu azat etmiş fakat özgürlüğüne kavuşması onu Allah'ın Resulüne hizmet etmekten alıkoymamıştı. Bir de uzun süreden beri onların hizmetine koşan Osman İbni Maz'un'un dul eşi Havle vardı. Fakat Fatıma'nın yanında şimdi bu yardım eden ellerden hiçbiri yoktu. Aşırı fakirliklerini gidermek için Ali radıyallahu anh su çekiyor ve taşıyor, Fatıma radıyallahu anha ise buğday öğütüyordu. "Ellerim kabarıncaya kadar öğüttüm," dedi bir gün Ali'ye. Ali radıyallahu anh da ona, "Ben de omuzlarım ağrıyıncaya kadar su çektim." "Allah babana birçok köle vermiş. Git ve onlardan birini hizmet etmesi için iste," dedi. Fatıma radıyallahu anha hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Babası onu görünce, "Seni buraya getiren ne küçük kızım?" diye sordu. Fatıma babasına duyduğu saygıdan evdeki niyetini söyleyemedi ve "Seni selamlamak için geldim," dedi. Eli boş dönünce Ali radıyallahu anh ona "Ne yaptın?" diye sordu. "İstemeye utandım," dedi Fatıma radıyallahu anha. Bunun üzerine ikisi birlikte gidip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isteklerini bildirdiler. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam onların hizmetçiye diğerlerinden daha az ihtiyaçları olduğunu öne sürerek isteklerini geri çevirdi. "Onları size verip de ehli suffanın açlıktan kıvranmasını istemem. Onları besleyecek kadar gelirim yok. Sadece elimdekini avucumdakini satarak onları besleyebiliyorum," dedi. Ali radıyallahu anh ile Fatıma radıyallahu anha biraz düş kırıklığı içinde evlerine döndüler. Fakat o gece onlar yattıktan sonra kapıda içeri girmek için izin isteyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duydular. Ona hoş geldin diyerek yataktan kalktılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Olduğunuz yerde kalın," dedi ve yanlarına oturdu. "Size benden istediğinizden daha değerli bir şey vereyim mi?" diye sordu. Onlar evet dediklerinde ise şunları söyledi. "Cebrail bana şöyle öğretti. Her namazdan sonra 10 defa elhamdülillah, hamd Allah'adır. 10 defa Sübhanallah, Allah tesbih edilendir. Ve 10 defa Allahu Ekber, Allah büyüktür deyin. Yattığınız zaman da her birini 33'er defa tekrarlayın." Ali ileriki yıllarda şöyle derdi radıyallahu anh. "Allah'ın Resulü bize bunları öğrettikten sonra bir kez bile onları okumayı ihmal etmedim." Ali radıyallahu anh ile Fatıma radıyallahu anhanın evleri mescitten çok uzak değildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızının kendisine daha da yakın olmasını istiyordu. Evliliklerinden birkaç ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uzaktan akrabası olan Hazreçli Harise Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü! Fatıma'yı daha da yakınına getirmek istediğini duydum. Benim evim Neccaroğulları arasında sana en yakın evdir. Şimdi onu sana veriyorum. Ben ve mallarım Allah ve Resulü içindir. Benden bir şeyler alırsan almamandan daha çok sevinirim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti ve hediyesini kabul etti. Kızı ve damadını kendisine komşu olarak getirdi. Harise'nin cömertliğiyle Medine'de gerek kendisine gerekse diğerlerine karşı gösterilen cömertliğe çok seviniyordu. Fakat o sırada meydana gelen bir olay düş kırıklığı yarattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Evsli Ebu Lübabe'yi takdir ederdi. Bedir Savaşı sırasında

0: süreden beri ağaca sahip olduğuna kendisini alıştıran yetim çok üzülmüştü. Bunu gören Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Lübabe'den ağacı kendisine hediye olarak vermesini istedi. Fakat Ebu Lübabe kabul etmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ebu Lübabe, o zaman ağacı bu yetime hediye et. Cennette karşılığını bulursun," dedi. Fakat olaylar Ebu Lübabe'nin duygularını etkilemişti. Bu nedenle yine kabul etmedi. O sırada Ensardan biri Sabit İbni Eddehdahe radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu ağacı alıp bu yetime versem aynısını cennette bulacak mıyım?" diye sordu. "Elbette bulacaksın," cevabını alınca hemen Ebu Lübabe'den bir hurma bahçesi karşılığında o ağacı aldı. İbni Eddehdahe ağacı yetime verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun adına çok sevinmiş fakat Ebu Lübabe adına üzülmüştü.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken:
2: Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yer

0: Yeniden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan İnsanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Allah Resulü şöyle dua ediyor: Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım diyor. En uzun sığınmak demek. Yalnız ve çaresiz insanın huzura ve güvene ihtiyacı var, sığınacak yere ihtiyacı var. Ve bu Allah-u Teala'dır.

0: Adem dünyaya indiğinde sığındığı gibi, Hazreti Yusuf'un kuyuda sığındığı gibi, Hazreti Meryem'in Cebrail'i görünce yabancı biri zannedip sığındığı gibi. İnsanın şeytan diye bir düşmanı var ve insanı cennet yolundan alıkoyup cehenneme doğru yönlendirmek istiyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Hatta sığınma sureleri olan Felak ve Nas surelerini hatırlıyoruz. Euzu, euzu deniyor, yani sığınırım, sığınırım diyoruz sürekli. Nelerden sığınıyoruz? Her tür şeytandan, öfkeden sığınıyoruz. Vehimden, vesveselerden, kalbin katılaşmasından, nefsin doymamasından, cimrilikten, kabir azabından, tembellikten, ihanetten, acizlikten, hastalıklardan, borçlanmaktan, fakirlikten, yoksulluktan, zilletten, ölüm anında şeytanın galip gelmesinden, Allah yolunda savaş esnasında düşmandan kaçarken ölmekten, zehirli hayvanların sokmasına ölmekten ve daha nice nice şeylerden Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sığındığı şeylerden biz de Allah'a sığınıyoruz. Sığınma sadece tehlikelerden korunma değil, bir ahlaktır. Allah'tan uzaklaşanın sığınacağı yer kalmamıştır. Ne olursa olsun Allah'a sığınmak yaşam ahlakıdır. Allah'a dayanma, onun iradesine sığınma ahlakıdır.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Rauf olmasan sen, kim üzerime titreyip şefkat eder? Kim yokluğumda hatırımı sorup beni var eyler? Kim sevdiklerimin sevinciyle bile beni sevindirir? Kim sevdiklerimi sevmem yüzünden bile beni sever? Sevdiklerini sevdirir, sevdiklerine sevdirir.
5: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
9: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed, Seyyidül Murselin ve İmamül Muttakin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbimize hamdolsun ki aile gibi bir dert vermiş bize. Olmasaydı konuşmayacaktık. Var ki onu konuşuyoruz. Yine Rabbimize hamdolsun ki çocuk gibi bir dert vermiş bizlere. Onları konuşuyoruz. Dertlerimizi konuşurken bile aslında Allah'a hamd edecek ne kadar büyük nimetlerin sahibi olduğumuzun farkına varıyoruz. Böyle güzel dertler olunca insanın demesi geliyor, Allah dertsiz bırakmasın diye. İnşallah Rabbim hep böyle güzel dertlerle bizleri sonuna kadar yürütsün. Elbette ki bu nimetlerin şükrünü eda etmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi biz aile dedik, baba dedik, anne dedik, sıra geldi çocuğa. Aile büyük bir devlet, büyük bir müessese. Anne o ailenin, o evin direği, baba ise en temel koruyucusu, sahibi, otoritesi. Derslerimizde hep bunları biz işlemiştik. Çocuk ise bu ailenin en önemli meyvesi. Meyvesiz olur mu? Olur. Yani insan bir ömür meyve yemeden de hayatını devam ettirebilir. Dolayısıyla çocuksuz olan aileler aslında böyle bir nimetin sahibi olmadıkları için de şükretmeliler. Şimdi Allah vermiş mesela çocuk, biz onun nimetini

eda etmek için gayret göstereceğiz. Vermeyen de elbette ki sebepler dairesi içerisinde şartları zorlayacak, bir şeyler yapacak, bütün vesileleri zorlayacak. Olmazsa hayatın sonu mudur? Değil. Ona düşen en güzel şey şudur. Ya olsaydı Kabil gibi olsaydı, ya olsaydı Kenan gibi olsaydı ki Kur'an onun için anlatır zaten. Ya olsaydı başımın derdi olsaydı, ya olsaydı şöyle olsaydı gibi kendisini aslında bu manada yüreğindeki fırtınaları ikna edecek şeyler bulacak. Bizim var, derdimiz var. Derdimiz olduğu zaman da elhamdülillah ki var ki derdimiz var diyebileceğimiz bir duruşumuz olmalı. Yani vermesi de aslında bir nimet, vermemesi de bir nimet. Dolayısıyla biz bugün nimetlerin en güzelini inşallah konuşmaya, anlamaya, nasıl bir tavır, nasıl bir davranış, nasıl bir usul, nasıl bir uslup, bu manada sıkıntılarımız ne, dertlerimiz ne, bunları konuşacağız. Tabii çocuk meselesi olunca öyle bir iki derse sığacak bir şey de değil. Yani bu belki en temel şeyleri konuşacağız. Geçmiş derslerimizde olduğu üzere. İşin detayları, işin farklı yolları, yöntemleri süreç içerisinde. Belki temel anahtarları burada öğrendikten sonra kendimiz onun üzerinde yoğunlaşarak bir şeyler bulmaya çalışacağız. Şimdi ben şöyle bir şeyle başlamak isterim derse. Biraz farklı bir noktaya dikkat çekeceğim. Mesela çocuk deyince aklımıza hep kendi çocuklarımız geliyor değil mi? Başka bir şey olur mu? Gelmiyor. Ama biz de çocuğuz. Niye hiç kendimiz aklımıza gelmiyor? Yani çocuk deyince biz de bir annenin ve babanın çocuğu olduğumuz aklımıza gelmemeli mi? Asıl o gelmeli. 30 yaşında da olsak, 40 yaşında da olsak, 50 yaşında da olsak bir anadan ve bir babadan olduğumuz için halen bizler de çocuğuz. Ve halen aslında o çocukluğa ait şeyleri içimizde taşıyoruz. Anne ve babalar olarak şöyle bir sıkıntımız var. Kendi çocukluklarımızı kıyas etmeden çocuklarımızdan bir şeyler bekliyoruz. Mesela biz şu anda 40 yaşındayız. İşte ben kendim için söyleyeyim. 40'a merdiven dayamışım mesela. Çocukluğa ait bir şey söylediğim zaman ben 10 yaşında nasıldım kıyasını yapmam lazım kendi çocuklarımdan bir şey beklerken. Ve şu anda ben işte anneme babama, büyüklerime karşı nasılım ki kendi çocuklarımdan neler bekliyorum? Bunun sorgusunu yapmam lazım. Bunu yaptığımız zaman istisnalar elbette ki kaideyi bozmaz ama herhalde çocuklarımız bizden daha iyi bir duruma gelecek. Çünkü biz o günkü şartlar gereği belki bazı nimetlerden mahrumduk doğru ama biz de çok iyi çocuklar değildik canım. Şimdi doğrusunu da söylemek lazım yani. Bazı şeylerde bizim de sıkıntılarımız vardı. Şimdi biz kendimiz o problemleri görmeden kalkıyor çocuklarımızdan çok aşırı bir beklenti içerisine giriyoruz. O aşırı beklenti de bazen bizleri sıkıntıya sokuyor. Bazen hayal kırıklığına uğratıyor. Dolayısıyla kendimizle kıyasladığımız zaman aslında meseleyi çözeceğiz. Peki şöyle bir hakkımız yok mu? Mesela biz tamam cahildik, önümüzde işte bu manada bize İslami anlamda talim ve terbiye veren insanlar azdı ya da yok denecek kadar yoktu. Neyse artık şimdi bir imkanlar var, şu var, bu var. Dolayısıyla biz bunları veriyoruz, bu kadar bekleme hakkımız var diyebiliriz belki. Ama işi en zemininden başlatmak lazım. Beklentilerimizi makul bir seviyeye çekersek belki de terbiye yönteminde sıkıntılarımızı aşmaya başlayacağız. Ama beklentilerimizi çok üst düzeye yükseltirsek ister istemez bazı sıkıntılar çıkacak ki şu anda mevcut ortamda da o sıkıntıları yaşıyoruz. Onun için bunu bir kere zemine koyalım. Kendi çocukluğumuzun üzerinden
kendi çocuklarımızı

0: kıyaslayarak inşallah yürümeye çalışalım. Ben şimdi bir soru sorarak başlayayım derse, bu zemini alta koyduktan sonra çocuk deyince aklımıza ilk gelen şey ne?
1: Kur'an'a bakacaksak işte çocuk, dünya, mal, mülk bunların birer oyun ve eğlenceden olduğunu ibaret söylüyor Kur'an-ı Kerim.
0: Hep öyle mi diyor Kur'an?
1: Hayır yani ama fakat
0: bir yönü var
1: şöyle
0: yani
1: genel
0: öyle.
1: Manada bir şey dersek herhalde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden bir nimettir yani.
0: Nimettir ama imtihandır da.
1: Aynı zamanda imtihan alıcıdır yani. Diğer Kur'an'ın diğer saymış olduğu o şeyler için, o fitne olarak kullandığı tabir için birer imtihan aracıdır yani.
0: Eyvallah.
2: Hocam çocuk denince aklıma sevgi, imtihan, küçükken kuzu, büyüyünce kurt. Evet. Bunlar geliyor aklıma.
0: Eyvallah. Küçükken iyi de büyüyünce sıkıntılar çoğalıyor yani.
3: Hocam çocuk deyince aklıma biraz benim evlatlarımdan yola çıkarak böyle bir şey söyleyeceğim.
0: Sen ikisini ayrı söylemen lazım, haksızlık olur. Şevval başka bir dünya, Ahmet başka bir dünya.
3: Ama ikisinin de ortak bir özelliği var hocam. Ha. İkisi de mesela çok küçük yaşlardan itibaren hep soru sorarlardı hocam. Yani.
0: Elhamdülillah.
3: Çok soru sorarlardı. Hala.
0: Çok
3: hatta
0: çok
3: geçen
0: güzel.
3: Gün Ahmet diyor ki, baba camiler nasıl yapılır?
0: Ben yani. Ona dair bir şey söyleyecektim. Çok güzel o.
3: Eyvallah.
0: Evet.
3: Yani
0: o zaman ne oldu çocuk?
3: Merak ve bilgi. Ha. Bilgiye giden ilk adım gibi bir şey geldi.
0: Muallim oldu muallim. Evet. Bize öğretiyorlar aslında. Eyvallah. Yani çocuğun o varlığı bize öğretiyor. Eyvallah. Eyvallah.
1: Çocuk benim için bir bağ.
0: Bağ, sıla. Çok evet. Güzel. Eyvallah.
1: Çocuk zinnet süstür hocam.
0: Hayatın süsü.
4: Ben de fitnedir diyeyim ama tabii Allah Resulü'nün fitne isteyin dediğini de biliyoruz. Fitneyi de doğru anlarsak fitnenin tehlikeli bir şey olduğunu aslında anlarız. Fitne diyeyim ben.
0: Evet, fitnedir doğru ama fitnenin kavramsal anlamını doğru koymamız lazım.
3: Hocam bence rahmeti ve sevgiyi öğretendir anne babaya.
0: Rahmeti ve sevgiyi öğreten evet. Eyvallah, eyvallah.
5: Hocam merhamet bulmamız için bir vesile herhalde. İşte
0: eyvallah, merhametin
5: yerdekilere
0: vesilesi.
5: Merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.
0: Eyvallah.
6: Özlem diyeyim hocam ben de.
0: Özlem, umut.
6: Umut.
0: Değil mi? Yani insan onlar için çok şey bekliyor, besliyor. Bazen kendi yapamadığımız şeyleri de onların üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Hatta böyle bir beklentiye giriyoruz. Ha böyle bir hakkımız var mı o da ayrı bir mesele de. Ama genelde anne ve babalar kendilerinin yapamadıklarını isterler ki çocukları yapsınlar. Bir yönüyle de aslında çocuk işte dünyanın dünyevi anlamda da bir istikbali oluyor anne ve babanın.
1: Masumiyet hocam.
0: Masumiyet.
1: Evet.
0: Büyüyünceye kadar mı büyüdükten sonra mı?
1: Yani abime katılıyorum. Büyüdükte belli bir yaştan sonra kalmıyor masumiyet hocam.
7: Evet. Mutluluk hocam.
0: Mutluluk kaynağı. Eyvallah. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyada görmek çok güzel bir şey. Muhakkak içinizde o mutluluğu tadanlar da vardır. Şimdi benim sözlerimi daha iyi anlayacaklardır. Özellikle bizler için mesela Efendimiz'i dünya gözüyle görmeyenlerin rüyalarına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın konuk olması bambaşka bir şey. Peki tersi olsa nasıl olur? Yani tersi nasıl anladınız mı? Efendimiz'in rüyasına girmek. Böyle bir şey mümkün mü? Bizim için mümkün değil yani. Görmüştür belki Efendimiz. Yani kardeşlerim dediği, onu görmediği halde ona iman edenleri de belki rüyasında görmüştür ama onları isim isim bize söylememiştir. Bazı şeylere Efendimiz işari olarak vurguda bulunur ama şöyle bir şey de var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında. Bazen ashabtan bazılarını görüyor rüyada Efendimiz. Çok büyük bir şeref bu. Mesela Hazreti Ömer'i görüyor bir gün. Cennette Hazreti Ömer işte büyük ve ihtişamla dolu bir sarayın önünde soruyor bu saray kimin diye. oradaki görevli melekler diyorlar ki Ömer'indir. Efendimiz merak ediyor sarayın içerisinde ne var. Çünkü o kadar güzel ki saray. İstiyor ki içine girip baksın sarayda ne var. Sonra rüyasında aklına geliyor ki Ömer kıskanç bir adamdır. Girersem rahatsız olur, girmekten vazgeçiyor. Sabah olunca anlatıyor bu rüyayı Efendimiz Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah senden ne mi kıskanacağım? Keşke girseydin de bize onların ne olduğunu söyleseydin. Şimdi böyle birkaç tane de olsa örneği var. İşte Efendimiz ashabtan bazılarını görüyor. Bir gün görüyor bir rüya. Harise İbni Numan isimli bir genç. Bakıyor ki rüyada cennette oturmuş Kur'an okuyor. Hatta bazı kaynaklar okuduğu süreyi bile söylerler. Harise o kadar hoş Kur'an okuyor ki Efendimiz oturuyor cennette yanına, baştan sona onun okuduğu Kur'an'ı dinliyor. Sonra uyanıyor. Ayşe validemize soruyor. Diyor ki Harise'yi tanıyor musun? Tanıyorum ya Resulallah diyor. Ben de tanıyorum ama bu gece rüyama geldi diyor. Harise'nin de şöyle bir özelliği var. Yani nasıl bir tanışıklık olduğunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Mescid-i Nebevi'nin etrafında Efendimizin evleri. Önce iki tane oda vardı. Üçüncü ev Harise'nin evi. Efendimiz üçüncü evliliğini yapınca Harise bir oda kayıyor bu tarafa. Efendimiz oraya geliyor. Dördüncü evliliği yapınca bir oda daha kayıyor. Onun için bütün annelerimiz tanırlar Harise'yi. Böyle bir özelliği var. 9 tane oda olmuş. O 10. oda olmuş en sonda. Evi her gün birer oda, işte evlilik olduğu zaman birer oda atlıyor. Efendimiz de bundan dolayı çok mahcup ona. Ya bizim evliliğimizin yüzünden sen evinde duramıyorsun diye. Her zaman böyle bir aralarında şey var. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam acaba bundan dolayı mıdır ki Allah böyle bir ödül vermiş, bana gösterildi rüyada diye merak ediyor. Sonra Harise ile karşılaşınca rüyayı anlatıyor ona. Sen diyor ne yapıyorsun ki Allah böyle bir ödül gösterdi bana. Bir şey söylemiyor Harise. Araştırıyor. Meğer Harise evlenmiş. Evliliğine rağmen halen annesine karşı ikramında ve ihtiramında hiçbir şey yapmıyor. Halen anneyle münasebeti çok güçlü. Gidiyor, geliyor, soruyor, soruşturuyor. Bir sıkıntısı varsa onu yapıyor. Onu anlatınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söz şu: İşte iyilik dediğim budur. İşte iyilik dediğim budur. O iyilik Harise'ye böyle bir ödül kazandırmış. Allah inşallah bizleri de öyle evlatlar etsin. Bizlerin evlatlarını da öyle etsin inşallah. Asıl iyiliğin sahibi kılsın. Bu iyilik buysa eğer, bunun arkasında etsin inşallah hepimizi. Şimdi sizin söyledikleriniz tabirler, kavramlar, ifadelerin hepsi doğru. Zaten ben de farklı bir şey söylemeyeceğim ama ben biraz daha belki işi formüle edeceğim. Kur'an'ın ve sünnetin bize verdiği tarifler gereği ben de size 10 tane çocuk tarifi vereceğim. Çocuk bizim neyimizdir? 1. Çocuk ailenin, evin meyvesidir. Meyvedir dedi, değil mi? En başta da onu söyledik. Peki bu ifade bize ait bir ifade mi? Hayır. Efendimiz söylüyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kutsi bir hadisi bize aktarırken şunu söylüyor. Diyor ki bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allah canı almakla görevli o meleklere sorarlar. Sorar. Benim kulumun çok sevdiği o çocuğunu aldınız mı ruhunu? Melekler aldık der. Rabbimiz bu sefer der ki siz benim kulumun canının goncasını, hayatının meyvesini kopardınız mı? Melekler evet der. Bakın Rabbimizin aslında ifade ama kutsi hadis olduğu için ne diyoruz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ait.

okuluma adına da hamd evi koyun. Adını hamd evi koyun. Madem o bu büyük imtihan karşısında Allah'a karşı olan duruşunu bozmadı, ödülü bu olsun. O evin adı da hamd evi olsun. Beytül Hamd olsun. İşte bu hadisten yola çıkarak ne diyoruz? Çocuk ailenin ve evin meyvesidir. Bu hadis ve bunun gibi birkaç hadisten de yola çıkarak şöyle bir şey de söyleyebiliyoruz. Evlat ateşi ile yananı Allah cehennem ateşi ile yakmayacak. Evlat ateşi ile yananı Allah cehennem ateşi ile yakmayacak. Allah tabii o ateşi kimseye tattırmasın. Zor bir şey. Çok zor bir imtihan ki İbrahim Aleyhisselam bütün imtihanları geçti. En zor sınav olarak İsmail'i ile imtihan oldu. Onca mesela Nemrut'un ateşine atılmak mı? İsmail imtihanı mı? İsmail daha zor. Ateşe insan kendisi atlar. Ama başkalarını, sevdiklerinin ateşe atlamasına, ateşe atılmasına gönül razı olur mu? Hele hele bu da bir evlatsa. Dolayısıyla en zor bir imtihan. Zor bir imtihan istenmez Allah'tan ama geldiği zaman da insana hamd evini kazandıracak bir ödül olduğunu da unutmamalı. İki, çocuk büyük bir imtihandır. Zaten hepiniz onu söylediniz. Varlığı ile de yokluğu ile de değil mi? Mesela yoksa yine imtihan, varsa daha büyük bir imtihan. Zaten her insan aslında başka bir insanın imtihanıdır. Şu anda biz birbirimizin imtihanı değil miyiz? Ama mesela çocuk olduğu zaman anne ve baba için daha büyük bir imtihan. Fitne Kur'an'daki ifadesiyle siz de kullandınız. Mesela Tegabün suresinde inneme envalekum ve evladukum fitnetun. Vallahu indehu ecrun azim. Muhakkak ki mallarınız, çocuklarınız sizler için birer fitnedir, imtihan aracıdır. Ancak Allah katında daha büyük bir mükafat vardır. Ne için? Eğer siz o imtihanı hakkıyla yerine getirirseniz. Hatırlayın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl seviyordu Hasan'la Hüseyin'i? Hutbede insanlara bir şeyler anlatıyor. Bir anda giriyor Hasan'la Hüseyin. İniyor aşağıya hutbeden, alıyor torunları, seviyor, seviyor, seviyor. Siz bu dünyanın fitnelerisiniz, siz bu dünyanın fitnelerisiniz diyor. Çıkıyor hutbeye devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada fitne derken ama şey nedir? Yani imtihan aracısınız. Bak adamı hutbeden bir de aşağı indirirsiniz. O sevgi, o muhabbet insana bunları yaptırır. Ancak imtihan dediğimiz zaman özellikle çocuklarla meseleyi sınırlandırdığımızda zaten konumuz olduğu için aklımıza birkaç şeyin gelmesi lazım. Mesela biz anne ve babalar olarak onların İslami anlamda terbiyeleri konusunda görevlerimizi yapmadığımız zaman Allah katında mesul olduğumuzda ne olur? Biz o imtihanı kaybetmiş oluruz. Anne ve baba olarak ama özellikle babalar olarak çocuklarımıza helal lokma götürme konusunda sıkıntılar yaşarsak ve yaşatırsak ne olur? İmtihanı kaybetmiş oluruz. Başka başka imtihanlar da var. Bir tanesini söyleyeyim mesela. Anne ile babaların çocukları arasında adaleti sağlamamaları imtihanı kaybetmelerinin bir vesilesidir. Bir anne ve bir baba çocukları arasında ayrım yapar mı? Sorsanız hiçbiri yapmayız derler. Ama bal gibi de yaparlar. Hiç de bunun gizlenecek bir tarafı yok. Anne de baba da bazen çocuklarından birine karşı meyilleri olabilir. Mesela kız erkek olsa erkeğin hali başkadır der. Erkeğe karşı meyli biraz daha fazla olabilir. 2-3 erkek olsa o erkeklerden birine karşı olabilir. Olabilir. İşte burada imtihanı kaybetmemek için anne ve babaların yapması gereken en önemli şey nedir? Adilce bir davranıştır. Adilce. Adaleti esas alarak

0: adaleti asla gündemden düşürmeden çocuklar arasında o adaleti sağlamalarıdır. Başka bir imtihan aracına dikkat çekeceğim. Belki garibinize gidecek ama düşündüğünüz zaman bu sözüme hak vereceksiniz. Çocuk bir puttur. Put mudur? Bugün putları saysak biz aklımıza pek de çocuk gelmez. Ama inanın şu anda birçok anne ve babanın böyle bir hastalığı var. Put. Çocuk onun gibi, onun için Lat, Uzza, Menat neyse artık. Öyle bir hale getirmiş ki haşa, ama durum bu. Allah'a ait birçok şeyini çocuğun üzerinde durduruyor. Bütün hayatı çocuk. Bütün hayatı. Daha şimdiden çeyizini şey yapıyor. Gerçi Allah'a şükür o da kalmadı ama işte dünyalığı için uğraşıp duruyor. Daha ilkokula gidecek, üniversitesinin hesabında. Daha ilkokulda gideceği üniversite yapacağı işi. Hayatı çocuğunun geleceği üzerine bina edilmiş. İşi gücü bu. Aklında, fikrinde bundan başka bir şey yok. Ne oldu? Put dediğiniz nedir zaten? Bu değil mi? Yani put derken bizim aklımıza sadece şey mi geliyor? Helvadan yapılan işte Mekke müşriklerinin putları mı, ya da işte taştan, topraktan yapılan onlar mı? Onlar o zamanın putuydu. Her şey modernleşti. Putlar modernleşmesin mi? Onlar da modernleşiyor. Ambalaj değişiyor, şu değişiyor, bu değişiyor. Ama öyle bir hale geliyor ki bugün anne ve babaların birçoklarının nazarında çocuk put yerine geliyor. O putu İbrahimce kırmadan işte gerçek manada imtihan kazanılmış oluyor. Tabi İbrahimce kırmadan deyince baltaya alıp çocuklarımıza girişecek halimiz yok. İşin şeyi şu, mahiyetinde olması gereken şey şu: Allah'ın verdiği kadar verin. Şimdi biz bir kul olarak, bir anne olarak, baba olarak, annelerde merhamet daha fazla. Ne kadar çocuğumuza merhametli davranırsak davranalım, Allah'tan daha mı rahimiz? Erhamer Rahim'in o değil mi? Bırak Allah'a. Allah'a bırak ya. Bırak ona. O senden daha iyi bilir bu işi. Sen bir tevekkülünü doğru yap. Bu manada ipleri bir tamamen bir Müslümana yakışırcasına bırak Allah'ın otoritesine. Bak neler oluyor. Ama sen Allah'a ait alanı bile kendin düşünmeye başladığın zaman iş bitti. Bana ne şimdi çocuklarımın evi, yatı, katı, bana ne? Ben bir baba olarak, anne olarak onları mı düşünmeliyim? Bana ne? Ben bunu düşündüğüm zaman aslında onlara iyilik mi etmiş olurum? Hayır, bu kötülük. Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrensinler. Ben anne ve baba olarak Allah'ın benden istedikleri konusunda ben ızdırap çekebilirim. Ama bunun ötesindeki meseleler için ben kendimi yıpratırsam boşu boşuna sıkıntı çekmiş olurum. 3. Çocuk büyük bir emanettir. Onu söyleyen oldu mu? Allah'ın emaneti o. Hem de nasıl bir emanet? Geçen Eyüp'teki yetimlerle konuşurken onu söyledim. Kutsal emanet deyince siz ne aklınıza gelir? Mukaddes emanet. Topkapı Müzesi'nde Efendimiz'den bize gelen işte 2-3 tane o güzel eşyalar, hepsine karşı da bizim hürmetimiz sonsuzdur. Neticede Efendimiz'indir ya da sahabeden biridir. Ama inanın mukaddes emanet çocuklarımızdır.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı. Tev.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.
14: Vekilsin ki bana, ben bana yetmem, senin kudretine dayanır. Ben bana yetmem, ihtiyaçlarıma yetişemem, senin rahmetine sığınırım.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Allah onu bize vermiş, emanet etmiş. Sahibi biz miyiz? Haşa. O vermeseydi biz alabilir miydik? Haşa. O bize verdi. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam münafıklığın alametlerini sayıyor. Ne diyor? Bir, konuştuğu zaman yalan söyler. İki, söz verdiği zaman yerine getirmez. Üç, emanete ihanet eder. Çocuklarımıza ihanet ettiğimiz zaman nifaktan bir alameti üzerimizde taşıdığımızı hiç düşündük mü? Emanete ihanet, emanet deyince aklımıza ne geliyor? Sadece bir mal mı? İşte şunu ben verdim, senin yanında kalsın. Hayır. Emanet bizim olmayan her şeyin bizdeki süresince o şeye sadakat göstermektir. Bu manada bu bedenlerimiz de Allah'ın bize birer emaneti değil mi? Şunca şey bize emanet değil mi? Çocuklarımız emanet değil mi? Peki onlara sadakat göstermeyince de haşa nifaktan bir iz, bir alamet taşımış olmuyor muyuz? Oluyoruz. Dolayısıyla bunu da emanet bilinci altında anlamalı ve bunun gereklerini yerine getirmeliyiz. 4. Çocuk büyük bir nimettir. Onu da söylediniz zaten. Her nimet neyle gelir dostlar? Külfetiyle gelir. Nimetin büyüklüğü ne demek oluyor? Külfetin büyüklüğü oluyor. Şimdi Allah size nimet anlamında neyi çok vermişse onun karşısında ne oluyor? Külfeti de büyük oluyor. O zaman ağlamanın, sızlamanın ne gereği var? Vermeseydi zaten vermeyecekti, külfet de olmayacaktı. E çocuk varsa dert vardır. Dert olmalı. Çocuk gibi bir nimet varsa eğer onun külfeti de olacak. Külfetsiz olur mu bu iş? Eğer külfetsiz olsa ne olur? Nimet olmaz zaten. Külfeti olmadığı zaman hiçbir zaman bunun bir nimeti olmayacak. Bu manada neyi düşünmeliyiz biliyor musunuz? Aslında nimet geldiği zaman külfetin büyüklüğüne takılmamalı. Ben bu nimetin şükrünü nasıl eda etmeliyim? Soru bu. Her nimet. Bunu soracağız. Çocuk nimetine karşı da tavır bu olmalı. Ben bu nimetin şükrünü nasıl eda etmeliyim? Orijinal bir tanım vereceğim. Hiçbiriniz onu söylemediniz ama Kur'an'ın söylediği bir şey. Çocuk müminin salih amelidir. Kur'an diyor. Çocuk müminin salih amelidir. Nasıldır? Biraz bir düşünün bakalım. O değil. O ayrı, ona geleceğiz. O doğru. Ama salih amel o değil. O kapanmayan amel defteri. Bu amel. Amel, salih amel. Allah bize ne diyor? İman edin ve salih amel işleyin diyor. Hayır, o bir İslami edebin gereğidir. Olması gereken de odur. Zaten İslam fıkhında da şöyle bir özellik var. Mesela zekata konu olan mallar var ya. İslam neyinle uğraşıyorsan zekatı onun cinsinden vermeyi nakdi olarak vermeye tercih eder. Anlatabildim mi? Mesela diyelim ki ticaret uğraşıyorsun. O ticaret malına konu olan şeyin cinsinden zekatın verilmesi nakdi olarak verilmesinden daha evladır. Ama bazı ticaretliler için bu söz konusu olmayabilir. İşte nedir? Tarımla uğraşıyorsun. Öşür dediğimiz o zaten. Öşür nedir? O mahsulün onda birinin Allah yolunda zekat verilmesidir. Allah için zekat verilmesidir. Dolayısıyla her nimetin şükrünü de mümkün olduğunca kendi cinsinden eda etmek lazım ki o nimete karşı bir duruş, mümince duruş olsun. Ayrıca başka bir şey daha var. Ali İmran 92'yi hatırlayın. Ne diyordu Rabbimiz orada? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek iyiliğe ki mutlak manada iyilik imandır.

0: göremezsiniz. Bitti. Buralardan yola çıkarak o tanımı yapıyoruz zaten.
1: Eyvallah hocam. Şimdi hem o ilk söylediğimiz bu tabii ben şu anda o Rabbimin bana verdiği evlat nimetinin şükrünü nasıl yani cinsinden şükretmem gerektiği nasıl olacak? Ben çocuğumu Allah'ın razı olduğu şekilde nasıl talim ve terbiye tutup hem kendine hem yaşadığı topluma faydalı bir mümin haline gelmesi noktasında gayret sarf edersem o da aynı şekilde kendi çocuğunu bu şekilde eğiteceği için o zaman bu nimetin şükrünü bu şekilde kendi cinsinden eda etmeye yönelik bir şey olur ki bu da herhalde salih amel çerçevesine girer mi bilmiyorum hocam.
0: O nimet çerçevesine girer. Salih amel biraz da şudur aslında. Mesela Allah, Rabbimiz iki iyilikten bahseder Kur'an'da. Bunlardan biri hasenattır, biri salih ameldir. Hasenat insanın kendine yaptığı iyiliktir. Salih amel insanın başkasına yaptığı iyiliktir. Yani bir amelin salih amel olabilmesi için ortaya konan iyiliğin kişinin kendisine fayda verdiği gibi bütün insanlığa da fayda vermesi şarttır. Bakın kodlar oturuyor değil mi yerine? Salih amele dönüşebilmesi için bu olmalı. Çocuk da Kur'an'ın ifadesiyle salih ameldir. Bakın Kur'an'ın o ifadesini verelim, onun üzerinden bir daha konuşalım. Nereden okuyoruz biz bunu? Nuh kıssasından okuyoruz. Hud suresinde 25 ayetteki Nuh kıssasını en uzun anlatan ayet silsilesi orasıdır. Hazreti Nuh'un iman mücadelesini, gemiyi yapmasını, inkarcılarla olan o büyük kavgasını hepsini anlatır. Ondan sonra iş son noktaya gelir. Göklerin kapıları açılır, yerlerin kazanları açılır. Yerden gökten sular fışkırmaya başlar. Müminler gemiye binmiştir bir avuç. Dışarıda kalan Nuh'un oğlu Kenan vardır. Ne diyor Nuh bir baba şefkatiyle? Gel oğlum, gel bin bu gemiye, bin kurtul. Oğlu diyor ki hayır, ben sığınacağım bir dağa, dağ beni koruyacak. Kurtulamazsın diyor, ikna edemiyor. Bir baba şefkatiyle o gün, o anda ellerini açıyor ve Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi diyor, o benim ehlimden, benim oğlum. Ama binemedi. Sen onun kalbine işte bu manada bir şeyler koy da o da gelip kurtulsun. Ne diyor Rabbimiz? Kale ya Nuhu, innehu leyse min ehlik. İnnehu amelun gayri salih. Dedi ki Rabbimiz, o asla senin ehlinden değildir. Neden? Çünkü onun ameli gayri salihtir. Salih bir amel değil o. Bu. Buradan çıkarıyoruz aslında. Evladın, çocuğun bir mümin için salih amel olduğunu. Salih ameldir. Onun ameli gayri salihtir. Eğer salih amel olsaydı seninle beraber aynı gemide olurdu. Şimdi biz bu manada meseleyi anladığımız zaman ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız o zaman? Çocuklarımızın üzerinde aslında bir namaz gibi titreyeceğiz. Namaz neyse odur. Emri bil maruf nehy anil münker bir müminin yapacağı en büyük salih ameldir. Emri bil maruf nehy anil münker neyse çocuk odur. Evet. Salih amel oluyor. Aynen öyle. Çünkü onların namazları bir şekilde başkalarına da şey yapacak. Bizim namazımız da öyle. Ama özellikle oradan bizim kendi şahsi olarak yaptığımız ibadetlerin bir bölümü bizim hayatımızı imar edecek. Bizim başkasına bunu yaptırmamız ne yapacak? Toplumun ıslahı için bir vesile olacak. Dolayısıyla oradaki ölçüyü o manada anlamamız lazım. Ve bu çok mühim bir maddedir. Bugün insanların birçoğuna sorun. Salih amellerinizi sayın diye insanların aklına pek de çocuklarını salih amel olarak saymak gelmez. Ama Kur'an'ın ifadesi budur. Çocuk müminin kapanma.

0: olmayan amel defteridir. Böyledir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o meşhur hadisinde ne dedi? Ademoğlu ölünce amel defterleri kapanır. Zaten insan hayatındayken devam ettirir defterini. Vefat edince o defterler kapanır. Ancak üç kişinin amel defteri kapanmaz. Kim bunlar? Bir, geride sadakayı cariye bırakanlar. Yani bir vakıf, bir köprü, bir çeşme, insanların istifade ettikleri bir yer. Mesela şu bina bir vakıf, değil mi? Burada emeği olanlar ne yaptılar? Amel defterlerini kapatmadılar. Hepinizin emeği var, az ya da çok. Çok olanlar var, az olanlar var. Öyle bir yatırım yapmışız ki elhamdülillah. İşte bakın Allah Resulü'nün verdiği müjde bu. İnşallah burası var olduğu müddetçe ki vakıf malları inşallah kıyamete kadar var olur. Var olduğu müddetçe Allah yazacak. Biz gideceğiz, kemikle çürüyecek, toprak olacağız. Yazacak halen burada yapılan o hayır hizmetleri hanemizi dolduracak inşallah. İkinci amel, kapanmayan amel defteri hayırlı bir evlat. Geride bıraktık bir evlat. Dua ediyor, hayır hasenat yapıyor, salih amel bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsa ondan eksilmeden ana ve babanın da hanesine yazılıyor. Ana ve babanın da hanesine yazılıyor. Üçüncüsü, geride faydalanacak bir ilim bırakan. Bir eser, bir kitap, bir şey, belki şu dersler mesela, biz öleceğiz, başkaları dinleyecek, istifade edecekler. Bakın nedir bu? Kapanmayan amel defteridir. Allah bunların sayılarını çoğalsın hayatlarımızda inşallah. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi işte. Üç tane saydı. Üçü de önemliydi. Onlardan biri de kapanmayan bir amel defteri olarak çocuklardır. Yedi. Tabi Kur'an bir denge kitabı olduğu için hep meseleyi bir noktada tutmaz. Bakın başka şeyleri de söyler. Çocuk insanın varisi, soyunun devamıdır. Ve bunu birkaç peygamberin dilinden biz okuyoruz mesela Kur'an'da. Böyle bir şey istemek de bir hata değil. Bu istenir Allah'tan. Soyun devamı insanın isteyeceği bir şeydir. İstemez yani, ya ben öldüm soyum tükenmesin, bitmesin diye bir talepte bulunabilir insani olarak birisi. Böyle bir şeyin makul olmayan bir tarafı yok. İnsan böyle bir talepte bulunabilir. Ebter olmak insanın biraz kaldıramayacağı bir yük. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da onun için ebter dediler. Yani soyu kesik dediler. Ama bu sadece maddi anlamda anlaşılmamalı. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın erkek çocuğu yoktu. Kızlarının Fatma dışındakilerinin çocukları da yaşamadı. Bir Fatma'nın çocukları yaşadı. Ebu Leheb ve onun gibi olanlar, ama biz Ebu Leheb'in üzerinden konuşalım. Üç tane oğlu, üç tane kızı vardı. Oğulları Utbe, Uteybe, Muattıp. Kızları Azze, Halide, bir de Dürre. Altı tane, üç kız, üç erkek. Kim bilir onların çocuklarını? Bilen var mı içinizde? Var, çocukları var aslında. Mesela Uteybe Müslüman olmadı, öldü. Onun çocukları da Müslüman oldu. Ama onların diğerleri, Utbe'nin de, Muattıb'ın da, diğer kızlarının da çocukları vardı. Peki onların babası dememiş miydi Efendimiz'e ebter diye? Dedi. Allah ne yaptı? Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, ya Şerif diye kendisini Hazreti Hasan'a, ya Seyyid diye kendisini Hazreti Hüseyin'e nispet eden binler var, binler. Bir tane de değil, binler var. Siirt'e gitseniz dolu mesela. Elhamdülillah. Yani dedim ya, Siirt'e gitseniz dolu. Bir sürü, nerede gitseniz var. Yani Ehli Beyt'in mensupları dünyanın dört bir tarafına. Allah sadece ebter olmanın ne demek olduğunu öğretme adına aslında Ehli Beyt'e bir bereket ihsan etmiştir. Her tarafta. Afrika'da bile var. Birçok yerde onların soylarını devam ettirenler var. Dolayısıyla ebter meselesini sadece maddi anlamda bir soy olarak düşünmemeli. Ama İnsan ister yani. Bu insani bir şey. Allah'ım çocuklarım olsun da işte soyum devam etsin. Böyle bir talep makul bir talep olduğu için bu yönüyle çocuk insanın varisidir. Soyunun devamıdır. Bunu da ihmal etmemek lazım. 8. Çocuk müminin göz aydınlığıdır. Yine Kur'an'dan konuşacağız değil mi? Müminin göz aydınlığıdır. Vellezine yekuluna Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyatina kurrete ayun ve cealna lil muttakine imama. Ey Rabbimiz derler onlar. Müminler nasıl dua ediyor? Eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için göz aydınlığı kıl. Ve onlardan yani soylarımızdan muttakilere imamlar yetiştir. Amin deyin ya. Amin. Bu ne güzel bir dua. Bundan daha güzel bir dua var mı? Bu ayet Kur'an'da aslında çocuğun, tabii ki eşlerin de, yani çocuk dediğiniz zaman eşi ayırabilir misiniz? Evlerimizin özel ifadesiyle, genel ifadesiyle ama özel ifadesiyle çocuklarımız bizlerin göz aydınlığı. Peki ne demek göz aydınlığı? Evet.
1: Göz aydınlığı demek gelecek İslam ümmetinin aydınlığı olarak da algılanabilir. Hani bu müttakilerin ortaya koymuş olduğu ameller ve ilim noktasında ümmetin gelecek aydınlığı olabilir. Kur'an çünkü meclisi çok sık yapar.
0: Eyvallah. Güzel. Başka?
2: Yine aynen dünya ve ahiret gözü olarak oradaki gözlerimiz.
0: İnsanın en değerli hazinesi değil mi göz? Yani aydınlığı veya da gözün işte o nuru olmasa göz bir işe yarar mı? Bir işe yaramaz yani. Gözün işlevini görebilmesi için o nura ihtiyacı var. Yani burada aslında ne kadar kıymetli olduğunu beyan etme adına Rabbimizin kullandığı bir ifade var yani.
2: Hazreti Yakup'la Hazreti Yusuf'un bir şey var mı hocam burada?
0: Nasıl?
2: Bir mesaj var mı? Hazreti Yakup'un gözlerinin Hazreti Yusuf'un gömleğiyle açılmasına yönelik.
0: Alakası bilmiyorum. Belki bir bağ kurulabilir ama öyle bir direkt maddi bir alaka yok yani orada. Odur işte. O tabii o yani bizim Anadolu irfanını oluşturan önemli şeylerden bir tanesidir Kur'an'ın bu ifadeleri. Göz aydınlığının ifadesi Kur'an'a dayanır bu. Yani insanın mesrur olacağı, sevineceği, İşte gördüğü zaman, müşahede ettiği zaman, hissettiği zaman, duyduğu zaman en büyük mutluluğu hissedeceği an göz aydınlığı. Çocuklarımız da bu. Bu ifadeyi mesela Kur'an Kasas suresinin 9. ayetinde de kullanır. Bu biraz önce okuduğum ayet Furkan suresinin 74 mü, 75 mi? Ya 74 ya 75 ama Kasas 9'da da Asiye validemizin diliyle aynı ifade kullanılır. Hani sandığın içerisinde Musa'yı bulunca getiriyor ya Firavun'a. Orada diyor ki ben öyle bir şey buldum ki benim için de senin için de inşallah göz aydınlığı olacak. Yani bizi mesrur edecek, saadetli bir hale sokacak, bizi memnun edecek bir müjde bu. Oradaki ifadeden de biz aslında Kurretul ayn'in ne olduğunu biraz daha rahat anlayabiliyoruz. Dokuzuncusu, çocuk ebeveynin yani hem annenin hem babanın cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir. Bakın o aydınlığın belki de bir izahı bu. Cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir. Bu ifadeyi şu hadisin gölgesinde anlayalım. İbni Mace'de Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçen bir hadis. Hadisin ravisi Ebu Hureyre. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki kişinin cennetteki derecesi yükseltilir. O kişi merak eder. Cennete girmiş ama bir müddet sonra derece yükseldi. Bunun sebebini merak ediyor, soruyor. Ben ne yaptım ki? Cennette zaten mükafat yurdudur. Değil mi? Orada bir şey yok ki derece yükselsin. Yükseldiği zaman zaten dünyadan yükselmesi lazım. Dünyadaki amellerin karşılığına yükselmesi lazım. ben ne yaptım ki derecem yükseldi dediğinde melekler derler ki,

0: çocuğun senin için Allah'tan bağışlanma ve derecenin yükselmesini istemiş. Çocuğun senin için bunu istediği için Allah da onun duasını kabul edip senin dereceni yükseltmiş. Şimdi burada şöyle bir şey aklımıza gelebilir. Cennete girmedi ki böyle bir şey olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam misal aleminden bize örnek verir. Yani ille de girilmesi şart değil ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan aldığı bilgiyle cennet için, cehennem için, onların akıbetleri için, ödül için, mükafat için birçok hadisi vardır. Bu da o hadislerden bir tanesidir. Dolayısıyla çocuğun bazı amelleri elbette ki kapanmayan amel defteri cinsinden babaya ve anneye bir şeyler kazandıracak. Onun ötesinde bir de ne yapacak? Cennetteki dereceleri yükseltecek. Onuncusu, bununla bu faslı bitireceğiz. Onu kim söylemişti? İçinizden biri söyledi aslında. Çocuk en önemli muallimlerden biridir. Aslında biz çocuklarımızın üzerinden öğreniyoruz. Bakın bir şey söyleyeyim. Şu anda şu derslerin sebebi bile çocuklar değil mi? Olmasaydılar niye konuşacaktık ki biz? Şu dersin vesilesi bile onlar. Aslında aileyi konuşurken en önemli şey olarak biz çocuklarımızı konuşuyoruz. Dolayısıyla çocuk insana bu manada çok şey öğretir. Çok şey. Mesela sabır konusunda çocuktan daha iyi bir muallim yoktur. Hayatın hiçbir alanında öğrenemediğiniz kadar çocuğun üzerinden sabır öğrenirsiniz. Anneler, babalar hepiniz bilirsiniz. Anneler biraz daha fazla bilir. Öyle bir noktaya gelir ki artık çıldırtır. Bu çocuk beni öldürecek. Bu çocuk benim hayatımı söndürdü. Şudur budur bir sürü şey söylüyorlar mesela. Haklılar da yani insan yükü çekmek çok kolay değil. Biz babalar olarak 10 dakika tahammül edemeyiz. Onlar sabahtan akşama kadar tahammül ediyorlar. Bu manada sabrı aslında çocuklarının üzerinden öğreniyorlar. Biz de öğreniyoruz. Çocuk bu. Hali belli olmaz, vakti belli olmaz, davranışı belli olmaz. Geliyor bir büyüğün yanında bir şey yapıyor. Senin bütün halini alt üst ediyor. Öyle bir davranış sergiliyor ki o anda yani evde olsanız iki ayağını birbirinden ayırırsınız. Ama orada ne yapıyorsunuz? Sabrediyorsunuz. Sabır bu. Sabırla bir şekilde o tahammülü, o hilmi size öğretiyor. Dolayısıyla çocukların bu manada muallimliklerini hiç unutmamak lazım. Gerçekten çocuk bu yönüyle insana çok şey öğretir yani. Evet, var mı söylemek istediğiniz bir şeyler?
1: Bu sabır konusunda hocam annelerin babalara göre biraz daha hareket alanları da geniş değil mi hocam? Yani aralarındaki diyalogtan dolayı bir kaşımızı hemen geri koyuyoruz. Ama annesi neler yapıyor hiç aralarında gelmiyor.
0: Normalde olması gereken de odur zaten. Yani tabii olan da o. Babanın bu manada çocukla elbette ki iletişimi çok sert bir şeyde gitmeyecek ama evde bir kaş lazım yani. Yani kaşlar çatıldığı zaman bir şeyler oturmalı yerine onu o kaşlarda babanın olur. Yani çocuk ister istemez anneye karşı bunu şey yapmayabilir ama baba bu manada biraz daha ağırlığını ve otoritesini korumalı. Ama bu hiçbir zaman işte babanın evlatlarıyla ilgilenmemesi, çok fazla onlarla bu manada konuşmaması anlamına gelmez. Ama her şeyin korunması lazım. Korunması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de şudur. Baba babadır, çocuk çocuktur. Şu tabir doğru değil. Yani şöyle doğru değil. Ben oğlumla, ben kızımla arkadaş gibiyim. Yanlış. Arkadaş gibi niye olalım? Arkadaşları başkaları olsun. Biz anne ve babayız. Anne ve baba olmak bir yere kadar çocukların dertleriyle ilgilenmeyi gerektirir ama çocuk gelip de çok affedersiniz sevgilisini de sana anlatmamalı. Bundan daha ayıp bir şey olmaz. Şimdi o perdeler yırtıldı. Öyle şey olur mu ya?

Onu tamam, çocuğun sevgilisi olsun, olmasın demiyorum elbette, bu da insani bir şeydir. Sever, gönlünü kaptırır birine. Çok doğal bir şey bu. Ama bunu anne ve babayla değil, bunu salih ve saliha arkadaşlarıyla paylaşır. İş olgunluğa erince de zaten Allah nasip ederse onun neticesi bellidir. Bu manada anne ve babaların sınırları korumaları lazım. O sınırları çok alt üst edersek eğer biz, bunu bir türlü telafisi mümkün olmayan bir noktaya getirebiliriz. Belki bundan sonra sözlerimizi dinletmememizin altında yatan şey de şudur. Şöyle bir yanlış var anne ve babaların zihninde. Belki ilerleyen derslerde biraz daha somutlaştıracağız bunları. Ama şimdi söz geldi diye söyleyeyim. Çocuk her şeyi benden konuşsun ki başkasına bir şey açmasın. Doğru değil. Çocuğun benden konuşacağı şeyler sınırlıdır. Başkalarıyla da konuşsun. Çocuğun dostları olsun. Arkadaşları olsun. Çocuğun bütün hayatı evi olmasın. Olmamalı da. Olmuyor da zaten. Yani sen bunu ne kadar zorlarsan zorla, senden habersiz, senden gizli bir şeyler dönüyor zaten. Dolayısıyla sen bunu belli çerçeve içerisine al. Çocuğun çevresini inşa et. Eğer çocuğu kurtarmayı düşünüyorsan, bakın birkaç hafta sonra cumartesi derslerinde özellikle o konuya değineceğiz. Bir dahaki hafta namaz, ondan sonra mizah, ondan sonra salih dost. O salih dost dersinde özellikle bu işin nasıl olması gerektiğinin sünnetten örnekliğini alacağız. Oradaki o nebevi ikazlar, uyarılar bizim çocuklarımızın üzerinde uygulamamız gereken de temel ölçülerdir. Onları yaptıktan sonra korkmaya gerek yok ki. Allah'ın izniyle o çocuk alacağını bir şekilde yansıtacaktır zaten. Biz cam kavanozun içerisine koysak çocuklarımızı, böyle aileler de var ne yazık ki. Çocuklarımız hiçbir tane kötülüğe bulaşmasın. Cam kavanozun içerisinde. Doğru mu? Hayır. Biri gelir bir taş atar o kavanoza, kırar onu, çocuk kalır kavanozsuz. Nasıl davranacak? Nasıl yapacak? Hayatın içerisinde o çocuk öğrendiklerini uygulayamadıktan sonra nasıl yapacak? Şeyin hayatın doğal seyri içerisinde çocuk birçok şeyi görsün, yaşasın, hissetsin. Bunların hiçbir şekilde bir mahsuru yok. Ancak en temel şeyde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biz verebilirsek gerisi Allah'ın izniyle kendiliğinden hallolacaktır. Şöyle bir bahis açalım. Kur'an'da çocuk diyelim. Mesela bu söylediklerim çok önemli şeylerdi, tanımlardı da meseleyi biraz daha somutlaştırma adına ilahi kelama çocuk nazarıyla baksak ne görürüz? Kur'an'ın şöyle bir özelliği var. Ne nazarla bakarsanız bakın Kur'an'da onu görürsünüz. Zaten evrensel kitap olmasının özelliği de budur. Mesela aile nazarıyla baktık, geçen dersleri hatırlayın neler gördük. Baba nazarıyla baktık neler gördük, anne nazarıyla baktık neler gördük. Çocuk nazarıyla Kur'an'a baksak neler görürüz? İnanılmaz şeyler görürüz. Bir yönüyle aslında Kur'an çocuk meselesinde inanılmaz derecede mesajlar vererek bir mecmua niteliğinde özellik arz eder. Bu da aslında Kur'an'ın nasıl bir derya olduğunu, nasıl bir mesajlar itibariyle bitimsiz bir hazine olduğunu bize beyan eder. Bakalım çocuk nazarıyla hemen işin başına ne geliyor? Adem'in çocukları. Değil mi? Kabil ile Habil, isim vermeden Maide suresinde o kıssa anlatılır. Adem'in çocuklarının üzerinden, Adem ile Havva çocuk olarak değil yetişkin olarak Kur'an'a konu oldukları için onların çocukluklarını bilmiyoruz. Ama Adem'in çocuklarının üzerinden insanlık tarihinin ilk çocuklarını anlatıyor. Bunların üzerinden anlatılan mesajların ne olduğunu bir dahaki ders söyleyeceğim size. Çünkü bugün başka bir şey söyleyeceğim için buna dikkat çekmeyeceğim. Sadece isimleri vereyim, mesajlarını bir dahaki derse bırakacağım. Mesela insanlığın ikinci atası Nuh'un üzerinden olumsuz bir örnek anlatır. Kenan.
Biraz önce de değindik. Kenan'ın üzerinden Allah ne anlattı bize? Olumsuz bir çocuk tipi, inkarcı bir çocuk tipi anlattı. Ki Adem'in çocukları da Kabil ve Habil'de de inkar ile iman arasındaki o farkı da anlattı. Gelin İbrahim Aleyhisselam'a, milleti olmakla iftihar ettiğimiz. Usvetun Hasene diyor ya Kur'an İbrahim ve ailesine. Usvetun Hasene'nin de ne olduğunu siz biliyorsunuz. Öyle olduğu zaman bir bütün olması lazım Kur'an'da İbrahim'in hayatı anlatılırken. Peki İbrahim Aleyhisselam'ı anlatırken Kur'an İbrahim'in kendi çocukluğunu anlatır mı? Anlatır. İsmail'i anlatır mı? Anlatır. İshak'ı anlatır mı? Anlatır. Aslında İbrahim'in üzerinden bir çocuk mesajı vardır. Ve inanılmaz noktalara dikkatler çeker. Ki ilerleyen derslerde dedim ya göreceğiz. Yusuf'a gelin. Anlatır mı? Anlatır. Ta bebeklikten çocukluğa, çocukluktan yetişkinliğe birçok hayatın alanına dair Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını anlatır. Kardeşleriyle olan münasebetini anlatır. Kardeşlerini anlatırken de neyi anlatmış olur? Çocuklar anlatmış olur. Lut Aleyhisselam neyi anlatır? Saliha kızları anlatır. Bakın hiçbir şeyi eksik bırakmıyor Kur'an. Her şeyi istenilen oranda ihtiyaç üzere anlatıyor. Lut'un üzerinden saliha kızları anlatıyor. Ya Şuayb'ın ne anlatıyordu Şuayb'da? Evet, saliha kızlarını anlatıyor. İki tane genç kız, Musa Aleyhisselam'la o görüşmeleri, onların hepsi aslında onların üzerinden bize bir şeyler anlatıyor. Gelin Musa'ya, Musa'da ne anlatır? Musa'yı anlatır mı çocukluğunu, bebekliği, doğumunu anlatır? Bebeklikten çocukluğa, delikanlılığa aynen Yusuf Aleyhisselam gibi hayatının birçok şeyini anlatır. Musa'nın kardeşi olan Harun'u anlatır. Musa'nın isim vermeden ablasını anlatır. Bakın çocuklara bakın, Kur'an'daki çocuklar bunlar. Yani keşke böyle bir çalışma yapılsa Kur'an'da çocuklar diye. Şöyle bu ayetler üzerinden bir çalışma yapılsa ne kadar güzel olur. Böyle bir şey var ortada. Peki kızların sultanı öyle bir anlatır ki onu, başka bir şey anlatmaya gerek yok zaten. O öyle bir şeydir ki onun üzerinden onlarca şey anlatılır. Kim? Meryem. Meryem'in annesi isim verilmeden ta hamilelik dönemi başlar anlatmaya. Doğumu anlatılır, bebekliği anlatılır, mabeti anlatılır, adayışı anlatılır, genç kız merdivenlerini geçerken anlatılır, İsa'yı doğururken anlatılır. Daha ne anlatsın ki Kur'an? Anlatacağını anlattı. Meryem'in hemen arkasından birbirleriyle de akraba olan iki çocuk. Kim onlar? İsa ve Yahya. İkisini de anlat. Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluğunu anlatmaz. Ancak niye anlatmadığına dair şöyle bir zihnimizi yoklarsak, Duhan Suresi, İnşirah Suresi, Kalem Suresi, Şuara Suresi, bu dört sürede de Efendimizin çocukluğunu tarihten öğrenin diye bize bir işaret vardır. Mesela Duhan suresinde der ki seni yetim bulup barındırmadık mı? O yetimliğini söylüyor ama onun teferruatlarını ne yapıyor? Siyer'e havale ediyor. Senin kalbini genişletmedik mi? Göksüne ferahlık vermedik mi diyor. Daralan o kalbin, daralan o yüreğin ne olduğunu ne yapıyor? Siyer'e havale ediyor. Şu ara suresinde sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Onun o halini öğrenebilmemiz için bizi ne yapıyor? Siyer'e havale ediyor. Kalem suresinde sen Kur'an'la muhteşem bir ahlakın sahibi oldun değil. Bu çok yanlış anlaşılır. Kur'an'la mı Efendimiz muhteşem ahlakın sahibi oldu? Hayır. O zaten Muhammedul Emin'di. Ne zaman?
nübüvvetten önce.

gelince. Vahiy geldi, ne oldu? Sadikul emin oldu. Vahiden sonra ne oldu Efendimiz? Sadikul masduk oldu. Bu ifadelere dikkat edin. Bakın Efendimizin hayat çizgisinin 3 devresini söyledim. Muhammedul emin nübüvvetten önce. Vahiy ile beraber sadikul emin, yani eminliği Kur'an'la birlikte ne oldu? Daha üst seviyeye çıktı. Kur'an bitti, Efendimiz vefat etti, sözler söyledi gitti. Şimdi tarih ne yapıyor? O sözleri birer birer tasdik ediyor. Sadikul masduk da budur işte. Onun hayatındaki şey bu. Şimdi şu ara suresinde, kalem suresinde, özellikle kalem suresinde inneke leala hulukin azim derken Kur'an bizi ne yaptı? Onun vahiy öncesi hayatını öğrenebilmemiz için bizi siyere havale etti. Dolayısıyla Efendimizin çocukluğunun teferruatlarıyla, en azından bu adlarını andığımız peygamberlerin çerçevesinde söylenmemesinin en önemli sebebi budur. Şimdi dostlar, yavaş yavaş vaktin de sonuna doğru geliyoruz. Ben size iki tane tablo aktaracağım. Biri Kur'an'dan, biri sünnetten. Bir baba, ki ona siz anneyi de yazın, oğluna, evladına, kızına, neyse, biz evladı çocuk olarak kullanırız Türkçe'de, değil mi? Aslında Arapça'da evlat veledin çoğuludur. Erkek çocuklar anlamına gelir ama biz Türkçe'de tekil olarak da kullanırız. Evlat dediğimiz zaman bütün çocuklarımızı kapsar Türkçedeki kullanımda. Evlatlara neleri tavsiye etmeliyiz? Neleri bir baba ve anne olarak söylemeliyiz? Kur'an'ın üzerinden ve sünnetin üzerinden iki örnek çerçevesinde bunu anlayacağız. Kur'an'daki örnek ney? Evet, inanılmaz bir örnek. Öyle bir örnek ki başka hiçbir şeye gerek yok. Orada 13. ayetten 19. ayete Lokman aleyhisselam çocuğuna, oğluna bir tavsiyede bulunuyor. Bir değil, birkaç tavsiyede bulunuyor. Ama neler söylenmeli? Neleri öne almalı? Neleri geriye bırakmalı? Neleri söylemeli? Bunun kodlarını Kur'an'dan öğreneceğiz. Lokman suresi 13. ayet diyor ki Lokman oğluna öğüt vererek yavrucuğum dedi. Ne demiş? Ya buneyye demiş. Bu o kadar önemli bir şey ki. Ne dedik Suffa Mektebi derslerinde? Talim ve terbiyenin temeli neydi? Ya buneyye bu işte. Yebni değil. Oğlum. Bu da olur değil mi? Oğlum deseniz kötü mü? Hayır. Ya bu neyye? Ney? Oğulcuğum aslında ama tam sıcak değil. Onun için biz yavrucuğum, Türkçesini öyle diyelim. Yavrucuğum dediğinizde zaten yavruyu eritirsiniz. Siz de erirsiniz. Yani o hitap işi ne yapar? Bir kere farklı bir mecraya koyar. İlk şey, bir baba, bir anne evladına ilk olarak neyi söylemeli? Allah'a ortak koşma. En başta çocuklara verilmesi gereken şey budur. Çocuktur daha anlamaz. Kim dedi? Allah öyle demiyor. Sen öyle diyorsun, Allah öyle demiyor. Eğer buraya koymuşsa çocuk anlar. Tevhidi çocuk senden daha iyi anlar. Sen tevhidi anlat çocuğa. Billah demeyi öğrensin. Bunun ne olduğunu öğrensin. Allahu Ekber deyince ne anlama geldiğini öğrensin bir çocuk. Allah'a ortak koşmanın ne demek olduğunu bilsin. Buna göre yürüsün. Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Seviyeyi görüyor musunuz? Yani biz büyüklere dahi anlatamayız şimdi bunu. Şirki geldi anlat. Büyüğü anlatamazsın zaten. Küçüğü anlatmalısın bunu. En önce neyi öğrenmeli? Hatırladınız mı derslerimizde? Neyi öğrenmeliydi? İmanı. Kaynağı ne? Buyurun. Başka bir şey aramaya gerek yok. Allah hepsini en güzel şekilde söylüyor. Bu ilk tavsiyesi. Bundan sonra ara bir cümle var. Onu da okuyalım. O da çok güzel. Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice

sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş banadır. Rabbimiz diyor. Yani orada Lokman Aleyhisselam'ın o ilk tavsiyesinin, oğluna verdiği o ilk öğüdünün ara bir cümlesi bu. Ne yaptı? Onu söyledi, ondan sonra Lokman'a dönderdi sözü aslında. Ana ve babaya hürmetin, itaatin ne olması gerektiğini söyledi. 15. ayette yine onunla alakalıdır. Yani öğüt dışı bir şeydir. Daha doğrusu genel bir öğüttür. Özel olarak Lokman'ın oğluna değil. Eğer onlar seni, anne ve babaya diyor, hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşmak için zorlarlarsa onlara itaat etme. Çünkü günahta nedir? İtaat yoktur. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm. Ara bir cümleyle bu da söylendi. Devam ediyoruz 16. ayet. Lokman öğütlerine nasıl devam ediyor? Yavrucuğum, hitap aynı. Yaptığın iş, iyilik veya kötülük, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut derinliklerde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Çocuktur, anlamaz. Buyurun. Anlar mı, anlar mı, anlamaz mı? Ne incelikler var değil mi? Aslında çocukların zihninin nasıl inşa edildiğinin en önemli işareti bu. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. 17. ayet. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Bunlar azmedilmesi, yani başarılması gerçekten ağır ama değerli işlerdir. Namaz, emri bil maruf, nehyanil münker ve sabır. 17. ayetin mesajları. Devam ediyoruz. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. 19. ayet. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini nedir? Eşeklerin sesidir. Dersimizin konusu değil ama madem söz geldi oraya da girelim. Niye eşeklerin sesi? Eşeklerin sesi kötü müdür gerçekten? Elbette kötüdür. Kötü olmasa Allah söyler mi? Ama niye? Mevlana'nın söylediğini söyleyeyim. Yani çok güzel bir yorum yapıyor bu ayet için. Diyor ki aslında varlık alemindeki her şey, ister bu işte hayvanlar olsun affedersiniz, ister başka varlıklar ve insanlar olsun, hepsi lisan-ı hali ile Allah'ı tesbih ederler. Yani biz mesela kuşların ötüşünü duyuyoruz. O nedir? Aslında bir tesbihtir. Ancak eşek öyle bir varlık ki iki zamanda şey yapıyor, ses çıkarıyor. Bir acıktığı zaman, bir şehvet duyduğu zaman. O sesi bunun dışında çıkarmıyor. Dolayısıyla o sesin genel anlamda amacı bu olduğu için seslerin en kötüsü o oluyor. Allah zikri yok onda. Allah'ın zikrinin dışında amaçlar var. Maddi bir amaç var yani. Mevlana'nın yorumu bilmiyorum. Ben eşekler üzerinde araştırma yapmış değilim. Gerçekten öyle midir değil midir araştırmaya değer yani. En azından merak edenler bakabilirler. Ancak Mevlana'nın yorumu bu. Güzel de bir yorum olarak geliyor yani. Asıl şeyimize dönelim. Ne dedi Lokman Aleyhisselam? Bir, şirke düşme. Değil mi? Tevhid. İlk ders bu. Çocuklara verilecek ilk ders. İki, niyetin selimiyeti. Yani sen iyilik yap,

Sabah mescidin açılışı yapılacak. İnsanlar geliyor. Harun Reşit geliyor. Bir bakıyor ki tabela değişmiş. Çıldırıyor. Bulun o deliği bana diyor. Geliyor Behlül Dana. Nasıl bunu yaparsın falan diye. Niye kızıyorsun diyor. Bu mescidi ben yaptım mı? Hayır. Kim yaptı? Sen yaptın. Allah biliyor benim yapmadığımı. Orada ben yazsam dahi Allah benim yaptığım şeklinde mi sayacak? Eğer sen Allah için yapmışsan orada ben yazsam ne olur? Sen yazsan ne olur? Şimdi bu deli işi midir? Asıl akıllı o. Dolayısıyla burada aslında Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğüt de bu. Meseleyi, işi, eylemi, fiili, ameli neyse artık Allah için yapmak. Bakın niyetin selimiyeti. Sıralama da çok önemlidir. Dikkat ettiniz mi? Tevhid sonra ne? Niyet. Niyetin selimliği. Üçüncüsü namaz. Üç. Sırada o var. Dört. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Beş, sabır. Altı, kibirlenmemek. Kibir, hastalık. Yedi, vakar. Aslında Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütler bunlardı. Şimdi bir babasın, bir annesin, evladına öğüt vereceksin. Evladına talim ve terbiye adına, onu yetiştirme adına, dünyasını imar, ahiretini mamur etme adına bir şeyler vereceksin. Ne yapayım? İşte başka bir şey aramaya gerek yok. Bu bırak o boş boş kişisel gelişimler, aile eğitimleri, bir sürü ayağı yere basmayan o safsatayı. Hep yalan. Kendisi uygulanmayacak, uygulanma değeri olmayan birçok şey söylenip söylenip duruyor. Onların %10'unu yapsan zaten dünya cennet olur. Mümkün mü? Var mı uygulanması? Yok. Yok. Ama burada olanı söylüyor Kur'an. Olması gerekeni değil. Olanı söylüyor. Olanı yaptığın zaman olması gereken zaten olmuş olacak. Tabii ki olmaz mı? Asıl o. Salih amel hem ona bu manada amel hem sana salih amel. Anne ve baba olarak. Bu Kur'an'ın örnekliği. Var mı burada sormak istediğiniz bir şey? Özellikle Kur'an'ın örnekliği hakkında yok. Gelin sünnete. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Enes'e veriyor. Enes'e. Aynen Lokman gibi. Enes'e verdiği öğütler. Burada hadis kitaplarında şöyle bir şey var. Onu da söylemekte fayda var. Bir anda mı söyledi? Parça parça söyleyip de bunu Enes daha sonra bir araya getirip bir bütün halinde mi bize aktardı? Bu ihtilaflı ama çok da önemli değil. Söz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Aktaran da Enes bin Malik'tir. Ne diyor? Nasıl söze başlıyor Enes'e? Oğul mu? Ya bu ne ye? Ama Allah Resulü de o letafeti bir şey söylemeli. Ya Uneys. Ne demek? Ey Enescik. Bakın ifadenin, hitabın güzelliğini görüyor musunuz? Ama sözün ilerleyen kısımlarında aynı hitap gelecek. Ya bu neye diyecek? Söze başlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ey Enescik. Bunu şöyle anlayalım Türkçe'de. Arapçadaki hitabı Türkçe'ye çevirirken Enes'im. Bunu derse insan erimez mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da merhamet üzerinde konuşuyor. Ne demiştir Enes'e ilk öğüt olarak? Ne demiştir? Şirk mi? Hayır. O onu aldı zaten Ümmü Süleym'in yanında. Şirk problemi yok Enes'in. Bakın meseleyi iyi anlayalım ki rivayet bize gerçekten söyleyeceğini söylesin. Enes Allah Resulü'nün huzuruna geldiğinde nasıl geldi? Mümin olarak geldi. La ilahe illallah dersini Ümmü Süleym'in mektebinde almıştı. Onun tevhid dersini almaya gereği yoktu. O onu alarak Suffa'nın mektebine gelmişti. O mektepte. İlk olarak Efendimizin Enes'e söylediği şey şu. Ey Enes, sırrımı kimseye ifşa etme. Sır taşı.

Çocuklara eğitim mi vermek istiyorsunuz? Bunu yapın. Bazen sırlar verin. Sır meselesi aslında bir yönüyle hayatın birçok noktasında emanetin taşınması adına birçok şeyi öğretiyor. Ve Efendimiz Enes'e önce bunu söylüyor. Sırrımı ifşa etme. Ne olmuştu o rivayeti hatırladınız mı? Dersi dinleyenler hatırlayacaktır. Allah Resulü Enes oynarken eğilmiş kulağına bir şey söylemiş. Enes gitmiş. Sonra gelmiş Ümmü Süleym sormuş. Ne oldu? Allah Resulü beni bir iş için gönderdi demiş annesine. Neydi o iş? Anneciğim o Efendimizle benim aramda bir sır. Ne demişti Ümmü Süleym? Oğlum sakın sırrını kimseyle paylaşma. Şimdi 10 yaşındaki bir çocuğa nasıl bir sır verebilirsiniz? Sonra Allah Resulü'nün ne sırrı olabilir? Bu nedir? Terbiyedir işte. Efendimizin maksadı Enes'e bir sır taşıttırmak değil. O sırları zaten Ebu Huzeyfe'de sakladı. Enes'e yaptırma istediği şey bu işin talim ve terbiyesiydi aslında. Mesele bu. İki, güvenilir ol. İkincisi bu. Birincisi sırrımı kimseye ifşa etme. İkincisi güvenilir ol. 3. 10 yaşındaki Enes'le konuşuyor. Bakın 10 yaşındaki bir çocukla konuştuğunu unutmayalım, ona göre anlayalım. Abdestini tam al ta ki koruyucu melekler seni sevsin ve ömrünün uzaması için dua etsin. Çocuğa söylenen bir söz bu. Çocukça bir söz aslında değil mi? Bir büyüye der misiniz abdestini tamam al? Zaten o abdesti öğrenmiştir, alıyordur ama bir çocuğa abdestini tamam al, tam al ta ki koruyucu melekler seni sevsin, ömrünün uzaması için dua etsin. 4. Guslederken güzelce al. Böyle yaparsan günah ve hatalardan arınmış olarak çıkarsın. Namazın talimi mi, abdestin talimi mi? İşin öncesinde ne olmalı? Bugün namaz kılamayan insanların çoğunun aslında abdest konusunda sıkıntıları var biliyor musunuz? Adamın gönlü var namaz kılmaya, abdest zor geliyor. Zaten münafıklığını öğrenmek istiyorsanız kıldıkları namaza değil, aldıkları abdeste bakın. Münafıkların çoğu abdestsiz namaz kılar. Ayaklarını adam gibi yıkayan bir insanda nifak adına bir şey olmaz. Çok ince bir şey belki ama salihlerin bize öğrettiği şeyler bunlar. Abdest zor gelir insana. Yani gideceksin. Zaten bir abdest demek en az 15 dakika demektir. Ona ayırıyorsa namazda sorunu olmaz. Ve Efendimiz ne yapıyor? Bakın temelde abdest ve gusül noktasında bir talimi var orada. Enes'in üzerinden bize bunu öğretiyor. Yok. Bez kullanın canım, onu da Efendimiz öğretiyor bize. O ayrı bir mesele. 5. Bakın bitmedi. Abdest gusül. Beşincisinde ne diyor? Elinden geldikçe abdestli ol. Zira bu takdirde melekler daima sana rahmet okurlar. Çocukça, çocuk lisanıyla Allah Resulü'nün talimi. Elinden geldikçe abdestli ol. Zira bu takdirde melekler daima sana rahmet okurlar. Abdest, gusül, abdestin devamı. Sıra neye geldi? Namaza. Namazında daim ol. Onu asla bırakma. Eğer böyle yaparsan Allah'la bağını daima canlı tutarsın. Yine Efendimizin nedir? Onun lisanının, onun dünyasının algılayacağı üzere bize söylediği bir hakikattir. 7. Namazın içindeyiz. Rükû edince ellerinle dizlerini sıkı tut. Anladınız değil mi? Ellerinle dizlerini sıkı tut. Parmaklarını birbirinden ayır. Yani şöyle bitiştirme. Ne yap? Şöyle. Avuçla dizlerini. Dirseklerini yanlarına
yapıştırma, aç şöyle biraz dirseklerin ayrı olsun. Ey yavrucuğum, rükudan doğrulunca her uzvun tam olarak yerine gelsin. Yani şöyle yapma, bir doğrul, dümdüz dur, namazın talimi bu. Dümdüz dur, bir sükunet hali olsun, ondan sonra. Zira Cenab-ı Hak kıyamet gününde rükû ve secde arasında bellerini tam doğrultmayanlara nazar etmez. Ey yavrucuğum, secde edince de alın ve ellerini tam yere koy. Alnın da ellerin de tam yerde olsun. Horozun yeri gagalaması gibi secdeden çabuk kalkma. Söyleyeyim değil mi bundan sonrasını da? Köpeklerin ve tilkilerin yatışı gibi de yere serilme. Yani Efendimizin bir çocukla konuşurken ifadeleri, onun anlayacağı şeyler, onun algılayacağı şeyler. Namazda sağa sola nazar atmaktan sakın. Namazın her halini de Efendimiz ne yaptı? Tarif etti. 8. Evinden çıktığın zaman ehli kıbleden gördüğün herkese selam ver. Selamın talimi. Selamı aranızda yayınız. Oğlum kimseye selam verme. Kimseyle konuşma. Kimseyle şey yapma. Yok yok. Bakın ne diyor? Ehli kıbleden gördüğün herkese selam ver. Böylece selam verirsen eğer affedilmiş olarak eve dönersin. Her selam nedir? Allah'ın o insan üzerinde mağfiretinin bir tecellisidir. Şimdi bazı sahabiler ne yapardı biliyor musunuz? Selamu aleyküm demek ya da Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demek bir duadır. Dua. Mümine dua etmek istiyor musunuz? Bu. Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuhu demek selam verilenin karşıdakine duadır, duasıdır. Ashabtan bazıları bu duayı Efendimizle yapmak için yürüyorlar ya, geliyorlar Allah Resulü'nün karşısına selam veriyorlar. Efendimiz selamı alıyor. Biraz sonra o sahabe başka bir yoldan bir daha geliyor Efendimiz'e. Ya Resulallah esselamu aleyküm. Bir daha selam almak, bir daha dua almak için. Selam bu. Ve bunu ne yapıyor? Enes'e talim ediyor. Sen diyor ehli kıbleden gördüğün herkese selamı verirsen günahların affedilmiş olarak eve dönersin. 9. Ey yavrucuğum. Kimseye karşı kalbinde kötülük tutmadan sabahlamaya, akşamlamaya çalış. Zira bunu yapabilirsen hesabını çok kolay verirsin. Sana ölümden daha sevgilisi olmaz. Çocuğa ölümü anlatmak nasıl bir şey? İşte bu. Anladınız değil mi? Kimseye karşı kalbinde kötülük tutmadan sabahlamaya, akşamlamaya çalış. Zira bunu başarabilirsen hesabını çok kolay verirsin. Sana ölümden daha sevgilisi olmaz. 10. Ey yavrucuğum, duayı çok yap. Zira dua muhakkak kazaları, belaları def eder. 10. öğüdü de bu. 11. Son. Ey yavrucuğum, İşte bu benim sünnetimdir. Bu sana söylediklerim var ya, nedir? Benim sünnetimdir. Benim hayat tarzımdır. Benim hayatta aktardığım, hayatta yapmaya çalıştığım şeylerdir. Kim benim sünnetimi ihya ederse beni ihya etmiş olur. Beni ihya edene de cennette benimle olmak nasip olur. Niye Enes bin Malik oldu ve din binasında böyle bir değer kazandı? Bundan alın. Muallimi Allah Resulü olunca elbette ki netice bu olacaktı. Dolayısıyla bakın, dikkat ettiyseniz Lokman'ın öğütlerini vermedi Efendimiz. O öğütler var zaten. Cevami'ül Kelim ya o, onu zaten okuyacak Müslümanlar. Onun dışında bir de benim orada olan bazı şeyleri açarak, namaz gibi mesela, iyiliğin yayılması gibi mesela, bu tarz şeyler

0: yerde de biraz daha meseleyi çocuk lisanıyla çocuğun algılayabileceği bir biçimde sunarak ne yaptı Efendimiz? Enes'in üzerinden bütün anne ve babalara evlatların nasıl yetiştirileceğini öğretmiş oldu. Allah duyanlardan etsin inşallah.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Ya Ehad.
12: Ehad'sin sen. Ehad'sin ki bir şeyden her şeyi yaratan sensin. Her şeyi bir şeye çeviren yine sen. Bir de bin de birdir sana. Az da çok da kolaydır kudretine.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Görüyorsunuz, artık burada durabilecek gücümüz kalmadı. Çadırları bile söküp attı rüzgar.
2: Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın, geri dönüyoruz.
3: Ey Müslümanlar, Resulullah'ın emridir. Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın.
4: Allah hayrolsun. Ne oldu hocam?
5: Hayrolsun inşallah.
3: Cebrail aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemizi emretmiştir. Peygamber Efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın.
6: İşte Muhammed ordusuyla karşımızda.
7: Keşke Huyey'in sözüne kalmasaydık.
6: Onun ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık.
7: Hem tehdit etti hem zafer vaat etti. Bunların dört katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki?
6: Neyse, hayıflanmaya vaktimiz yok. Madem bizi kuşattılar, gücümüz tükenene kadar onlarla mücadele edeceğiz.
8: Biz Hazreç'le savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir?
9: Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yoktur.
10: Günler geçiyor, ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı.
0: 98. Bölüm.
10: Kuşatma başlayalı 20 gün olmuştu. Yahudiler Müslümanların geri adım atmadıklarını görmüş, başka bir çözüm bulmaları gerektiğini anlamışlardı. Bir araya gelmiş ne yapabileceklerini konuşuyorlardı.
6: Günlerdir burada hapis hayatı yaşıyoruz. Geri çekilmeyecekler.
11: Bir çözüm bulmamız lazım. Bu böyle devam edemez.
12: Nereye kadar dayanabiliriz?
6: Bir çözüm var aslında.
11: Sen bizim liderimizsin. Ne dersen o olur. Söyle dediğini yapalım.
6: Muhammed'in gazabından kurtulmanın en kolay yolu onun teklifini kabul etmek.
11: Yani hangi teklifini kabul edeceğiz?
6: Onun peygamberliğini kabul ederseniz canınızı kurtarırsınız. Kanlarınız, mallarınız ve çocuklarınız selamette kalır.
11: Olacak şey değil. Nasıl böyle bir şey teklif edersin?
13: Biz Yahudiler Allah'ın sevgili oğullarıyız. Nasıl olur da kutsal kitabımızı bırakmamızı söylersin?
14: Durun, sakin olun. Bir dinleyin bakalım ne diyor.
13: Bunun dinlenilecek bir tarafı var mı?
11: Kâb, sen konuşmana devam et. Ne demek istediğini anlayalım.
6: Tevrat'ta bahsedilen son peygamberi düşünün. Muhammed'in özellikleri ona uymuyor mu?
11: İsrailoğulları seçilmiş insanlardır. Şimdiye kadar peygamberler hep bizim aramızdan çıktı. Şimdi Araplardan birinin peygamber olma ihtimali var mı?
13: Yok. Tabii ki bunun imkanı yok.
15: Bu Allah'a ait bir iştir. İlla ki bizden peygamber çıkacak diye bir kural mı var?
6: Eğer o gerçekten bir peygamberse başımıza gelecekleri bir düşünün. Ben en başından beri onunla olan anlaşmamızı bozmak istememiştim. Huyey geldi ve aramıza fitne soktu. Allah onu kahretsin. Gelin, gelin ona tabi olalım. Böylece çoluk çocuğumuzun canını kurtaralım.
11: Kâb, bizden başkasına tabi olmayız. Biz kitap ve peygamber sahibi bir cemaatiz.
13: Allah bizleri alemlere üstün kılmıştır. Şimdi gidip bizden daha aşağıdaki bir araba biat mı edeceğiz?
11: Yok, bu mümkün değil.
13: Bize bunu bir daha teklif etme.
11: Sen atalarına ve yüce Rabbine ihanet etmek istiyorsan serbestsin. Biz asla Musa'nın yolundan ayrılmayacağız.

0: lanete uğrayanlardan olmak istemiyoruz.
1: Bu teklifime yanaşmadığınıza göre aklıma gelen ikinci şeyi söyleyeyim. Muhammed bizim cumartesi gününe saygımızı bilir. O gün hiç ummadıkları bir anda onlara saldıralım.
2: Sept günü yasağını bozamayız.
3: Bozacak olsaydık Kureyş'in teklifini geri çevirmezdik.
1: Kureyş'e güvenmediğimiz için bunu bahane ettik. Onlar da güvenmemekte ne kadar haklı olduğumuzu gösterdiler.
0: Kâb, bugün ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Hürmet gösterdiğimiz şeyleri çiğnemeyi nasıl teklif edersin?
3: Hem onların günden güne kuvvetlendiğini görmüyor musun? 3 hafta oldu. Sayıları gittikçe artıyor.
0: Önceden gündüz kuşatma yapıyor, geceleri karargahlarına gidiyorlardı. Şimdi sürekli buradalar. Nasıl bir baskınla onları yenebileceğini düşünüyorsun?
4: Böyle saçmalık olur mu?
1: Sakin olun, sakin olun. Ben size çözüm önerileri sunuyorum. Tek bir şansımız kalıyor. Muhammed'le uzlaşma yoluna gitmek. Kesici cezaya razı olup ona teslim olacağız.
0: Allah'a and olsun ki kanımızın son damlasına kadar teslim olmayacağız.
3: Sakin olun gençler. Durumumuz ortada. Kaç gündür kuşatma altındayız. Muhammed'in ne kadar kararlı olduğunu da bilirsiniz. Vazgeçmeyecek.
5: Bakın, teslim olursak canlarımızı güven altına almış oluruz. Gerekirse yurdumuzu terk ederiz ama canımız sağ olur.
3: Bunu kabul edemeyiz.
0: Az önce söylüyordunuz, biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Nasıl olur da şu Araplara boyun eğeriz?
5: Başka şansımız yok. Çoluk çocuğumuzun yetim kalması daha mı iyi ha?
6: Kurayza oğulları uzun süren tartışmalarının ardından peygamberimize haber gönderdiler. Ebu Lübabe'yi anlaşma yapmak üzere kendilerine göndermesini istediler. Ebu Lübabe'yi seçmelerinin nedeni aralarında önceden var olan dostluk hukukuydu. Onun aracılığı ile ortamı yumuşatabileceklerini düşünüyorlardı. Görüşmelerin neticesinde Kurayza oğulları Evslilerin lideri Sa'd bin Muaz'ın aralarında hakemlik yapmasını kabul ettiler. Sa'd bin Muaz ise o esnada Hendek Savaşı'nda kolundan aldığı ağır yaranın tedavisiyle meşguldü. Mescitte bir sağlık çadırı kurulmuş, tıp konusunda bilgili Rüfeyde isimli hanım sahabi onu tedavi etmeye çalışıyor, peygamberimiz de Sa'd'ın sağlık durumuyla yakından ilgileniyordu.
7: Rüfeyde Hatun, müsaaden var mı, girebilir miyiz?
8: Buyurun tabii, girebilirsiniz.
7: Selamun aleyküm.
8: Ve aleyküm selam.
9: Ve aleyküm selam.
7: Maşallah, seni iyi gördüm Sa'd. Nasılsın?
9: Hamdolsun. Allah'tan gelene boynumuz kıldan incedir.
7: Amenna. Allah sana sıhhat ve afiyet versin. Beni sana peygamberimiz gönderdi. Senden bir ricası var.
9: Rica ne demek? Emretsin, başımla beraber.
7: Kurayza oğullarıyla anlaşma yapılacak. Onlar senin kabilenle araları iyi olduğu için sizden bir hakem istemişler. Peygamber Efendimiz de senin onlarla görüşerek haklarında hüküm vermeni uygun gördü.
9: Ne? Ben mi hüküm vereceğim?
7: Evet. Peygamberimiz bu işi sana havale etti.
9: Bilemiyorum. Ya verdiğim hüküm Allah'ın ve peygamberinin rızasına uygun olmazsa?
7: Korkma. Sen bu işi başarabilecek olmasan peygamberimiz böyle bir görev vermezdi.
9: Tamam. Allah yardımcımız olsun.
7: Şimdi sen biraz dinlen. Birazdan peygamberimiz seni götürmeye gelecek. Allah güç kuvvet versin.
9: Sağ ol. Allah razı olsun.
8: Sağda götürecekseniz çok dikkatli olmalısınız.
7: Ben de sana onu soracaktım Rüfeyde Hatun. Yanında konuşmak istemedim. Nasıl buluyorsun durumu?
8: Hayati tehlikesi geçmiş değil. Yarası ağır. Sık sık kanaması oluyor. Allah'ın ne takdir ettiğini bilemeyiz. Ama ben endişeliyim.
7: Peygamberimizin durumun ehemmiyetinden haberi var mı?
8: Evet. Her gün ziyaret ediyor. Daha bu sabah durumu hakkında bilgi verdim.
7: Allah şifalar ihsan etsin. İyileşiyor gibi gelmişti bana. Götürülürken bizzat refakat edeceğim. Nelere dikkat etmem gerektiğini sen bana anlat.
8: Peki, öncelikle sarsmamaya dikkat edeceksiniz. Başına dikkat edin, sarsılmasın.

0: saat için özel bir sedye hazırlandı. Ona yatırılarak Peygamberimizin yanına getirildi. Saad'ın geldiğini görünce Resulullah, "Kalkın ve büyüğünüzü karşılayın," dedi. Ashab-ı kiram da dikkatle onu yere indirdiler.
1: "Saad, işte kabilen Evs. Hepsi eski müttefikiniz Kurayzaoğulları hakkında hükmünü vermen için seni yetkili kıldı."
2: "O zaman Saad'ın Allah yolunda hiç kimsenin kınamasına kulak asmayacağı gün gelmiştir."
0: Peygamberimiz Yahudileri kastederek Saad'e, "Şunlar senin hükmüne teslim olmayı kabul etti. Onlar hakkındaki hükmünü bana açıkla," dedi.
2: "Ya Resulallah, hüküm vermeye Allah ve Resulü daha layıktır. İyi biliyorum ki Allah onların hakkında sana bir emir vermiştir. Sen Allah'ın emrettiği şekilde hükmet."
0: Peygamberimiz, "Onlar hakkında hüküm vermeyi Allah sana emretmiştir," deyince Sa'd bin Muaz istemeyerek de olsa bu görevi kabul etti. Kabilesine son defa sordu.
2: "Onlar hakkında vereceğim hükme razı olacak mısınız?"
3: "Evet, olacağız. Senin sözün bizim sözümüzdür.
4: Ferman senindir."
0: Sa'd bin Muaz Yahudilerin yanına gitti. Onları yaptıklarının cezası Tevrat'ta ne ise onunla cezalandırmaya karar verdi. Verdiği hükme göre ihanet edenler bunun bedelini canlarıyla ödediler. Kurayzaoğullarının cezalandırılmasından sonra Sa'd bin Muaz yine tedaviye alındı. Yarası kötüleşmişti. Peygamberimiz onun durumunun ağırlaştığını bildiği için sabahı zor etmiş, kalktığında eşi Hazreti Ayşe'ye bu endişesinden bahsetmişti. O sabah mescitte bulunanlar yürekleri burkan bir sahneye şahit oldular.
5: "O ne?
6: Ne, ne?
5: Şu çadırın altından bir şey akıyor."
6: "Aman ya Rabbi, bu kan."
5: "Rüfeyde Hatun'a haber verin hemen."
6: "Şimdi girdi çadıra. Saad'ın kanaması varmış."
5: "Bu kadar kan kaybına kim dayanabilir?"
6: "Peygamberimize haber verdiler."
5: "Şu hızla gelen o değil mi?"
6: "Evet, o."
0: Resulullah içeri girince Saad'ın başını tutup dizine koydu. Üzerine beyaz bir örtü örttürdü. Saad artık sekerat haline girmişti. Peygamberimiz bir yandan Saad'ın başını okşarken bir yandan da, "Ey Allah'ım, Saad Resulünü tasdik etti ve senin yolunda cihad etti. Bu yolda vazifesini yaptı. Ruhlarını kolayca alıp manevi huzuruna kabul buyurduğun kulların arasında onun da ruhunu kolayca al ve huzuruna kabul buyur," diye dua ediyordu. Saad gözlerini Resulullah'ın mübarek yüzüne kilitlemişti. Son sözleri şunlar oldu:
2: "Sana selam olsun ya Resulallah. Ben senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim."
0: Sa'd bin Muaz Bakî kabristanında defnedilirken tüm ashab-ı kiram gözyaşı döküyordu. Sa'd'in annesi gömülme esnasında onun başında ağlamaya başlayınca Peygamberimiz müdahale edilmemesini işaret etti.
7: "Ah, ah oğlum. Senin hangi özelliğini anlatsam, seni nasıl övsem bilemem ki. Ya Rabbi, bana sabır ver. Bu acının ecrini senden diliyorum. Yavrum, yavrum. Oğlum, oğlum. Ya Rabbi, sabır ihsan et. Ya Rabbi."
0: Şimdi herkesin kulaklarında Saad'in yaralandığı zaman yaptığı o dua yankılanıyordu.
2: "Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence eden, ona kötülük eden, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o adamlarla savaşmak istediğim kadar istediğim başka bir şey yoktur. Ey Allah'ım, eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarla kalacaksa, aldığım yarayı benim için şehitliğe sebep kıl. Beni huzuruna al. Fakat Kurayzaoğullarının cezalandırıldığını görmeden de

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamber'in gece namazına gösterdiği ihtimamla ilgili sözü. Hazreti Ayşe, "Sakın gece ibadetini terk etme." Çünkü Hazreti Peygamber gece ibadetini terk etmiyordu. Peygamber hasta düştüğünde veya yorulduğunda oturarak namaz kılardı, dedi. Cabir'in gece ibadeti önce farzken sonra ruhsat verildiğine dair rivayeti. Bize gece ibadeti, ey örtüsüne bürünen, az bir kısmı hariç olmak üzere geceliğin kalk ayetleriyle farz kılındı. Biz ayaklarımız şişinceye kadar ibadet ettik. O zaman Allah Teala, gerçekten Rabbin senin gecenin üçte ikisinde kalktığını bilmektedir. Seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını bilmektedir. Geceyi ve gündüzü Allah takdir etmektedir. Sizin bunu sayamayacağınızı bildi. Böylece tevbenizi kabul etti. Şu halde Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler. Diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. Öyleyse Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Hayır olarak kendi nefisleriniz için önden takdim ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve daha büyük bir ecre karşılık olarak Allah katında bulursunuz. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Ayeti nazil oldu.

oldu. Said bin Hişam'ın Hazreti Ayşe'den Hazreti Peygamber'in vitir namazını sorması ve Hazreti Ayşe'nin verdiği cevap. Said bin Hişam hanımını boşadıktan sonra orada bulunan bir akarını satmak üzere Medine'ye gitti. O akarını satıp da tamamen at ve silah almak ve sonra da ölünceye kadar Rumlarla cihad etmek niyetindeydi. Kavminden bir grupla karşılaştı. Ona, senin kavminden 6 kişilik bir grup, peygamber zamanında aynı şeyi yapmak istediler. Hazreti Peygamber, bende sizin için güzel bir örnek yok mudur? Diyerek onları böyle yapmaktan nehyetti. Bunun üzerine Said bin Hişam o grubu hanımını tekrar nikahına aldığına dair şahit kıldı. Sonra İbn Abbas'a giderek Hazreti Peygamber'in vitir namazını sordu. İbn Abbas, yeryüzünde Peygamber'in vitir namazını herkesten daha iyi bileni sana haber vereyim mi? Dedi. Said, evet ver dedi. İbn Abbas, Ayşe'ye git, ondan sor. Sonra bana gel. Onun verdiği cevabı bana söyle dedi. Said, Hakim bin Eflah'a giderek Hazreti Ayşe'ye beraber gitmeyi teklif etti. Hakim, ben Ayşe'nin yanına gitmem. Çünkü ben ona Ali ile Muaviye arasındaki olaya karışmamasını söyledim. Fakat o beni tersledi dedi. Said ona yemin verdirdi, ısrar etti. Bunun üzerine beraber Hazreti Ayşe'nin yanına gittiler. Ayşe onu tanıyarak, sen hakim misin dedi. Hakim, evet ben hakimim dedi. Ayşe, seninle beraber olan kim dedi. Hakim, Said bin Hişam'dır dedi. Ayşe, hangi Hişam diye sordu. Hakim, Amiroğlu Hişam dedi. Ayşe, Amir'e rahmet okuyarak, Amir ne güzel bir insandı dedi. Ey müminlerin annesi, bana Hazreti Peygamber'in ahlakını anlatır mısın dedim. Ayşe, sen Kur'an okuyor musun deyince, ben evet okuyorum dedim. Ayşe, Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı dedi. Kalkmak istedim, sonra Peygamber'in gece ibadetinden sormak aklıma geldi. Ey müminlerin annesi, Peygamber'in gece ibadetinden bana haber ver dedim. Hazreti Ayşe, sen Müzzemmil suresini okuyor musun diye sordu. Evet okuyorum dedim. Hazreti Ayşe, işte Allah bu surenin başlangıcında gece ibadetini farz kıldı. Hazreti Peygamber ve ashabı da bir sene boyunca gece ibadetini ayakları şişinceye kadar yaptılar. Allah bu surenin son ayetini 12 ay katında tuttu. Sonra tahfifi bu surenin sonunda indirdi. Böylece gece ibadeti farz olduktan sonra nafileye döndü dedi. Kalkmak istedim. Aklıma Resulullah'ın vitir namazını sormak geldi. Ey müminlerin annesi, bana peygamberin vitrinden haber verir misin dedim. Hazreti Ayşe, biz peygamberin misvakını, abdest suyunu hazırlıyorduk. O da Allah'ın dilediği zaman kalkar, ağzını misvaklar ve abdest alarak aralıksız ve aralarında oturmadan 8 rekat namaz kılardı. Sonra oturur, dua ve zikreder, selam vermeden kalkar, 9. rekatı da kıldıktan sonra bir daha oturup önce zikir, sonra dua eder ve hepimizin duyduğu bir sesle selam verirdi. Evet oğlum, işte Hazreti Peygamber'in vitir namazı önce böyleydi. Fakat yaşlanıp biraz şişmanlayınca ayakta kıldığı rekatların sayısını 7'ye indirdi. 7 rekattan sonra selam verir, 2 rekatta oturarak kılardı. Böylece hepsi 9 rekat olurdu. Ey oğlum! Hazreti Peygamber bir namazı kılmaya başladı mı onu sürekli kılmak isterdi. Eğer uyku veya hastalık sebebiyle bir gece kalkmazsa o zaman gündüz 12 rekat kılardı. Hazreti Peygamber'in bir gecede bütün Kur'an'ı hatmettiğini veya Ramazan ayı dışında herhangi bir ayı tamamen oruçlu geçirdiğini hatırlamıyorum dedi. Sonra kalkıp İbn Abbas'ın yanına giderek Hazreti Ayşe'nin bana anlattıklarını söyledim. İbn Abbas, Ayşe doğru söylemiştir. Eğer ben onun yanına gidebilseydim, bizzat kulağımla duyacaktım

Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in teheccüd namazı. Hazreti Ebu Bekir, gecenin başlangıcında vitir namazını 2 rekat 2 rekat kılardı. Hazreti Ömer, geceliğin dilediği kadar namaz kılardı. Gece yarısı olduğunda aile efradını namaz için uyandırır, sonra onlara namaza kalkınız der ve ehline namazı emret. Kendin de sebatla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz sana rızık vermekteyiz. Sonuç da takvanındır ayetini okurdu. Osman bin Ebil As, Hazreti Ömer'in dul kalan hanımlarından birisiyle evlendi ve vallahi onunla ne malı ve ne de çocuk doğurması için evlendim. Onda Hazreti Ömer'in gece ibadetinden haber vermesi için onunla evlendim. Ondan Hazreti Ömer'in gece ibadetini sordum. Bana, Ömer yatsı namazını kıldıktan sonra başucuna bir kap su koymamızı ve üzerini örtmemizi söylerdi. Geceleyin uyanır, elini suya sokar, yüzünü ve ellerini sıvazladıktan sonra Allah'ı dilediği kadar zikrederdi. Sonra birkaç defa uyanır, aynı şeyi yapardı. Ta ki namaza kalkacak saat gelinceye kadar. İbn-i Büreyde, sana bunu kim haber verdi diye Hasan'a sordu. Hasan, bana Osman bin Ebil As'ın kızı haber verdi, dedi. İbn-i Büreyde, o söylediyse doğrudur, dedi. Hazreti Ömer, gece yarısında namaz kılmayı severdi. Abdullah bin Ömer'in teheccüd namazı. İbn Ömer geceyi namaz kılmak suretiyle ihya ederdi. Sonra "Ey Nafi, seher zamanı oldu mu?" diye sorardı ve Nafi "Hayır." deyinceye kadar namaza başlar. Sonra "Ey Nafi, seher oldu mu?" diye sorardı. Bu sefer oturur, tevbe istiğfar ve dua eder. Sabah oluncaya kadar böyle kalırdı. İbn Ömer Mekke'de bize misafir oldu. Geceliğin kalkıp teheccüd namazını kılardı. Bir gece bana, ''Ey Eba Galip, sen de namaza kalkmaz mısın? Hiç olmazsa Kur'an'ın 1/3'ünü okursun.'' dedi. ''Sabah yakındır. Kur'an'ın 1/3'ünü nasıl okuyacağım?'' dedim. ''İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üne muadildir.'' dedi. İbn Mesud ve Selman'ın teheccüd namazları. Bir gece Abdullah bin Mesud'un yanında geceledim. Gecenin evvelinde uyuduktan sonra kalktı namaz kıldı. Hayye Mescidi imamının okuduğu gibi tane tane okuyor ve okuduğunu tekrarlamıyordu. Ancak yanındakiler sesini duyardı. Sesinde name yoktu. Geceden akşam ezanıyla cemaatin akşam namazından dağılışı kadar bir zaman kalınca kalkıp vitir namazını kıldı. Selman'ın gece ibadetini görmek için onun yanında kaldım. Selman gecenin sonunda namaza kalktı. Ona, "Seni bütün gece ibadet eder sanırdım," dedim. Selman, "Siz şu 5 vakit namazı kılın. Eğer ölüm gelmemişse, günahları silip süpüren 5 vakit namazdır. Cemaat yatsı namazından dağılınca insanlar 3 kısma ayrılır. Bazısı hep zarardadır, hiç kârı yoktur. Bazısı hep kârdadır, hiç zararı yoktur. Bazısı da ne kârda ne de zarardadır. Gecenin karanlığında kimsenin ne yaptığından habersiz olduğunu fırsat bilerek sabaha kadar ibadet eden kimse hep kârdadır, hiç zararı yoktur. Gecenin karanlığını ve kimsenin ne yaptığından haberi olmadığını fırsat bilerek sabaha kadar günah işleyen kimse de hep zarardadır, hiç kârı yoktur. Yatsı namazını kılınca yatıp uyuyan kimse ise ne zararda ne de kârdadır. Sakın Allah'a ibadet edeceğim diye aşırı gidip kendini usandırma. Devamlı orta yolda ol ve ibadete devam et, dedi. Hazreti Peygamber'in teravih namazına teşvik etmesi. Hazreti Peygamber herhangi bir namazı emretmeksizin Ramazan gecelerinin ibadetle geçirilmesini teşvik ederek, kim ki faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini ibadetle geçirirse onun geçmiş günahları

0: fonunur derdi. Hazreti Peygamber ve Ömer zamanında Übey bin Kab'ın teravih namazı kıldırması. Hazreti Peygamber Ramazan'da bir gece mescide çıktı. Mescidin bir köşesinde birkaç kişi cemaatle namaz kılıyordu. Hazreti Peygamber, "Bunlar kimlerdir?" diye sordu. "Bunların ezberinde Kur'an'dan bir şey yoktur. Onun için Übey bin Kab onlara namaz kıldırıyor ki Übey ile beraber okusunlar," dediler. Hazreti Peygamber, "İsabet etmişler. Yaptıkları ne güzeldir," dedi. Hazreti Ömer ile beraber bir Ramazan gecesi mescide çıktık. Baktık ki halk grup grup olmuştur. Her bir adamın arkasında birkaç kişi saf tutmuşlardı. Hazreti Ömer, "Bence bunların hepsi bir imamın arkasında toplansalar daha iyi olur," dedi. Sonra Übey bin Kab'ın arkasında toplanmalarına karar verdi. Birkaç gün sonra Ömer'le beraber bir daha mescide gittiğimizde herkesin Übey bin Kab'ın arkasında namaz kıldıklarını gördük. Ömer, "Eğer bu yaptığımız bid'atsa güzel bir bid'attır. Eğer bu böyle devam ederse gecenin başı gecenin sonundan daha hayırlı olur," dedi. Hazreti Ömer'in teravih için mescitleri ışıklandırması ve Hazreti Ali'nin ona dua etmesi. Hazreti Ali bir Ramazan gecesinin başında çıktı. Kandiller parıldıyor, Allah'ın kitabı okunuyordu. Bu manzarayı gören Hazreti Ali, "Ey Hattab'ın oğlu, bizim mescitlerimizi ışıklandırdığın gibi Allah da senin kabrini ışıklandırsın," dedi. Übey, Temimi Dari ve Süleyman bin Ebi Hasmen'in teravih namazı kıldırmaları. Hazreti Ömer, halkı Ramazan ayının ibadetinde bir araya getirdi. Erkekler Übey bin Kab'ın arkasında, kadınlar da Süleyman bin Ebi Hasmen'in arkasında namaz kılarlardı. Übey bin Kab, Temimi Dari, Resulullah'ın mihrabında erkeklere teravih kıldırırlardı. Süleyman bin Ebi Hasme ise mescidin avlusunda kadınlara imam olarak teravih namazını kıldırırdı. Hazreti Osman zamanında erkeklerle kadınlar Süleyman bin Ebi Hasme'nin arkasında teravih kıldılar. Hazreti Osman, erkekler mescitten çıkıp dağılmadan kadınların yerlerinden ayrılmamalarını emretmişti. Ali bin Ebi Talip, halka Ramazan ayında teravih kılmalarını emrederdi. Erkekler için bir imam, kadınlar için de başka bir imam tayin ederdi. Ben kadınların imamıydım. Übey'in evinde ailesine teravih kıldırması. Übey bin Kab, Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu gece bir şey yaptım. Fakat nasıl olduğunu bilemiyorum," dedi. Hazreti Peygamber, "O nedir ey Übey?" dedi. Übey, "Benim evimde bazı kadınlar vardır. Dediler ki, biz Kur'an okumasını bilmiyoruz. Sen namaz kıl, biz de seni takip edelim. Ben onların önünde 8 rekat namaz kıldırdım ve vitir yaptım," dedi. Onun bu yaptığı, Resulullah'ın razı olduğu bir sünnet oldu. Bunun için ona razı sünneti denildi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
6: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Peki ve fi emvalihim hakkun, hak var. Onların mallarında isteyen için ve mahrum, istemekten daralan, sıkılanların, onların mallarında, muttakilerin mallarında hakkı var, yani nasibi var. O halde alan değil de veren utanır İslam'a göre. Veren, gel kardeşim benim malımda senin hakkın var der. Hakkın var der. Hakkını verir. Verirken utanır. Allah Teala'ya karşı bir mahcubiyet hali var. Ya Rabbi, mülk senin. Bana verdin, ona vermedin. Beni ona vermeye memur kıldın. Vererek beni sevaba nail ediyorsun. Onda sabrederek, Müslüman kardeşine, veren kardeşine dua ederek onda buna vesile kılıyorsun ya Rabbi. Acaba bu nimetlerin şükrünü eda edebiliyor muyum diye Müslümanla bir verirken mahcubiyet hali olur. Ve fi emvalihim hakkul lisaili vel mahrum. Efendim şimdi buradan innel muttakine fi cennetin ve uyun, muttakilerden bahsetmişti. Yerdeki ayetten, enfüsteki iş dünyamızdaki ayetlerden bu çerçevede ayetlerden bahsedecek Allah Azze ve Celle. E fil ardı ayatul lil mukinin. Yerde ayetler var, fakat kim için bunlar? Yakın derecesinde iman edenler için. Ve fil ardı ayatul lil mukinin. Onlar sadece istifade eder. Müslüman bakar yere, yere bakınca oradan imana ulaşır, teslimiyete ulaşır. Eğer teslim olduysa teslimiyet derecesi artar. Ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahidun. Her şeyde bir ayet var ki o ayetler Allah Teala'nın var ve bir olduğuna delalet eder diyorduk. Ve fil ardı ayatul lil mukinin. Kafir olanlar, harrasun olanlar, bunlar bu ayetlerden istifade edemezler. Bizim gördüğümüzü onlar da görüyorlar. Bahar, çiçekler meyveye duracak. Kafirler gördüğü zaman tabiatın bir kuralı derler. Ama Müslüman, ne de güzel yarattın bu ağaçlar. Ne muhteşem bir görüntü arz ediyorlar ya Rabbi. Bakar ve hamd eder. Bakar ve imanı kuvvetleşir. Ve fil ardı ayatul lil mukinin ve fi enfusikum efela tubsirun. Yine onların enfüslerinde, iç dünyalarında ayetler var. Efela tubsirun. Görmüyorlar mı? Görmeyecekler mi? Anlamayacaklar mı? Yerde ayetler var. Yani güneşten şu kadar uzakta, eğer bu kadar değil de biraz daha fazla uzakta olmuş olsaydı o zaman dünyada hayat olmayacaktı. Belki dünya hep buzullar gibi olacaktı. Ya da daha yakın olmuş olsaydı o zaman dünya çöl olacaktı. Hayat olmayacaktı. Peki güneşle dünya arasındaki bu uzaklığı, bu mesafenin ayarlanmasında, güneşin doğmasında, ayın dünya ile olan münasebetlerinde hepsinde ayetler var. Ve fil ardı ayatul lil mukinin ve fi enfusikum, gözünüzde, kulağınızda, konuşmanızda, elinizde, yürümenizde, bütün hasselerinizde, organlarınızda, hepsinde ayetler var. Görmüyor musunuz? Efela tubsirun. Görmüyor musunuz? Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun. Ucuz hesaplara kapılıp bu patron, bu amir, bu devleti yönetiyor, bu falan adam, bu ideolojinin sahibi, buna karşı gelen burada yaşayamaz gibi ucuz hesapların ardına düşüp de imanınızı tehlikeye atmayın. Unutmayın ki ve fis semai rizkukum, sizin rızkınız patronun iki dudakları arasından çıkacak bir cümleye, bir ifadeye göre değil, Allah'ın kararına göre takdir edilir. Ve in yemseskellahu bi zurrin fela kâşfe lehu illâ hu ve in yuridke bi hayrin fela râde li fadli. Eğer Allah bir hayrı murad ettiyse o zaman bütün dünya bir araya gelmiş olsa Allah'ın Azze ve Celle'nin sana dair takdir etmiş olduğu o hayrı, o kararı, o rızkı, ortadan kaldıramazlar, ona engel olamazlar. O halde çevirin yüzlerinizi semaya. Nasıl yüzünüzü kıbleye çeviriyorsunuz, Allah Azze ve Celle ibadet ediyorsunuz. Kabe bir remizdi, o remiz üzerinden Allah'a secde ediyordunuz. O halde vefis semai rizkukum, rızkınız da semada, semadan geliyor kararlar veya yağmur. Rızkınızın sebebi o. Eğer o yağmur toprağa düşmemiş olsa ne buğday, ne arpa olur, ne darı olur, ne mısır olur, hiçbiri olmaz ve hayat olmazdı. وَمَا تُعَدُونَ Size vaat edilen o şey de cennet de semada. Peki فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ Allah Teala emin ediyor. Feva rabbis semai vel ardı. Semanın ve yerin Rabbine yemin olsun. Semanın Rabbine, arzın Rabbine yemin olsun. İnnehu lehakkun. İnnehu ma tuadun. Vaat edilen o cennet ya da rızkınız. Bütün bunlar hakikattir. İnnehu lehakkun. Yani haktır, değişmez, sabittir. Kimse rızkınızın ne kadar olacağıyla oynayamaz. Rabbim ezelde onu takdir etmiştir. Olacaktır. Ehli cennet mi ya da ehli cehennem mi olacak? Bütün bunlar takdir edilmiştir. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun. Fe ve rabbis semai vel ardı innehu lehakkun misle ma enneküm tandikun. Tıpkı sizin konuştuğunuz gibi hakikattir. O vaat edilen cennet. Yani nasıl konuşuyorsunuz, kardeşiniz, arkadaşınız konuşmanızı, ifadenizi duyuyorsa, işte bu vaat edilen cennet de öyle bir hakikattir. Bu ayet-i kerime ile alakalı Esma'yı şöyle bir olay anlatıyor. Basra'daki camiden çıktım, gidiyordum, bir Arabi ile karşılaştım. Genç bir devenin üzerindeydi. Kim olduğumu sordu. Sonra nereden geldiğimi, işte Kur'an-ı Kerim okunan bir yerden geldiğimi söyledim. Utlu aleyye dedi, bana Kur'an-ı Kerim okur musun? Ben de Zariyat suresini okumaya başladım. 22. ayet-i kerimeye geldim. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun. Yani anlamı ve fis semai rizkukum, rızkınız semada. Allah Azze ve Celle'nin katında orada karar verilir. İndi devesinden, deveyi kesti, gelen gidene dağıttı, bir şey bırakmadı ondan. Tamamını tasadduk etti, sadaka olarak verdi. Sonra kılıcını kırdı, uzaklaştı gitti. Aradan şu kadar zaman geçti. Esma'yı diyor ki, Harun Reşit'le beraber hacca gitmiştim. Kabe-i Muazzama'da tavaf ediyorum. Arkadan kısık bir, zayıf bir ses duydum. Döndüm baktım ki yüzün rengi değişmiş, sararmış. Artık ve fis semai rizkukum ve ma tuadun. Allah Azze ve Celle'ye bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle tevekkül eden bir Müslüman var. Tevekkül ediyor. Bütün varlığıyla devesini orada kesip, madem ki rızkımızın kararı semada, tasadduk ediyorum ya Rabbi diyen bir Müslüman. Baktım yine bana dedi ki, tekrar Kur'an-ı Kerim okur musun? Yine ben ona Zariyat suresini okudum. Efis semai rizkukum ve ma tuadun ayet-i kerimesine gelince onunla bir vecd hali oluştu. Devam ettim. Fe ve rabbis semai vel ardı innehu lehakkum misle ma enneküm tantikun ayetini okuyunca kendinden geçti. Önce dedi ki, kad vecedna ma va'dena rabbuna hakka. Rabbimizin bize vaat ettiğini bulduk. Allah Teala onlara efis semai rizkukum, rızkınız semada. Karar oradan gelir. Neden o halde insanların karşısına eğiliyorsunuz ki? Elbette esbaba tevessül edeceksiniz. Fakat esbaba tevessül sizi zelil bir hale getirmeyecek. İnsanların elinde, malın altında mahkum olmayacaksınız. Onu söyledi. Sonra fe ve rabbis semai vel ardı bu ayet-i kerimeyi okuyunca menillezî azabel celîle hatta halefe. O celil olan, aziz olan, kahhar olan, Rabbimi gazaplandıran nedir ki Allah Teala yemin etti? Üç defa söyledi. Burada yemin var. Fe ve rabbis semai vel ardı. Semanın ve yerin Rabbine yemin olsun. Peki burası yemin makamı değil. O halde neden Allah Teala yemin ediyor? Çünkü onlar vaat edilene inanmıyorlar. Rızkın semadan olduğuna inanmıyorlar. Allah'ın alemde bütün her şeyi bir plan dairesinde takdir ve taksim ettiğine inanmıyorlar. Ben onu buldum. Rabbim rızkı kendi takdir eder, meleklerini emreder, onlar taksim ederler. İşte bugün itibariyle ben buna şahidim. Kad vecedna ma va'adena rabbuna hakka. Peki insanlar niçin inanmazlar? Neden inkar ederler? 3 defa bu ifadeyi tekrar etti ve sonra orada ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim etti. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun. Hürriyet mi istiyorsunuz? Özgürlük mü istiyorsunuz? O zaman buna inanacaksınız. Yani yeryüzünde borsalar var. Bütün ürünlerin borsaları var. Fındık burada ama burada yetişir. Borsası bir gayrimüslim bir devlette. Orada. Oradan idare eder. Yani buğdayın borsası başka bir yerde. Altın borsası başka bir yerde. Hiçbiri İslam ülkesinde değil. Oradan yönetirler. Müslüman da zanneder ki rızkım orada. Orası takdir eder. Orası taksim eder. Allah Teala eğer Abdullah olduysanız, kul olduysanız, yani Allah Teala'ya aidiyetiniz, ona inanıyorsanız korkmayın. İnsanların karşısında zelil olmayın. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun. Peki şimdi peygamberlerden bize bahsedecek. O peygamberler önce İbrahim Aleyhisselam'la başlayacak. Peki yukarısıyla münasebeti nedir? İnnel muttakine fi cennetin ve uyun. Bir defa muttakiler kadrosunu imamlarından Hazreti İbrahim'den bahsedecek. Sonra fil ardı ayatul lil mukinin. Yerde ayetler vardı inananlar için. Derin bir bakışla iman edenler için yine onların zirve noktası İbrahim Aleyhisselam var. İnsanların savrulmalarının temelinde rızık korkusu var. Ve fis semai rizkukum ve ma tuvadun. Dünya malı dediğin nedir ki? Elinde bir buzağı var. Onu da gelen misafirlerine takdim eden Hazreti İbrahim'den bahsedecek. Her şeyini Allah yolunda veren İbrahim'den bahsederek o rızık korkusunu nasıl yeneceğimizi Hazreti İbrahim Aleyhisselam örneği üzerinden de bize anlatacak. Hani rivayet edildiği üzere ilk vakıfları Hazreti İbrahim Aleyhisselam yapar. Halilurrahman vakıfları hala Kudüs'ün etrafında onun adına bu vakıflar var. Bir dağın üzerinde Kudüs'te İbrahim Aleyhisselam hem sürüsünü idare ediyor hem Rabbine ibadet ediyor. Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyor. Melekler insan kıyafetinde İbrahim Aleyhisselam'ın olduğu yere geliyorlar. Diyor ki bir melek ona şuradan devam etmem gerekiyor ama bineğim yok. Bana buradan verir misin? Peki veririm diyor. Rabbimi tesbih edersen veririm sana diyor. O Allah Teala'yı tesbih edince melek, insan suretindeki melek İbrahim Aleyhisselam sürünün 1/3'ünü veriyor. Diyor ki tekrar bir daha Rabbimi tesbih edersen 2/3'ünü veririm. 2/3'ü veriyor. Eğer bir daha tesbih edersen bu gördüğün sürünün tamamını veririm. Biz mala mahkum değiliz. Biz mala hakimiz. Allah yolunda tamamını veririz. Nasıl vakfı tarif etmiştik? Habsul ayni ala hukmi milkillahi teala. Allah Teala'nın mülkü hükmünde olarak malı hapsetmekte. Hapsediyorsunuz. Ve tasadduku bil menfa. Menfaatin de hayra tasadduk ediyordunuz. İbrahim Aleyhisselam verir. Melek der ki biz meleğiz. Seni imtihan etmek için buraya geldim. Bunları sana söyledim. Ne yapayım diyor alıp bu bineği, bu hayvanları ne yapabilirim? Senin olsun diyor bunlar İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam biz de peygamberiz. Eğer bir şeyi sadaka olarak verdiysek bir daha da ondan geri dönemeyiz. O halde bunlar vakıf olsun diyor. Allah yolunda İbrahim Aleyhisselam ilk vakfı bu şekilde yapmış oluyor. Şimdi ondan bahsediyor. Aynı zamanda malla münasebetinizi nasıl ayarlayacaksınız? Mahkum olmayacaksınız. Hel etake hadithu zayfi İbrahim el mukremin. Yani böyle bir soğuk su gibi uyuyan birisinin yüzüne vurduğun soğuk su gibi kendine gel bak. Hel etake hadithu zayfi İbrahim el mukremin. bir yukarıda harasundan bahsetmiştik. Allah Teala'nın lanetini üzerine çekenler. Peki bir de muttakiler vardı. Şimdi onların imamı, rehberi, seyidi olan İbrahim Aleyhisselam nasıl olunur? Nasıl İbrahimleşilir? Onun bir cehdinden bahsedecek. Sana İbrahim'in misafirlerinin haberi sözü geldi mi? Hel etake hadisu zayfi İbrahim'e. Zayıf, savun gibi cemi anlamında bir kelime. İbrahim'in misafirlerinin sözü el mukremin. Ya mukremin ya onlar. İndallah, Allah katında değerli olan İbrahim'in misafirleri Aleyhisselam'ın veya İbrahim Aleyhisselam tarafından kendilerine ikram edilen misafirleri. İz dehalu aleyhi fekalu selama. O mukremin oraya mutallak. İz dehalu aleyhi. İz dehalu aleyhi İbrahim Aleyhisselam'ın yanına girdiklerinde fekalu selama. Selam dediler. Selam verdi İbrahim Aleyhisselam'a. Kale selamun. İbrahim Aleyhisselam da selamlarını icabet etti. Yani aleyküm selam. Aleyküm selam dedi onlara. Önce fiil cümlesi olarak veriyor. Buradaki selam fiil cümlesi yerindedir. Selamen mensup geliyor o cihetle. Selamun aleyküm selam. Bu da isim cümlesidir. Peki arada fark nedir? İsim cümlesinde bir istimrarı hali var. Süreklilik hali var. Yani İbrahim Aleyhisselam ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyû bi ahsene minhâ. Eğer size selam verilirse, selam verildiğinde daha güzeliyle mukabelede bulunuz. Fiil cümlesiyle, fiil cümlesinin makamında gelen bir ifadeyle Hazreti İbrahim melekler selamlıyor. O da bu ayet-i kerimeye Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzda vardı tabi. Allah Teala'nın bu talimatına ittiba ederek isim cümlesiyle karşılık veriyor. Hem daha güzeliyle cevap vermiş oluyor. İbrahim Aleyhisselam selama icabet ediyor. Ve lekad caet rusuluna İbrahim'e bil vuşra kalu selama kale selam. Şimdi okuduğum ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak yine o meleklerin İbrahim Aleyhisselam'a gelişini anlatıyor. وَلَكَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِمَ بِالْبُشْرَى. Müjdeyle geldiler. Melekler gelişi müjde olur Müslümanlara, azap haberi olur kafirlere. İbrahim Aleyhisselam'a Hazreti İshak Aleyhisselam müjdeliyor. O soydan peygamberler gelecek. Lut Aleyhisselam'ın kavmine ise azabı getiriyor melekler. قَالَ السَّلَامٌ kavmun munkerun. İbrahim Aleyhisselam onlara, yani entum kavmun munkerun, mübtedası mahzuf. Siz tanımayan bir topluluksunuz. Kim olduğunuzu bilmiyorum. Tanıtın kendinizi der gibi kavmun munkerun bu ifadeyi kullanıyor. Sonra feraga ila ehlihi. Raga böyle karşı tarafa belli etmeden, sezdirmeden, ihsas ettirmeden gitmek demek. Feraga ila ehlihi, hemen ailesine gidiyor İbrahim Aleyhisselam. Burada tabi hazifler var. Fecae bi'icilin semin, besli bir buzağı alıp getiriyor, pişiriyor tabi onu, pişirip onu misafirlere getiriyor. Belki bir tane buzağı vardı, onu alıp getiriyor İbrahim Aleyhisselam. Fecae bi'icilin semin. Yukarıda kavm-ı munkerun ifadesini kullanıyor. Tanımıyor, bilmiyor. Ama misafir, ecrini Allah Teala'dan umuyor. Oradan alacak ve o buzağıyı hazırlıyor, pişiriyor. Tanımadığı misafirlerine getirip ikram ediyor. Nasıl misafir ağırlamamız gerekir? Ona dair de en güzelin vermeli, en büyük ecre nail olma arzusuyla bunu yapmalı. İbrahim Aleyhisselam üzerine Cenab-ı Hak bize bunu da telkin ediyor. فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ. İbrahim Aleyhisselam o pişirmiş olduğu buzağıyı onlara takdim ediyor, yaklaştırıyor. فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ. Onlara yaklaştırdı. قَالَ İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki اَلَا تَأْكُلُونَ. Yemez misiniz? Yemeyecek misiniz? فَاُجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَ. Onlar yemediler, melekler yemezler. Yemeyince feavcese minhum, yani kendi içinde o korkuyu sakladı, endişelendi. Neden yemiyorlar acaba? Melek mi bunlar ya da Eğer yemiyorlarsa o zaman benim hakkıma, hukukuma riayet etmeyecekler. Bana burada bir şey mi yaparlar diye içinde bir ürperdi oluştu. فَاُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَ. O korkuyu da kendi içinde sakladı İbrahim Aleyhisselam. قَالُوا لَا تَخَافْ. Belki yüzündeki çizgilerden anladı melekler İbrahim Aleyhisselam'ın endişesini. Melekler Allah Teala onlara bildirir ya da o vasıtayla öğrendiler. قَالُوا لَا تَخَافْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. İbrahim Aleyhisselam'a gulam, yani gulam ile aslında büyüyeceğini, hayatta kalacağını, ömrünün olacağını anlatmış da oluyorlar. Alim, bilge bir evlat, bilge bir yavruyu, yani İshak Aleyhisselam'ı İbrahim Aleyhisselam'a müjdeledi melekler. فَاَقْبَلَتِ مُرَأَتُهُ ف۪ي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَق۪يمٌ. İbrahim Aleyhisselam'ın eşi hangisi? Sare annemiz. O da öte tarafta dinliyor. Kapıda, onların görmeyeceği bir yerde dinliyor. Servisi yapan kim? Hizmet eden kim? İbrahim Aleyhisselam. Yani burada fakarrabahu ileyhim. Fakarrabethu demiyor. Fakarrabahu. Pişen hayvan takdim eden kim? İbrahim Aleyhisselam. Hani Şuayb Aleyhisselam'ın kızları Musa Aleyhisselam Medyen'e geldiği zaman erkeklerin arasına karışmıyorlardı. Hayvanların başka bir yerde tutuyorlar.

Erkekler gittikten sonra onları sulayacaklardı. Sormuştu neden böyle diye. O kızlar da iki kızı Şuayb Aleyhisselam'ın nasıl cevap vermişlerdi? Ve ebuna şeyhun kebi. Babamız yaşlıdır dediler. Esasında bizim erkekler arasında işimiz ne ki? Erkekler gelip bunu yapmalı. Ama yok erkek kardeşimiz, babamız da yaşlı olduğundan zorunlu olarak biz buraya geldik. Burada da fakarrabahu ileyhim takdim eden kim? İbrahim Aleyhisselam. Pişiren kim? Eşi. Onun için feragı ila ehlihi. Aileye gidiyor. Eşine gidiyor. Kendi kesiyor, hazırlıyor, o pişiriyor. Peki neden eşine gidiyor? Eşine giderken feragı ila ehlihi sezdirmeden, eğer misafir hani yemek yapayım mı yapmayayım diye müteredit bir ifade kullanırsanız mahcubiyeti vardır misafirin. Size yemek hazırlamamanız noktasında telkinde bulunur. Onun için gidin hazırlayın getirin bir parça alsınlar diye bu ifadeyle Cenab-ı Hak bize İbrahim Aleyhisselam meleklerle insan suretinde gelen meleklerle münasebetini anlatıyor. Peki fe akbeleti imra'atu fi sarratin fi sarratin hal. Yani saihaten eşi Sare annemiz çocuğu yok. Çocuk kendisine İbrahim Aleyhisselam'a müjde verilince hemen böyle bağırarak bağırdığı bir halde fe akbeleti imra'atu fi sarratin kendine yöneldi. Fesakket vecaha yüzüne böyle vurdu ve kâlet acuzun akîm. Acuz koca karı, akîm kısır bir koca karı. Olur mu çocuğu ya Rabbi dedi. Olur mu? Dünyaya gelir mi? Dünyanın kuralları var. O kurallar esbaba baktığınız zaman 100 yaşında bir İbrahim Aleyhisselam belki 90'ında eşi o yaşta çocuk olmayacak. Ama bizim bakışlarımızı hep semaya çevirmişti. Ve fis semai rizkukum. Kurtulun demişti esbaba kölelikten. Kul olun Allah'a. Bütün mevcudiyetinizle ittiba edin. Evet, sebeplerden kopmayın ama eliniz ve ayağınızdaki o prangaları da kırın. Fesakket vecehaha ve kâlet acuzun akîm. Kâlu kezâlik. İşte melekler dediler ki böyle. Kâle rabbuk. Rabbim böyle buyurdu. O 90'da da verir, 100'de de verir. Kün feykün. Ol emriyle vücuda getirir. Çünkü innehu huvel hakimul alim. O Allah Teala hakimdir. 90'ında bir annenin karnında bir peygamberi yaratırken hikmet, hakim oluşu ne tür hikmetleri gerekiyorsa o bağlamda yaratır. Alimdir. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Allah Teala'nın sınırsız, namütenahi ilmi çerçevesinde bunlar olur. Kâle femâ hatbukum eyyuhel murselûn. Peki gelişinizin sebebi ne? İbrahim Aleyhisselam onu soruyor. Kâle femâ hatbukum. Durumunuz, gelişiniz, sebebiniz, sebebi ziyaretiniz nedir? Kâle femâ hatbukum eyyuhel murselûn. Kâlû inna ursinna ila kavmin mujrimin. Mücrim, kafir. Kadınlar varken onlar bırakıp erkeklerle beraber olan bir topluluk var. Allah'ın kanunlarına, fıtrat kanunlarına isyan eden, direnen bir toplum var. Peygamber'e direnen bir toplum var. İşte onlara bu direnişlerinin Allah'ın ayetlerine karşı koyuşlarının hesabını sormak için. Kalu inna ursinna biz ila kavmin bir kavme gönderildik ki mücrimin, mücrim, kafir. En şeni, en bayağı, en sefil suça irtikap eden bir topluluk. İşte biz onlara gönderildik. Linursile aleyhim hicareten min tin. Peki ne yapacaklar? Linursile aleyhim onlara atmak için hicareten min tin. Pişirmiş topraktan taşlar. Peki o taşın özelliği hicareten min tinin musavvameten. İşaretlenmiş inde rabbike Rabbinin katında, Rabbinin mülkünde, Rabbinin idaresinde lil musrifin, müsrifler için kadınları bırakıp erkeklerle beraber olan o topluluk, Luti topluluk yani o günahı işleyen topluluk, Lut Aleyhisselam
onları kurtulmaya davet ediyordu ama

0: Bu bağlamda ifade ediliyor. Peki onlara bu topraktan pişirilen ve kime gönderilecekse Allah Teala'nın katında taşın üzerine adı yazılan o taşları atmak için gönderildik. Müsrif, yani müsrif haddi aşan. Bunlar müsrif. Neden müsrif? Çünkü kadını bırakıyor, erkeğe gidiyor. Haddi aşıyor yani. Haddi aşmanın farklı şekil ve suretleri var. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فَأَخْرَجْنَا çıkardık. مَنْ كَانَ ف۪يهَا o kariyeden bahsediyor. Tabi anlam zahir olduğundan dolayı bunun burada merci yok ama biz onu manadan çıkarıyoruz. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا o kariyede yerleşim yerinde olan müminleri oradan çıkardık. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Orada da Müslümanlardan bir evden başkasını bulamadık. Sadece bir ev vardı. O da Lut aleyhisselam eviydi. Eşi de onlardandı. Eşi de ona ihanet etmişti. Fakat kendi kızlarıyla, ailesiyle, eşi dışında Lut aleyhisselamı Cenab-ı Hak orada kurtardı, aldı. Geri kalan o topluluğu helak etti, yok oldular. Peki burada bir ayet var işte. Ve terakina fiha ayeten lillezine yahafunel azabel elim. Ve terakina fiha ayeten. Biz o kariyede helak olan o toplum içerisinde ayetler bıraktık. Lillezine yahafunel azabel elim. Peki bu ayetlerden kim ibret alır? Turist olarak giderseniz Lut Gölü'ne bakarsınız. Orada bir çukur görürsünüz. Ama İbrahim'i bir nazarla bakarsanız, mümin nazarıyla, mümin ferasetiyle bakarsanız, Allah'a isyan eden bir topluluğun nasıl hezimete uğradığını, peygamberin karşısında sonsuza kadar nasıl direnemeyeceğini, Allah Teala'nın mücrimlerin cezalarını asla sonuçsuz bırakmayacağını, yani ihmal etmeyeceğini, belki imhal edeceğini, mühlet vereceğini orada görürsünüz. Zaten bu olay, hadise İbrahim ve Lut aleyhisselam o bağlamda anlatılan hadisenin öncesiyle alakası burada. Ve fil ardi ayatul lil mukinin. Yerde iman edenler için ayetler var. Bunu da sonunda Cenab-ı Hak ve terekna fiha ayetellezine khafunel azabel elim buyuruyor. Elim olan, elem verici olan azaptan korkanlar, iman edenler için, onlar için ayetler bıraktık buyuruyor. Ve terekna fiha ayeten, ayetler kim için? İşte o elim olan, azaptan korkanlar. Yani sadece onlar anlar, onlar idrak eder, onlar neticeye ulaşır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Rabbim her görülen ayetten ibret alıp hakikati hayatımıza tatbik etmeyi, o erdemi, irfana ulaşmayı bizlere ihsan eylesin. Estağfirullah ve tuğbi ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. En'am suresi 84 ila 96. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerden idi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet, onları da seçkin kıldık.

kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı,

0: ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Nitekim Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak. Daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı, mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış onlara, haydi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Sizin hakkınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz. Andolsun aranız açılmış, Tanrı sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
0: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları...

0: Bunları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı.

damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. Damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları

damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. Damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: mı?
1: Allah'ım.
0: وَنَجْعَلَهُ

ونزعوا

Estağfurullah.

Evet.

что такое трудное.

وقالت لأخته قصيه.

وكذلك نجزي المحسنين.

Bana ne yapacaksın?

Allah.

Allah!

anne be.

فوجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما

Allah'a emanet olun.

Allah!

Yakup. Necevte minel kalp.

Allah. Allah.

Allah Allah.

Allah'ım.

Senin

خَلَقَ الْإِنْسَانَ

0: Allah!
1: الله الله

إله

كلا لا تطعه واسجد.

0: Selamun hiye hatta matla'il fecr. Allah.
1: Vakallahu'l azim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
0: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Avrupa'da eğitimde şanlı.
4: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
5: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
3: Avrupa'da eğitimde Jean Monnet.
5: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
2: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Tembellikten nasıl kurtulabilirim?
2: Tembellikten gerçekten kurtulmak istiyorsak en başta birinci olarak söylememiz ve anlamamız gereken şey, tembelliğin bir hastalık olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hem de öyle bir hastalık ki insanı gerçekten başka büyük büyük hastalıklara, dertlere müptela eden bir hastalık. Düşünün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeytandan Allah'a sığındığı gibi tembellikten de Allah'a sığınmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin istiazelerin, yani sığınmalarının içerisinde tembellik var. Tembellikten Allah'a sığınmak var. Dolayısıyla bu bir hastalık. Bu hastalığı ben hastalık olarak anlamasam, halimden razıyım ama ara ara işte zaman bana yetmediği için tembelliğimden şikayetçiyim. Böyle değil. Bu bir hastalık. Ben bu hastalıktan kurtulmam gerekiyor diye bir ön bilgiyle meseleye yaklaştığım zaman inşallah o hastalığın tedavisi adına bazı adımlar atmış olurum. İkincisi, gerçekten şikayetçiysem ben bu meseleden, planlı ve hedefli çalışmaya kendimi alıştırmam lazım. Günlük ne yapacaksam, haftalık, aylık, yıllık, uzun vadede diğerleri neyse, her günüm belli olacak. Ben geldiğim zaman, eğer öğrenciysem okuluma, işçiysem çalıştığım yere, esnafsam dükkanıma, neyse fark etmez, ne yapacağımı bileceğim. Eğer ben hedefli ve planlı çalışmazsam şeytanın inanılmaz derecede hoşuna gider boş zaman. O boş zamanı dolu bir hale getirmezsen ve sen bu noktada bir irade ortaya koymasan kendiliğinden düzelmiyor bu işler. Ve bir bakıyorsun ömür çıkmış gitmiş hayatından, sen bir sürü basamak geçmiş gitmişsin ömür basamaklarından ve sadece geriye derin bir pişmanlık kalıyor. Üçüncüsü, irademizi güçlendirme adına ciddi ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Her birimizin farklı farklı zafiyetleri olabilir. Kimimizin uykuya zafiyeti olabilir, kimimizin başka şeylere zafiyeti olabilir. Neyse, bu zafiyetler iyice tespit edilmeli ve o zafiyetlerden başlanarak irade güçlendirilmeli. İradenin güçlendirilmesi adına adımlar atılmalı ki tembellik dediğimiz şey daha farklı bir boyuta varmasın. Dördüncüsü, benim güzel kardeşlerim, bakın ihmal ettiğimiz bir şey bu. Bu bir hastalık ya tembellik, virüs gibi de bulaşıcıdır. Etrafınızda tembel adamlar varsa siz de tembelleşirsiniz. Çünkü tembel tembeli bir yönüyle etkiler ve insan tembellerle oturup kalktığı zaman hayatında birçok şeyin bir farklı noktaya doğru kaydığını görür. Genellikle sadık dostlar meselesinde bize tavsiye edilen bir şey var ya, bu biraz da bundan dolayıdır. Gerçek manada sadakati anlamış bir adam zaten tembellik yapamaz, ama bu noktada eğer etrafımızda ikide bir esniyen adamlar varsa, moral bozan adamlar varsa, dünyası yıkılmış, her şeye olumsuz bakan adamlar varsa, menfi yaklaşan adamlar varsa, sizin çalışkan olabilmemiz, bilmeniz çok kolay olmayacak. Onun için etrafınızdaki o tembellerden bir uzaklaşmanız gerekiyor. Beşincisi de şu, nasıl tembellik bulaşıcı bir hastalıksa, çalışkanlık da insanı ayağa kaldıran bir devadır. Eğer etrafınızda atom karıncalar gibi böyle hareket halinde olan insanlar, arkadaşlar, dostlar varsa etkilenirsiniz bundan. Yoksa mecburen siz olmak durumundasınız. Şimdi az böyle insanlar, özellikle biz, biliyorsunuz şu andaki rehavete alışmışlığın getirdiği bir şeyle tembellik hayatımızın esası olmuş ne yazık ki. Bizim ayağa kalkabilmemiz için İnsanlık tarihinin en gayretli, en çalışkan, en azimli nesli olan sahabe ile bir de bu yönüyle tanışmamız gerekiyor. Eğer biz sahabeyi gerçek manada anlasak, tanısak var ya, tembellik denilen bir şeyi sileriz hayatımızdan. Böyle bir kelime gelmez bizim hayatımıza. Ebu Talha'yı anladığınız zaman gelmez. Ebu Eyyub El Ensari'yi anladığınız zaman gelmez. Ümmü Haram anamızı anladığınız zaman gelmez. Ali'yi anladığınız zaman gelmez. Ebu Bekir anladığınız zaman gelmez. Radıyallahu anhum ecmain. Çünkü kaldırır sizi ayağa. Dolayısıyla ben eğer tembellik denilen bu hastalıktan kurtulabilmek istiyorsam bunlara dikkat etmem gerekiyor. Çünkü ömür kısa, yapılacak işler çok ve yarın aldığımız ve verdiğimiz her nefesin hesabını vereceğiz. O hesapları tembelliklere eğer feda edersek zor veririz hesabımızı. Kolaylaştırmak istiyorsak hesabımızı, hayatımızdan tembellikleri uzaklaştırıp bu kısa ömrü Allah'ın istediği gibi geçirme adına bir gayret ortaya koymamız gerekiyor. Rabbimiz hepimize bunu nasip eylesin.

0: Unutkanlıkla nasıl başa çıkabilirim?
1: Unutmak aslında her zaman kötü bir şey değildir. Unutmanın bir nimet olduğu alanlar da var. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Zaten insan unutan bir varlıktır. Aslında insan kelimesinin de kökeniyle alakalı farklı şeyler söylense de bir görüşe göre nesiden gelir insan, nesi de unutmak. Dolayısıyla unutmak insanın, insanlığının bir parçası. Şimdi nimet olan unutmak şu: eğer insan acıları, ızdırapları, hüzünleri, vefasızlıkları, hastalıkları, hastalık anında duyduğu ızdırapları unutmasa yaşayamaz. Bu acıları yaşarken bile mesela bir müddet sonra insan onlarla işte biraz zaman itibariyle ayrıldığında, yani zaman uzadığında bir bakıyorsunuz ki o ilk gündeki acı farklı bir hatıraya dönüşmüş oluyor. Meseleyi anlamamız açısından da şöyle bir örnek verebiliriz. İnsanın mesela dünyadaki en kutsal işte varlığı ya da en değer verdiği varlığı annesidir. Bir anne için de evladıdır. Allah kimseyi böyle ağır imtihanlarla imtihan etmesin. Diyelim ki annesini kaybetse, ki olacak, hayat böyle devam ediyor. Ya da bir anne evladını kaybetse, o ilk anlardaki acıyı hatırlayın. Hayat hep öyle olsa yaşanmaz bir hale gelir. Onun için unutmak bir nimet. Gerçekten unutmak.

unutmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu o acı ve ızdırapların üzerinden daha iyi anlayabiliriz. Ama bir de o nimetin nikmete dönüşmüş, yani belaya dönüşmüş bir hali var. O da şu ki unutulmaması gerekenleri de insan unutuyor. En önemli mesele Allah'a kul olma meselesi, unutuyor insan. Helal haram sınırları unutuyor insan. Allah'ın hayata koyduğu o işaret taşlarını, o kuralları unutuyor insan. Sorumluluklarını unutuyor, mükellefiyetlerini unutuyor. Unutunca da hayat başka bir şekilde bir belaya, bir büyük yüke, vebale dönüşmüş oluyor. Tabii genel anlamda unutma adına sorulan soru bu nikmet boyutuyla alakadar olan bir sorudur ama biz mesele biraz anlaşılsın diye mecburen buradan açmamız gerekiyordu sözü. Şimdi benim güzel kardeşlerim, unutma meselesini iyice anlayabilmemiz için unutkanlığın sebeplerini de önce bir ortaya koymamız gerekir. Birçok şey söylenebilir ama en temelde aslında unutkanlığın şu 6 tane sebebe dayandığını söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi bedensel ve zihinsel hastalıklar. Yani unutmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. Bazen bedensel, bazen zihinsel hastalıklardan, rahatsızlıklardan dolayı insan bedeni sağlıklı işlemediği için unutkanlık dediğimiz şey çok ileri düzeyde de olabilir. SARA gibi, beyin iltihabı gibi, böbrek ve karaciğer bozuklukları gibi, şizofreni gibi ve daha nice rahatsızlıklar bu tarz bir şeye sebebiyet verebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ne yapılacağı da bellidir. Bakın, unutkanlığın en önemli sebeplerinden ikincisi nedir biliyor musunuz? Uyku kalitesinin bozulması. İnsan güzel uyuyamayınca, kaliteli bir uyku olmayınca hayatı da kalitesini kaybediyor. Çünkü uykuyla gerçekten uyanıklık arasında, hayat arasında çok ciddi bir bağ var ve bu bağı şu anda modern zamanlarda insanlar bu uyku ahlakını kaybettikleri için çoğu sıkıntının kaynağını da bu oluşturuyor. Üçüncüsü beslenme düzensizlikleri. Mesela bunların ne kadar uykuyla alakası varsa, ne kadar diğer hayatın alanlarıyla alakası varsa unutmayla da alakası var. Dördüncüsü çok önemli bir mesele göz, kulak ve dil ayarlarının bozulması. Harama nazar mesela, haramı dinleme, haram konuşma hayatı alt üst ediyor ve bunlar ne oluyor? Hafızayı zayıflatıyor. Bunlar ne oluyor? İnsanın hatırında tutması gereken nice şeyi alıp götürüyor. Çünkü ne kadar haram nazarlarla insan meşgul olursa, ne kadar bu noktada bazı şeyler hayatını işgal ederse o kadar da bunun ciddi ciddi bedellerini ödemiş oluyor. Beşincisi aşırı stres ve öfke kontrolsüzlüğü. Bunun da nelere sebebiyet verdiğini anlamamız lazım. Altıncısı da hedefsizlik ve gayesizlik. Bir insan hedefini ve gayesini net ortaya koymasa unutur. Hayatın hızlı ritmi alır götürür zaten. Onu nereye savuracağını kendisi bile fark edemez. Başka şeyler de belki eklenebilir ama bu 6 maddede biz unutkanlığın sebeplerini ortaya koyabiliyoruz. Peki unutkanlık nelere vesile olur, sebep olur? Bunu da tespit edelim ki ondan sonra meselenin çözümüne gelelim. Unutkanlık eğer tedavi edilmezse, önlenmezse, bazı şeyler koruma adına gayret içerisinde olunmazsa gerçekten hayata çok ciddi bir biçimde bir zarar veriyor. Mesela moralleri bitirir. Moral bitti mi zaten belli ne olacağı. İnsanı umutsuzluğa düşürür. İnsan unutuyor ya, işte yediğini bile unutuyor. Bir müddet sonra ne yapıyor biliyor musunuz o insan? Benden adam olmaz diyor. Ya benden herhangi bir şey çıkmaz. Baksana ben yediğimi bile unutuyorum diyor. Zaten umutsuz adam ölü adamdır. Şeytan da bunu çok iyi kullanır. Şeytan eğer kendisinden adamın umudunu yitirtirse, ya benden bir şey çıkmaz, benden adam olmaz. Baksana işte okuyorum, aklımda kalmıyor. İşte bir ayeti bile aklımda tutamıyorum. Bir hadisi biraz önce sohbette duydum, hatırımda tutamıyorum. Bir sahabe ismini hatırımda tutamıyorum. Ben kim? İlim öğrenmek kim? Bunları dedirte moralleri de bitirir. Umutsuzluğa da insanı düşürür. Umutsuz insan ölü insan olduğu için de şeytanın oyuncağı olma adına kapılar açılmış olur. Üçüncüsü hayat kalitesini azaltır. Öyle ki her şeyi unutan bir kardeşinizi düşünün mesela ki

0: bu soru soran kardeşimiz böyle bir halde ki bunun gibi bir sürü kardeşlerimiz de var biliyorsunuz. Hayatın büyük bir kısmını unuttuklarını telafi etmeye harcıyor. E hayat mı kalır? Her şeyi unutan bir insanın nasıl bir noktaya geldiğini buradan daha iyi anlamış oluyoruz. Dördüncüsü, insani ilişkilerini zedeler. Baba bir şey söylüyor unutuyor, anne bir şey söylüyor unutuyor, eşi bir şey söylüyor unutuyor, kardeşi bir şey söylüyor unutuyor, arkadaşı bir şey söylüyor unutuyor. Yani kiminle ilişki içerisindeyse herkes biliyor ki işte falanca böyle bir unutkanlık özelliği var ve artık öyle bir hale geliyor ki mesela güvensizlik oluşuyor. Ona söylemeyin, o unutur diyor mesela yakınları. Ya ona şöyle şöyle yapın, yoksa o bunu hatırından çıkarır diyerek bazı etrafındaki insanların farklı önlemler almasına sebebiyet veriyor. Ya da mesela çok yakın arkadaşları artık o unutkanlık öyle bir seviyeye gelir ki o arkadaşlarıyla yol yürüme noktasında da bir şeyi yapmamaya başlarlar. Çünkü bütün insani ilişkileri zedeler bu unutkanlık. Beşincisi, ömür sermayesini tüketir. Zaten sayılı bir ömür yaşıyoruz. Yani o büyük alimin Fahreddin Razi'nin rahmetullahi aleyhisselam olsun ona asır süresini yazarken söylediği bir misal var biliyorsunuz. Güneşin altında eriyen buz misali insan ömrü. Bakın her birimiz kaç yaşına geldik? Hayat o kadar hızlı geçiyor. Ömrümüzün bu kadar sınırlı dakikaları var ve biz bunları da unutkanlıklara işte heder ediyoruz. Arabanın anahtarını bir yere koyuyor mesela. Koyarken de diyor ki burada dursun ki unutmayayım. Oraya koyduğunu bile unutuyor. Çünkü bu kadar olunca ister istemez o unutkanlık habire yeniden başka şeylerin yapılmasına işte bir çabaya dönüşüyor. Bütün bunlar da hem ömür sermayesini azaltıyor hem hayat kalitesini düşürecek bir noktaya geliyor. Peki benim güzel kardeşlerim, soru zaten bundan sonra başlıyor. Biz bu hastalıktan nasıl kurtulacağız? Yani bu bir eksiklikse, noksanlıksa, hastalık boyutundaysa biz bundan nasıl kurtulacağız? Bunun yolları var. Hiçbir hastalık Allah'ın izniyle devasız, ilaçsız değil. Bu hastalık da ilaçsız değil. Bakın 5 tane önemli şey sizlerle paylaşmak istiyorum. Disiplinli ve düzenli yaşamak ile biz unutkanlıkla başa çıkabiliriz. Muhabbet meltemi ile, helal haram hassasiyeti ile, kayıt altına almak ile, zihni ve kalbi dağınıklıktan kurtulmak ile. Bu 5 şeyi yaparsak biz unutkanlık hastalığından biraz olsun kurtuluruz. Zaten hayatımız belli bir kaliteye ve düzene kavuştu mu hayatımızda başka güzellikler de olacağı için o hastalık oldukça azalacak bir duruma gelebilir Allah'ın izniyle. Birincisi, disiplinli ve düzenli yaşamak ile. Bakın biraz önce unutkanlığın sebeplerini söylediğim hususlar burada giderilir. Eğer bir insan disiplinli ve düzenli yaşamaya başladığında en başta bunu nerede yapacak? Yeme içme düzeninde yapacak. En başta bunu nerede yapacak? Uykusunda yapacak. En başta bunu nerede yapacak? Hareketsizliğin kendisini rehavete düşürmesinden, ki aslında unutmanın en önemli sıkıntılarından bir tanesi de odur. Rehavet insana o unutkanlığı çok farklı bir biçimde hayatında yer almasına sebebiyet verir. Eğer disiplinli bir hayat olsa o rehavetten kurtulacak. Dolayısıyla hayatı disipline ettiği oranda da bu hastalıktan aslında kendini uzak tutmuş olacak. İkincisi, muhabbet meltemi ile. Unutmanın muhabbet ile doğrudan bir bağlantısı var. Kim sevdiği şeyi unutmuş ki benim güzel kardeşlerim? Kim unutmuş ki? Unutulan şey sevda mı olur Allah aşkına? Yani bir şey sizde eğer sevda haline gelmişse, aşk haline gelmişse aklınızdan çıkabilir mi? Yani bir şekilde sürekli siz onu zihninizde evirip çevirip duruyorsunuz. Çünkü kalben orada bir bağlantı var. Duygusal bir yoğunluk yaşıyorsunuz. Böyle duygusal anlamda bir bağ kurduğunuz bir şeyi unutabilmeniz mümkün değil. İnanın unuttuğumuz çoğu şeyi doğru dürüst sevmiyoruz biz. Eğer o muhabbet meltemi güzelce esmiş olsaydı belki 50 sene önceki bir şeydi ama zihninizde dün yaşanmış gibi taze olarak kalabilirdi. Onun tekrardan olabilmesi muhabbet melteminin esmesine bağlı. Dolayısıyla burada bir eksiklik olduğunu kabul edip bunu giderme adına bazı şeyleri yapmamız lazım. En azından sevda haline getirilmesi gereken meseleler eğer sevda haline getirilirse onlar unutulmaz da başka şeyler unutturulur. Üçüncüsü, helal haram hassasiyetiyle, özellikle de göz. Çünkü bedenin kapısıdır orası. Şuradan içeriye haramlar girdikçe zihin, akıl, kalp bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla eğer biz gerçekten unutmaktan kurtulmak istiyorsak en başta gözümüzün tesettürünü ikame etmemiz, sağlamamız gerekiyor. Sonra kulaklarımız, işittiklerimizin de helal haram sınırları dairesinde olmalı. Elbette ki konuştuklarımızda ve diğer helal haramlarda. Çünkü haram kana karıştığı müddetçe insanda birçok şeyi zayıflattığı gibi zayıflattığı en önemli şeylerden bir tanesi de hafızadır. Bunlara engel olabilecek en önemli şey de bu haram helal hassasiyetinin korunmasıdır. Dördüncüsü, kayıt altına alınmak ile. Bakın bunu bizatihi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize söylüyor. Sahabe efendilerimizden bir tanesi gelip peygamberimize hafızasının zayıfladığını ileri sürdüğünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ne dedi? Sağ elinden yardım al. Yani yaz. O gün yazının malzemesi kalemdi. Zaten de onun için Allah kaleme yemin etti. Bugün yazının malzemesi başka şeyler. Bilgisayara yaz, tablete yaz, nereye yazarsan yaz. Ama yaz, yani kayıt altına al. Kayıt altına almak, sonra o notları gözden geçirmek, tekrar etmek inanılmaz derecede o hafızanın yeniden o bilgileri hatırlamasına vesile olacak. Onun için özellikle kayıt altına almak çok önemli bir şey. Beşincisi de şu, zihni ve kalbi dağınıklıktan kurtulmak ile. Çok ciddi bir biçimde zihni ve kalbi dağınıklık yaşıyoruz. Bilmem şu anda kardeşlerimin içerisinden o güzel dua hatırlandı mı ümmetin hakimi olan Ebu Derda'nın? Allah'ım kalbimin dağınıklığından beni koru diyordu. Neden? Çünkü o çok iyi biliyor. Eğer kalp dağınık olursa o kalbin bedeni de dağınık olur. Kalp beden dağınık olursa o hayatın sahibinin her şeyi dağınık olur. Ve o dağınıklığın içerisinden birçok şey yerine gelmez. En fazla gelmeyen şeylerden bir tanesi de kulluk olur. Zaten insan onu da unutur süreç içerisinde. Dolayısıyla şu anda çok böyle hayatın hızlı bir ritmi var ve biz onun içerisinde yaşamak durumdayız. Özellikle genç kardeşlerim biraz daha bu imtihanla karşı karşıya. Ama sürekli kalp, zihin dağınık halde kalırsa oradan bir hayır çıkması, bir bereketin çıkmasını beklemek beyhude bir bekleyiş olur. Ebu Derda radıyallahu anh bu duayı çokça yapınca yanındakilerden bazıları ona sordular. Dediler ki niye bu duayı çok yapıyorsun? Kalbinin dağınıklığı ne ki? Ebu Derda dedi ki kalbin dağınıklığı odur ki her işte parmağım olsun düşüncesidir. Her işte parmağım olsun diyen adam parmağını da bir yerde unutur. Her işte parmağımız olmasın, olması gereken işlerde olsun. Her şeyi niye zihnimizde tutalım Allah aşkına? Her bilgiyi niye öğrenelim? Her haberden niye haberdar olalım? Etrafımızda bir sürü şey oluyor. Birçoğu bizim için gereksiz, lüzumsuz. Her lüzumsuz ve faydasız bilgiyi zihnimizde tutmak, faydalı olanı geriye atmaktır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah'a sığındı. Dolayısıyla bizim de yapmamız gereken biraz daha zihni berraklık, biraz daha kalbi duruluk, biraz daha hayatın içerisinde teskiniyet ve bütün bunların getirdiği bir sekinet ortamı içerisinde hayatı devam ettirmek. Rabbimizden niyazımız o olsun ki Allah bize bunu tattırsın ve unutmamamız gereken hakikatleri hayatımız boyunca bizlere unutturtmasın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Zülcelal ve ikramsın ki keremin muhteşem bir bolluk içindedir. Celalin ve yüceliğin sonsuz ikramlarda bulunmana, bana benden de yakın olmana asla mani değildir.
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Üç ayları nasıl güzel geçirebilirim?
3: Üç aylar malum Hicri ayın 7. ayı olan Recep-i Şerif, arkasından gelen Şaban-ı Muazzama ve ayların sultanı olan Ramazan-ı Mübareke'dir. Bu üç ay yani 90 günlük bir zaman dilimi, bazen 90 gün olmayabilir çünkü hicri aylar 29 ya da 30 gün çekiyor ama biz 90 gün diyelim. Bu 90 günlük zaman dilimi bir rahmet mevsimidir. Bir mağfiret melteminin en üst düzeyde estiği bir zaman dilimidir. Sevapların farklı bir biçimde insana ulaşabileceği bir fırsatlar zeminidir. Ve hepsinden önemlisi bir yenilenme, bir tecdit, bir ayağa kalkma, yeniden bazı şeyleri onarma, tamir etme ve hayatın geri kalan ömrünü o günlerde kazanılmış olan güzelliklerle geçirmenin bir fırsatıdır. Eğer biz böyle değerlendirebilirsek, inanın ki bu 90 günlük rahmet mevsimi bizi bambaşka iklimlere ulaştırabilir. Böyle değerlendirenler neler kazandılar bilirler zaten. Biz de işte Efendimizin hayatından, sahabenin hayatından bunun örneklerini çok güzel bir biçimde görüyoruz. Burada bir hakikati daha hatırlamış olalım. Şimdi ilk ay olan Recep-i Şerif kıymet ve değerini hemen onun arkasından gelen Şaban'dan alır. Şaban kıymet ve değerini Ramazan'dan alır. Ramazan kıymet ve değerini o ayda nazil olan Kur'an'dan alır. Aslında biz 90 günlük bu rahmet mevsiminde Kur'an'ın doğum günlerini kutluyoruz. Yahu doğum günü kutlanır mı İslam'da diye sorabilirsiniz. Evet, İslam'da doğum günü İslam'ın bize öğrettiği gibi kutlanır. İslam'ın muallimi olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiği gibi kutlanır. Nasıl kutlanıyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e soruluyor. Neden hep pazartesi günleri nafile oruç tutuyorsunuz ya Resulallah diye? Allah Resulü nasıl cevap veriyor? Çünkü o gün, o pazartesi günü ben doğdum. O pazartesi yani bir pazartesi günü de Kur'an doğdu. Dolayısıyla oruç çok önemli bir aslında şükür işaretidir. O şükür işaretinin en güzel bir biçimde ortaya konduğunu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle öğretiyor. Biz zaten 30 gün boyunca Ramazan'daki o orucumuzu da Kur'an'a karşı bir şükrün aslında işareti olarak tutuyoruz. Elbette Allah emrettiği için tutuyoruz ama Allah'ın emretmesinin en önemli sebeplerinden, hikmetlerinden bir tanesinin de bu olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi 3 ayların değer ve kıymeti için söylenmesi gerekenler. Başka şeyler de söylenebilir ama asıl soruya doğru şimdi yürüyelim. Nasıl hazırlanacağız 3 ayları? Bu bir hazırlık ister çünkü. Hiçbir şekilde değer ve kıymet ihtiva eden bir şeye öylesine girilmez. Mesela biz farz namazları bile eda etmeden önce akşam namazı haricinde birçok namazın öncesinde nafile namazlar kılarız. Aslında o nafile namazlar bir yönüyle farz olan namaza bizi hazırlar. Şimdi Ramazan oruç itibariyle farz. Ramazan'ın değer ve kıymeti hiçbir ayla kıyas edilmeyecek şekilde. Biz Ramazan'ı aslında Şaban'ıyla Recep'iyle hazırlanıyoruz. Ama Recep'e girerken de böyle 90 günlük bir rahmet mevsimine girerken de bir mümin olarak sevinmeliyiz. Bir mümin olarak heyecan duymalıyız. Bir mümin olarak farkında olmalıyız. Bir mümin olarak farkındalığı etrafımızdaki insanlara duyurmalıyız. Bir mümin olarak böyle bir güzelliğe Allah bizi kavuşturduğu için Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler ve şükürler etmeliyiz. Çünkü öncesinde bunu yaparsak o nimetin şükrünü eda etme adına bazı şeyleri yapmış olabiliriz. Şimdi nasıl biz hazırlanalım sorusunun Aslında birçok cevabı olabilir ama ben sizin dikkatlerinizi 5 şeye çekmek istiyorum güzel kardeşlerim. Birincisi, bir kere iyi bir hayatımızın muhasebesini yapmak gerekir. Çünkü yenilenmeye giriyoruz, tamire giriyoruz. Teşhis olmadan yenilenme olur mu? Belli şeyleri ortaya koymadan orada herhangi bir tamir söz konusu olabilir mi? En başta yapmamız gereken iyi bir muhasebe. Hayatımızın her anını ve her alanını iyi bir kontrol etmek ve hastalıkların kaynağını da tespit etmek. Muhasebe biraz

da böyledir zaten. Sadece işte ne yapmıyorum, ne yapıyorumun sorgusu değildir muhasebe. Niye yapmıyorum sorgusu da muhasebenin konusudur. Beni bu hayırdan engelleyen şey nedir sorusu da muhasebenin konusudur. Onun için en başta olması gereken ciddi bir muhasebenin, istenilen oranda bir muhasebenin yapılmasıdır. İkincisi, yaptık muhasebeyi. En başta yapmamız gereken şey ne? Farzların ikamesi. Ben farzlarda neler aksatıyorum? Farz deyince elbette ki farzların farzı ve ilk sıraya yazılması gereken şey namazdır. Kesinlikle öyle, ama sadece namaz değil ki farz. Cihat da farzdır. Emri bil maruf nehyanil münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak da farzdır. Zekat da farzdır, oruç da farzdır. Birçok farzlar var. Bütün bunların hepsinin iyice bir gözden geçirilmesi ve neleri bunlarda aksatıyorum, neler bu noktada eksik kalıyor, bunların tespiti ve giderilmesi. Farzların ikamesi hemen muhasebenin arkasından olması gereken bir şey. Bu 90 günlük rahmet mevsiminde de en başta ortaya konması gereken şeyler de bunlar. Üçüncüsü, nafilelerin çoğaltılmasıdır. Sadece oruç değil, elbette ki biz oruçlarımızı çoğaltacağız. Recep-i Şerif'te fazlalaştıracağız. Şaban-ı Muazzama'da daha da fazlalaştıracağız. Ramazan zaten oruç ayıdır. Ama sadece nafileler o değil ki. Namazlar konusunda öyle, infak konusunda öyle, başka alanlarda öyle. Neyse hayatımızda eksik olan ya da var da yeterli düzeyde olmayan, bu nafilelerin çoğaltılması için bu rahmet mevsimi bir fırsattır. Dördüncüsü, bedenler ve mideler belli bir disipline tabi tutulmalıdır. İnanın benim güzel kardeşlerim, tembelliğimizin büyük bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Bedenlerimizde bir disiplin yok. Mesela bir uyku düzenimiz yok. Aslında 3 aylar bir uyku düzenine, bir uyku ahlakına bizleri kavuşturmalı. Biz bunu yaparken işi mideden de başlatmak durumundayız. Özellikle yeme içme meselesini sünnet üzere tanzim etmenin bir fırsatıdır bu aylar. Madem yenilenme, yenilenmenin başlayacağı alanlar bu alanlar. Dolayısıyla biz bu alanlarda atacağımız her türlü adım bize farklı farklı imkanlar kazandıracak. Mesela biz bu ayda bir kitap okuma alışkanlığı kazanacağız. Bu ayda Kur'an'la irtibatımızı güçlendireceğiz. Ne okuyorduksak şimdi Cemaziyel Ahir ya da Cemaziyel Evvel'de geldik Recep-i Şerif'e. Biz Cemaziyel Ahir'de yaptığımızın aynısını yapmayacağız Recep'te. Recep'te bizim dünyamıza Kur'an'la alakalı başka şeyler de girecek. Ve biz bunun programlamasını yapacağız ki bir program dairesinde bir yerden başlayalım, bir yere doğru da meseleyi götürmüş olalım. Eğer böyle yaparsak bedenlerimizi ve midelerimizi de buna hazır bir hale getirmiş oluruz. Beşincisi de şu, temsil ve tebliğ sorumluluğu iyice kuşanılmalıdır. Biz bu dini hem yaşama hem de yaşatmakla sorumluyuz. Netice itibariyle önce kendimizin yaşaması, işte ona biz temsil diyoruz. Sonra da başkalarını bu hayırdan nasiptar kılma, başkalarına bu hayrı ulaştırma ki ona da tebliğ diyoruz. Bu ay böyle bir ay, bu mevsim böyle bir mevsim. Eğer ben 3 aylara girerken ne yapacağım temsil adına? Ne var benim hayatımda zafiyetler, bunları gidermezsem? Ne var tebliğ adına, olması gereken ne? Kaç kişiye Allah'ı anlatmalıyım ben? Bu ayda kaç kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmalıyım ve onun sevgisini yüreklere düşürmeliyim? Bu ayda kaç yüreğe sahabe adına bir şeyleri ulaştırmalıyım? Bu ayda kaç insana namazı sevdirmeliyim? Bu ayda kaç insanı Kur'an'la buluşturmalıyım? Bunların da hesabını ve bunların da ciddi bir biçimde planlamasını yapmak durumdayım. Eğer bunları elimizden geldiğince yapar, böylece rahmet mevsimine girer ve rahmet mevsimini ihya etme adına da bir istikrarı sağlar da bu konuda hemen heyecana kapılıp heyecanla başlayıp bir iki gün sonra bıkan bir mesele değil. Heyecanla başlayıp hep heyecanlı,
arttıra arttıra arttıra arttıra ta Ramazan'ın sonuna kadar, Ramazan'ın sonundan sonra da bayramla buluştuğumuz zaman o 90 günün arkasında dünyanın bir mükafatı olarak o bayramı Allah'ın bize bir nimeti olarak karşılar. Sonraki hayatımızda da o günlerde kazandığımız güzellikleri taşırsak bu

Rahmet mevsimini ihya etmiş oluruz. Bu rahmet mevsimini ihya edersek rahmet mevsimi de bizi ihya etmiş olur. Rabbimden niyazım odur ki ümmeti Muhammed olarak ve insanlık olarak şu gelen günlerin kıymetini bilelim. Gelen günleri hakkıyla ihya edelim. Gelen günlere sahip çıkalım ve bu gelen günleri Rabbimize yaklaşmanın bir fırsatına çevirerek bu noktada geçirelim ki Rabbimiz de bize göndereceği o rahmet mevsiminden ve rahmet rüzgarlarından nasibimizi ziyadeleştirsin ve hepimiz buradan kar etmiş bir vaziyette çıkmış olalım. Allah hepimizi böyle bir çizginin sahibi kılsın ve sonuna kadar da bu istikrardan ve bu istikametten

0: ülkemize gelen mültecilere karşı nasıl davranmalıyız?
1: Öncelikle bu soruda bir kavramı düzeltelim. Müslüman zihin kavramlara biraz dikkat eder biliyorsunuz. Bu mülteci kavramı aslında bizim çok da kabul edeceğimiz bir kavram değil. Netice itibariyle bir Müslüman mülkün, yeryüzünün tamamen Allah'ın olduğuna inanır. Allah'ın mülkünde de herkesin yaşam hakkı olduğuna, hayat hakkı olduğuna inanır. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun, ister iman eden bir kardeşimiz, isterse hilkatte, yaratılışta eşimiz olan insan kardeşimiz, nereye giderse gitsin, sığınmacı anlamına gelen mülteci kavramından ziyade muhacir kavramını hak eder. Onun için biz de ülkemize gelen muhacirler olarak meseleye bakmak durumundayız ve o muhacir kardeşlerimizle aslında hukukumuzu bu çerçevede gözden geçirmek durumundayız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, son yıllarda ülkemizde muhacir kardeşlerimizin sayısının epey arttığını görüyoruz. Başta Suriye olmak üzere Doğu Türkistan, Irak, işte Mısır, birçok yerden yaklaşık 10 milyona yakın muhacir kardeşimiz şu anda bu memlekette bizlerle beraber yaşıyorlar ve biz onları birer muhacir olarak kabul edip onlarla bu hukukumuzu devam ettirmenin gayret ve mücadelesini vermek durumundayız. Ancak gerek o kardeşlerimizin geldiği devletlerden kaynaklanan, gerekse bizim ülkemizin kendi politikalarından, siyasetlerinden kaynaklanan birçok problemin, sıkıntının olduğu da muhakkaktır. Devletlerin bu noktada oluşturdukları sıkıntıları biz mazlum halklar olarak birbirimize fatura etmemek durumundayız. Belki çok daha farklı bir muhacir politikası izlenebilirdi. Belki de bu kadar mağduriyetin önlenmesi adına, mağduriyetin oluşmaması adına bazı tedbirler alınabilirdi. Belki o muhacirlerin bu kadar bu memlekette farklı bir boyuta gelip ve şu anda da insanımıza işte farklı farklı sıkıntılar oluşturan düzlemler oluşturulamayabilirdi. Ama o işin diğer bir boyutu, o işin başka bir boyutu. Ben bir Müslüman olarak, bu memlekette yaşayan bir insan olarak, bizim memleketimize gelen, dünyanın farklı farklı yerlerinden gelen o muhacir kardeşlerimle aslında hukukumu bu manada biraz daha gözden geçirmek durumundayım. Ve onlarla bu hukuku daha doğru bir düzlemde kurmak durumundayım. Ama ne yazık ki, üzülerek söyleyelim ki, belki bazen o muhacir kardeşlerimizin içlerindeki bazılarının yanlış tutumlarından dolayı, bazen de ne yazık ki bu memleketteki milliyetçi söylemlerin biraz artmasından dolayı böyle farklı bir iklimin estiğine şahit oluyoruz. Ve bu aslında bizi biraz daha endişelendiren bir boyuta doğru götürüyor. Çünkü şer odakları, fitne odakları öteden beri memleketimizi sıkıntıya sokmak için ellerinden gelen fırsatları hep kullandılar, başka şeyler de yapmaya çalıştılar. Öteden beri, yani bu sadece bu son yıllarda olan bir şey değil. Yıllarca mesela Türk-Kürt kavgası oluşturmak için farklı şeyler yapıldı. Alevi-Sünni kavgası oluşturmak için, Doğulu-Batılı kavgası oluşturmak için. Ama hamdolsun milletimiz hiçbir şekilde bu manada bir oyuna gelmedi. Ama şu anda öyle bir gergin ortam oluşturuldu ki muhacir yerli noktasında bir kavgayı ateşlemek, alevlendirmek için birileri pusuda fırsat bekliyor. İşte biz o yanlışlara kapı açmamak için yeryüzü

bizim kendimizin gerekse muhacir kardeşlerimizin takınması gereken tavırlarla ilgili birkaç hususu bu soru vesilesiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle biz, yani bu memlekette yaşayan insanlar olarak muhacir kardeşlerimizle hukukumuzu nasıl belirlemeliyiz noktasındaki bir soruya birkaç hususla cevap vermek istiyorum. Birincisi şu: dünyanın neresinden gelirse gelsinler, gelen her kardeşimizin bu memlekette hayat hakkı vardır. Bu noktada kim ne derse desin, gerçekten bir Müslüman olarak biz bu meseleyi böyle ele almalıyız ve böyle değerlendirmeliyiz. Bu konuda hassas olunmalı. Yapılan yanlışlıklar, şunlar bunlar, ortadaki bazı sorunlar, onlar işin dediğimiz gibi ayrı bir boyutu. Ama kim nereden gelirse gelsin bu memlekette herkesin hayat hakkı vardır. Çünkü neticede biz meseleye bir iman nazarıyla, bir Müslüman nazarıyla bakarak değerlendirmek durumundayız. İkincisi, bugün dünyanın dört bir tarafında en az 10 milyon Türkiye'li yaşamaktadır. Bu memleketten gidip dünyanın başka yerlerinde yaşayan insanları söylüyoruz. Sadece Almanya'da yaşayan Türklerin sayısı 3 milyonu aşmıştır. Orada bizim insanımıza nasıl bir muamele yapılmasını istiyorsak, aynısını biz de burada gelen muhacirlere yapmak durumundayız. Yani sizler de belki şu anda beni dinleyen kardeşlerim içerisinden de bazıları işte belli bir hayatlarının devresinde farklı yerlerde yaşamak durumunda kalmışlardır. Mesela benim hayatım bir miktarı Mısır'da geçti. Akrabalarınız içerisinde vardır muhakkak bir yerlerde olanlar. Nerede olursa olsun biz şu anda dünyanın farklı yerlerinde yaşayan bu ülkenin insanına nasıl bir muamele yapılmasını istiyorsak, bizim ülkemize gelen muhacir kardeşlerimize de aynı muameleyi yapmak durumundayız. Mesela en fazla şu anda Almanya'da var ya Türkiye'den gidenler 3 milyonu aşkın. Gidiyorsunuz mesela, ben de çok sık giderim oradaki kardeşlerimi ziyaret etmeye. Ne yapıyorlar orada? Her türlü hakları var mesela. Camileri var, iş yerleri var. İş yerlerinde Türkçe tabelalar var, kendilerine ait medreseler var, okullar var, kültür merkezleri var, dernekler var, özel gün ve gecelerde yaptıkları programlar var, caddelerde, sokaklarda bu manada yaptıkları bir sürü etkinlikler var. Bunları yaşıyorlar. Peki biz bunları Almanya'da Türkiye'den gidenler yaşadığı zaman memnun oluyoruz da neden Suriye'den gelen kardeşlerimiz burada bir şeyler yaptıkları zaman biz memnun olmuyoruz? Neden Afganistan'dan gelen bir kardeşimiz kendi dükkanına Afgan işte usullerine göre bir şeyler yapsa ya da kendi diline göre tabelasını assa bundan rahatsızlık çekiyoruz? Bu çok doğru bir şey değil. Nasıl ki bizim ülkemizden giden insanlar başka yerlerde bu haklara sahiplerse ve biz bu hakları gördüğümüz zaman memnun oluyorsak, bir hak ihlali olduğu zaman bundan rahatsızlık duyuyorsak, kendi ülkemizde olan insanlara karşı da böyle bir tavır takınmak durumundayız. Üçüncüsü, bakın önemli bir husus burası: devletlerin yanlış politika ve siyasetlerinin bedellerini mazlum halklara ödetmemeliyiz. Bilakis muhacir kardeşlerimizin bir an önce daha farklı bir şekilde kendi ayakları üzerinde duracak bir hale varmaları için gayret sarf etmeliyiz, onlara yardımcı olmalıyız. Dördüncüsü, onlara, yani o muhacir kardeşlerimize fahiş fiyatlarla bir şeyler satmak, oturulmayacak yerleri fazla miktarda onlara kiraya vermek, onların iş güçlerini haklarını iş güçlerinin haklarını vermeden kullanmak, ki bu konuda ne kadar ciddi sıkıntılar yaşandığını etrafınızdaki muhacirlerin bazılarını dinleyerek ya da gözlemleyerek öğrenebilirsiniz. Asla olmaması gereken davranışlardır. Hak hukuk meselesinde hassas olunmalı ve bu konuda suistimal edenler derhal yetkili mercilere haber verilmeli ve kamuoyunda o tarz harekette bulunanlar toplumsal bir baskıyla uyarılmalıdır. Eğer bunu yapmazsak bu bir vebal ve gerçekten o mazlumların vebaliyle yarın Allah'ın huzuruna gitmek de çok daha ağır bir şeydir. Beşincisi de şu, özellikle bizim takınmamız gereken tavırlar açısından ölçü bellidir ve ölçü nebevi ölçüdür. Kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe
kamil manada iman etmiş olamaz diyen bir peygamberin ümmetiyiz.

0: Ve Allah Resulü böyle bir ölçü koyuyor. Dolayısıyla her daim kendimize ne istiyorsak muhacir kardeşlerimize de aynısını istemeliyiz. Ne olur benim güzel kardeşlerim, bu çerçeveden biraz olsun meseleyi anlayalım ki farklı yerlere kaymasın zihinlerimiz. Allah korusun bu meseleyi kaşımak isteyenlere de bu manada fırsat verilmesin. Şimdi ben artık kaç senedir Türkiye'de yaşadıkları için çoğu Türkçe bilen muhacir kardeşlerime de birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü onların da dikkat etmeleri gereken bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi şu. Diyorum ki o muhacir kardeşlerime, elinizden geldiğince toplumu gerginleştirecek ve sizin yaptığınız bir şeyden farklı farklı fitne oluşturabilecek insanlara ne olur fırsat vermeyin ve bu tarz davranışlardan uzak durun. İkincisi, yaşadığınız zeminde hassas olan mevzularda siz de hassas davranın ki birileri sizin bu durumunuzu başka yerlere malzeme olarak kullanmasın. Üçüncüsü, yaşadığınız hak ihlallerinde derneklere, sivil toplum kuruluşlarına ve devlet kurumlarına bildirin. Asla birilerinin sizleri sömürmesine fırsat vermeyin. Burada muhacir olsanız ve böyle bir şeyiniz bile olsa, ki bunu suistimal eden insanlar var ne yazık ki. Onun için ben o muhacir kardeşlerimin de böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında haklarını sonuna kadar savunmalarını da onlara tavsiye ederim. Dördüncüsü, çalışın, okuyun, kendinizi geliştirin ve geldiğiniz toprakların bir an önce selamete kavuşması için elinizden geleni yapın. Çünkü netice itibariyle burada olsanız da o geldiğiniz topraklar sizden bir hizmet bekliyor. Burada da kendi çoluk çocuğunuzu güzelce yetiştirmek, kendinizi yetiştirmek. Netice itibariyle biz bir ümmetiz ve o ümmet içerisinde bu manada sıkıntı yaşayan bütün kardeşlerimiz olarak o sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz ve coğrafyaların selamete ulaşması için hepimizin gayret etmesi boynumuzun borcu. Bu noktada da en fazla sorumluluk yine siz muhacir kardeşlerimize düşüyor. Sonuncusu da şu, birbirinize hakkı ve sabrı tavsiye etmeyi ihmal etmeyin ve birbirinize sahip çıkın. İçinizdeki kötü niyetli insanlara siz karşı çıkın ki bir kötünün yüzünden binlerce iyi insan töhmet altında kalmasın. İnşallah bunlara dikkat edenlerden oluruz. Kıymetli kardeşlerim, ne olur şu hakikati unutmayalım. Muhacir, misafir kendi rızkıyla gelir. Bu memleket eğer dünyanın dört bir tarafından gelen muhacirlere şimdiye kadar sinesini açmışsa, o muhacirlerin bereketi, o muhacirlerin duası, o muhacirlerin güzel güzel iltifatları yarın Allah katında da bizim için güzel bir mükafat olacak. Bugünkü dünyada da bereketin üzerimizde daim olmasının bir vesilesi olacaktır. Onun için asla kavmiyetçi, ırkçı söylemlere kapı açmayıp, bazı ufak tefek şeyleri, sıkıntıları büyütmeyip, birkaç tane insanın yaptığı yanlışı koca bir kitleye mal etmeyip, bu meseleyi daha itidalli bir çizgide değerlendirmek durumundayız ve o muhacirlerin her birini Allah'ın bize gönderdiği bir ikram olarak kabul etmeliyiz. Evet, devletin yapması gerekenleri ve şu anda ihmal adına ortaya koymaları gerektiği konusunda da toplumsal anlamda bir baskı oluşturmalıyız. O işin ayrı bir boyutu, ama netice itibariyle mahzun olan, mazlum olan yürekleri incitecek her türlü tavır ve davranışlardan uzak olmalıyız. Unutmayalım ki mazlumla Allah arasında perde yok. İncittiğimiz her mazlumun yarın ve bugün hayatımıza farklı bir biçimde menfi anlamda etkileri olacağını unutmadan bu meseleyi değerlendirelim ki bir veballe Allah'ın huzuruna gitmeyelim. Allah bize bu konuda hem sabır hem de şuur nasip eylesin.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun, sıkıldım.

0: Yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Mütealsin sen. Mütealsin ki her yücelik senden. Sen yüceltmezsen her şey alçalır. Öteler sende saklıdır. Akıl ve idrak seni anlamaktan uzaktır.
8: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Değerli dostlar, Allah-u Teala bazı konuları anlatırken Kur'an-ı Kerim'de yemin ediyor. Allah konuşurken neden yemin etmek ister? Onu kendisi bilir. Ama biz şunu anlarız ki, eğer üç konudan birinde Allah yemin ediyorsa, bizim için o konu çok daha fazla üzerinde durmamız gereken, ondan çok daha derin şeyler anlamamız iktiza eden bir konudur. Beled suresini Allah-u Teala yeminle başlatıyor. Mekke-i Mükerreme'ye yemin ederek söze başlıyor. La uqsimu bihazel beled وَاَنْ تَحِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدِ Şu Mekke'ye, senin bulunduğun Mekke'ye yemin olsun. Babaya, evlada yemin olsun. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدْ Biz insanı meşakkatler içinde yarattık. Allah-u Teala insanın sıkıntılar içinde bir hayat yaşamak için yaratıldığını söylemek için yemin ediyor. Böyle buyurmasaydı da insanı meşakkat içinde yarattık deseydi yine biz iman etmiş olacaktık. Ama dikkatimiz daha fazla toparlansın diye Allah-u Teala yemin ederek sözüne başlıyor. Kardeşler, bu bir kanundur. Allah kimin daha iyi iş yapacağını görmeyi istediği için insanı yarattı. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha iyi iş yapacak onu görmek istiyoruz Allah Teala buyuruyor. Yaratılış maksadı bu. Ama kimin daha iyi kul olacağını görmek için yarattı, rahat bir zeminde yaratmadı. Dertler içinde yarattı Allah Teala. En büyük işareti bunun, babamız Adem Aleyhisselam'ı cennette yarattığı halde ona yaşam yeri olarak çileli bir dünyayı göstermesidir. Cennette yaratılmış, dünya sürgününe gönderilmiş bir babanın çocuklarıyız. Bunun için لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَتْ İnsan sıkıntılar içinde, meşakkatler arasında yaratılmıştır. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh çok güzel bir tespitle diyor ki, kim sıkıntısız bir hayat umuyorsa, o Allah'ın neyi niçin yarattığını anlamamıştır diyor. Tekrar ediyorum. Diyor ki, kim sıkıntısız bir hayat umuyorsa Allah'ın neyi niçin yarattığını anlamamıştır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ İnsanı meşakkatler içinde yarattık biz, buyuruyor Allah. Sen huzur istiyorsun, rahatlık istiyorsun. İnsanın rahatlık hakkı ve yeri var. Ama dünya değil, cennettir. Ne mal olduğu zaman, ne evlat olduğu zaman, ne evin, barkın, dükkanın olduğu zaman rahatlık teminatı yoktur dünyanın. Şu elimde olsa rahat ederdim diye düşünüyorsun ya, o eline gelince dertlerle gelecek. Şu dünyanın hiçbir şeyi yoktur ki dert konusu olmasın. En güzel yiyecekse derdin, olduğu gibi derttir zaten o. Yiyecekle rahat edeceğini, filan kaliteli yiyeceğin senin midende olması halinde iyi olacağını düşünüyorsun ya, o bile evim olsun rahat edeyim, olsun rahat edeyim, dertlisin sen. Sizden daha da kainat kebet dünyasıdır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَتْ Burada dertler var, belalar var, musibetler var. Ne ise senin arzun, aslında derdinin peşinde koşuyorsun sen. Çocuğu olmayan

kendisini dertsiz zannediyor, çocuğu olana sorunca asıl dertli o olduğunu zannediyor. Gece olunca gecenin sıkıntılı olduğunu, gündüz olsa rahat edeceğini zannediyor. Gündüz olunca geceyi arıyorsun. Kış olunca yaz ne güzeldi diyorsun, yaz olunca Ağustos'ta kar yağsa da bir rahat etsek diyorsun. İnsan sıkıntılar içinde yaratıldı ya, yemin ederek söylüyor bunu Allah. Mekke'ye yemin olsun ki insan sıkıntılar, meşakkatler içerisinde yaratıldı buyuruyor ya, kanun budur işte. Hangi şey dertsizliktir zannediyorsan, o sana geldiğinde derdiyle gelecek muhakkak. Akıllı ve yaratılış maksadını anlamış birisi dertsizlik peşinde koşmaz, sıkıntısızlık peşinde koşmaz. Bilakis dertlerle yaşamayı bilir, sıkıntılarla, imtihanlarla yaşamayı bilir. Mesela çocuğum olmadığı için ben sıkıntıdayım zannetmez. Çocuğu olunca da bu büyüdüğünde biz rahat edeceğiz zannetmez. Çocuğu evlendirince de

mesela çocuğum olmadığı için ben sıkıntıdayım zannetmez. Çocuğu olunca da bu büyüdüğünde biz rahat edeceğiz zannetmez. Çocuğu evlendirince dertlerin biteceğini evin içinde bile bunalmaz, çatlamaz. O en büyük sıkıntıların arasında bile Allah'ın rahmetini görür, hisseder. Ama dünyayı reklamlardaki gibi rahatlık içerisinde zannederse, o bir daire satılırken ki emlakçının yalanlarına inanarak orada oturur oturmaz romatizmalarının biteceğini, hiçbir sıkıntısının olmayacağını zannederek oturursa, o çıldırmaktan

romatizmalarının biteceğini, hiçbir sıkıntısının olmayacağını zannederek oturursa, o çıldırmaktan başka hiçbir yolun olmaz. Dairesi olmayanın daha kolay. Tam taksit bitti, doktora mahkum oldun. Doktor buldun, ecel geldi. Ucu kapalı olmayan ve bir gün muhakkak bitecek diye tehdidi bulunan bir dünyada rahatlık yoktur. Lakin biz dertlerle, sıkıntılarla yaşamayı becerebilirsek, Allah'ın rahmetini ve yardımını hak ederek yaşarsak ve o yardımı da hissedersek, hiçbir dert bizi çökertemez. Eğer böyle değil de Allah'ın yardımı olmadan her işi kendim halledeceğim diye düşünürsem, doğurduğun boğar seni o zaman. O takdirde her işi kendim halledeceğimi varsaydığım ve Allah'ın yardımı olmadan yaşayabileceğimi zannettiğim her pozisyonda kendi sorunumu üretiyorum demektir. O zaman kazandığım mal yüzünden helak olurum ben. O zaman biriktirdiğim servetim, bağım, bahçem benim boğulacağım derem olur. Bunun için kardeşler, kanunumuz şudur. Dünya dertsizlik yeri değildir. Bilakis dert görmek için, sınanmak için geldiğimiz bir yerdir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ Kanun, Allah'ın kanunu. Kesinlikle, kesinlikle sizi belalara uğratacağız. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ İçinde bir endişe olacak. Ev endişesi, hastalık endişesi, ölüm endişesi, düşman endişesi, kıtlık endişesi, deprem endişesi, yangın endişesi, bir şey olacak. Çocuklarından dolayı olacak, açlıktan dolayı olacak, bahçeden dolayı olacak. Neyin varsa onunla seni Allah muhakkak sınayacak. Eğer şehirliysen apartman sıkıntın olacak. Köylüysen çekirge tarlayı istila eder mi diye bir sıkıntın olacak. Şöyle yan gelip yatacaksan eğer, Allah ile bağının olmaması lazım. Evet, bazı kulları Allah'ın onları imtihan ettiğini hissetmezler. Çünkü ölünün ayağı gıdıklanmaz, dirinin ayağı gıdıklanır. Dertler iman edeni bulur. İman etmeyene bir dert gelmez. Neden? Ölü gıdıklanmaz çünkü. Canlı gıdıklanır. Allah yarattığı her kulunu kesinlikle imtihan edecek. Kesinlikle musibetler gelecek, belalar gelecek, korkular gelecek. Biz bileceğiz ki ben Allah ile beraberken, onunla bağım devam ettiği sürece, zahmetler rahmettir benim için. Allah'ın himayesinde ve korumasında olduğum sürece, ben Allah için yaşadığım sürece, hiçbir şey benim aleyhime değildir. Ben eğer Allah ile berabersem, Musa'nın annesi gibi Allah'a itimadım varsa, bir günlük bebeğimi kundağına sarıp nehire atarım, korkmam, Allah arkamda çünkü derim. Eğer Musa'nın annesi olup Rabbine tevekkül edersen, çocuğun Nil nehrinde bile boğulmaz. En büyük canavara bile Allah onu himaye ettirir. Lakin sen Allah'tan ayrı kendi kendine her işi halledeceksin. Doktorun aşısı, o filanca kundak bezi, filanca çocuk bezi, filanca komşu tavsiyesi sana yetecekse eğer, sadece yaşadığın şehrin rutubetinden dolayı bile o çocuk ölür kucağında. Musa'nın annesinin çocuğu nehirde ölmez, seninki şehirdeki rutubetten dolayı hastalıklar içerisinde kıvranır.

Çünkü sen doktoruna itimat ettin. Çünkü sen henüz anne karnında rahmindeyken bile aşılar yaptırdın, ona güvendin. O da Allah'a güvendi. İki çocuğa da musibetler geldi. Birini küçücük bir mikrop devirdi, öbürünü en büyük tağut bile deviremedi. Çünkü biri alemlerin Rabbine, Erhamur Rahimin olan Allah'a güvendi, öbürü aşıya güvendi. İki çocuğa da bela gelmişti. Ama birinin sığınağı Rabbul Alemin, öbürünün sığınağı da bir tüp iğnedeki ilaç. Bunun için Allah'a güvenen ve onun yardımıyla ayakta durmaya çalışan ölümü bile rahat karşılar. Hiçbir musibet onun için kötü diye adlandırılmaz. Çünkü bilir ki o sapasağlam vücuduyla ayakta olsaydı, sabah namazına kalkacak, sabah namazından sonra Rabbini zikredecek, sevap kazanacaktı. Öyle olmadı. Sabaha kadar yatakta kıvrandığı için namaza da kalkamadı, zikir de yapamadı. Kıvranışı Rabbi tarafından tesbih sayıldı bu sefer. Yine zarar etmedi, kâr etti. Allah'a itimat edenle, Allah'a bağlananla, kendi kendine her işi halletmeye çalışan, emlakçıya, doktora, mühendise güvenen, onları sebebin üstünde bir noktada gören, asıl sebebi unutanla iki pozisyon arasındaki fark, güneşten enerji alanla bir pile güvenip pille aydınlanan arasındaki fark gibidir. Kendisi de ölüme mahkum olan bir doktor sana ne yapsın? Nihayet 3 ile 5'i çarparak bir iş yapabilen mühendisin sana ne yapsın? Dertler kesinlikle gelecek. Kul olarak sen o dertler için gerekli tedbiri alacaksın. Ondan sonra da Rabbine itimat edeceksin. Rabbin seni sınadığı için ard arda senin doğurduğun çocukların ölüyor. Seni Rabbin sınandığı için, sınamaya kalktığı için tuttuğun her şey senin elinde zarara dönüşüyor. Komşun servet kurarken sen dükkanında iflas üstünde iflas yaşıyorsun. Onu Allah başka şeyle sınamıştı, o onu kaybetmişti. Sen sadece kendi dertlerini gördüğün için Allah'ın en dertli kulu sen kendin olduğunu zannediyorsun. Yanılıyorsun. Kimin kazandığı, kimin kaybettiği belli olacak bir yerde değilsin ki sen. Eğer kazanmak veya kaybetmek bir günlük kar ve zarar bilançosuna göre ölçülecekse, o zaman dünya hayatı bir gün demektir. Halbuki sen bir gün değil, milyon günü bile az buluyorsun burada yaşamak için. Kardeşler, Allah kesinlikle her kulunu sınayacaktır. Dertlerin biri gidecek, biri gelecektir. Mal derdi gelecek, bahçe derdi gelecek, komşu derdi gelecek, akraba derdi gelecek, anne baba derdi gelecek, evlat derdi gelecek. Dertlerin listesi çok uzundur. Lakin bütün dertler milyarlarca defa büyütülmüş olsa bile Allahu Teala'nın rahmeti ve inayeti karşısında hiçtir. Yeter ki Allah sana yardım etsin. Yeter ki sen Rabbine güven. Yeter ki sen, eğer Allah bunu ilham ettiyse kalbime, bu çocuğu kundağa sarar ve nehire atarım, denize atarım de. Hiç korkma. Allah onu nehirde de korur. Lakin tek başına sen her işi halledeceksen, bu kainatın koca dertlerine hiçbir zaman baş kaldıramayacaksın. Dertlerin sayısını öğrenemeden çekip gitmek zorunda kalacaksın bu dünyadan. Kardeşler, biz bir noktayı daha aydınlatalım. Dert deyince sadece çocuklarımızın hastalanmasını, işlerimizin iyi gitmesini, oturduğumuz apartmanın işte yıkık dökük olmasını, İşte ektiğimiz tarlanın, bahçe mahsulünün bir selde helak olup gitmesini dert olarak düşünüyoruz. Şüphesiz bunlar insanı ızdırap içerisinde bırakan bir derttir. Doğru. Lakin şunu unutmayalım ki,
nimetler içinde yüzmek de büyük bir derttir. Nimet bolluğu da bir derttir. Eğer sen kazandığın servetinden dolayı veya elde ettiğin koltuktan dolayı veya filan şöhretinden dolayı insani vazifelerini, mesela ebeveynine karşı saygı ve hürmetini azalttıysan, eski ayakkabı giydiğin zamanlar babanın kapısında, annenin kapısında, ninenin kapısında haftada bir duruyordun da, şimdi makam şoförün bile varken onları senede bir defa dahi göremiyorsan, sen başka bela araman gerekmiyor. Senin sevap bahçeni sel götürmüş kardeşim. Burada nimet bolluğu, elde ettiğin koltuk, senin filan yere müdür olarak, şef olarak tayin edilmiş olman bir felaket olarak, afet olarak seni almış götürmüş zaten, sen hissedememişsin bile bunu. Yalnız bu kanser senin iç organlarında olduğu için sen kendini sağlam zannediyorsun. Bir gün yatağa düştüğünde kanser olduğunu anlayacaksın, iş işten geçmiş olacak. Bela bizi insanlığımızdan ve Rabbimizden uzaklaştıran şeyin adıdır. Eğer bu hastalıksa beladır. Eğer bu fakirlikse beladır. Eğer bu zilletse beladır. Eğer bu nimet bolluğu ise bizi insanlığımızdan uzaklaştıran, o da bir beladır. Ona karşı da hepimizin teyakkuz içerisinde olması lazım. Nasıl bir Müslümanın hasta olmasına karşı kendine göre tedbir alması söz konusuysa, dünya nimetlerinin, şöhretin, malın, makamın da Müslümanı Müslümanlığından ve insanlığından uzaklaştırmasına karşı her türlü tedbiri almış olması lazım. Çünkü afet beni asıl kimliğimden uzaklaştıran şeydir. Bu ölüm olur, hastalık olur, düşman olur, dünya nimeti olur, her şey olur. Kardeşler, bir kanunu tekrar hatırlıyoruz. Bizim için asıl hayat ahiret hayatıdır. Ben Rabbimin huzuruna nasıl gideceğim, önemli olan odur. Dolayısıyla 3 günlük dünya zaten meşakkatle başladı. Eğer bu dünya güzel bir yer olsaydı, anne rahminden bağıra bağıra çıkıp gelmezdik biz. Oh be, o karanlıktan çıktık diye bir keyif alırdık. Karanlıktan çıktın, güya aydınlığa geldin, günlerce bağırdın. Dünya dert yeridir. Bu dünya imtihan yeridir. Her imtihan bela demektir zaten. Musibet demektir. Kimi küçük olur, kimi büyük olur, kimi gündüz olur, kimi gece olur. Biz her türlüsüne hazır olmak zorundayız. Kardeşler, şu olayı hepimiz zihnimize nakşedelim. Hepimiz bundan kendimiz için günlük ve ömürlük bir ders çıkaralım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'nın yarattığı en şerefli insandır. En çok sevdiği insandır. Allah'ın rahmetine en çok muhatap olmuş insandır. Allah'a en yakın olmuş insandır. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى. Neredeyse bir karışlık mesafe kadar Allah'a yaklaşmış insandır. Onun gördüğünü kimse görmedi. Kimse görmeyecek. Onun hiçbir duası reddedilmedi. Hiçbir talebi reddedilmedi. Cennet o demek, rahmet o demek, o demek. Buna rağmen kendi elleriyle kurduğu devleti olan Medine'nin sokaklarında en pak bir kadına, hanımına zina iftirasında bulunuldu. Medine'yi bu iftira kararttı. Kur'an-ı Kerim buna iftira olayı diyor. Allah'ın şahitliğiyle bu bir iftira idi. Bu onu üzdü. Mübarek yüzü kıpkırmızı oldu. Hanımını üzdü. Diğer hanımlarını üzdü. Hanımının babasını Ebu Bekir'i ağlattı. Medine'yi ağlattı. Gözyaşına boğdu bu Medine'yi. Büyük bir iftira. Üstelik de bunu kimin söylediği tespit edilemedi. Müslümanı da münafığı da bunu diline doladı. Medine karardı. O güzel şehir zindana döndü. Lakin günler sonra, bir aydan uzun bir zaman sonra Allah
Ayşe annemize yapılan bu iftira

iftirayı tahlil etmek için, bu iftirayı uyduranların cezasını ilan etmek için indirdiği ayetinde, Nur suresinde, ki Allah-u Teala bunun büyük bir bühtan olduğunu anlattı. Ama Medine haftalarca karanlığa büründü. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz moralsiz kaldı. Ashab-ı kiram kim bunu yaptı diye soruşturur kovuştururken birbirlerine düştüler. Az kalsın bir iç savaş çıkacaktı. Medine'nin nuru, münevver Medine bir bulut altında kapkaranlık oldu. Allah ayetini indirdiğinde la tahsebuhu şerren lekum, bu olayı siz kendiniz için bela, kötülük zannetmeyin dedi. Subhanallah. Peygamber kıvranıyor, hanımı kıvranıyor, Ebu Bekir mescide gelemiyor, Medine kanlı gözyaşlar içerisinde, sen yaptın, senin akraban yaptı diye ashab-ı kiram birbirine düştüler. Medine mateme büründü. La tahsebuhu şerren lekum, siz bunu kendiniz için kötülük, tehlikeli, bela bir şey zannetmeyin buyurur Allah. Bel huve hayrun lekum, bilakis bu sizin için bir hayır kaynağıdır. Subhanallah. Bunu bir kere daha Allah ilan etmişti. Nerede? Musa'nın annesi kundaktaki çocuğunu, 2 günlük çocuğunu Firavun'un önüne gitsin diye, tağutun önüne gitsin diye Nil nehrine attığı günde Allah bunun rahmet olduğunu söylemişti. Kul 3 metreyi 5 metreyi görüyor. Bu çocuk bu nehirde boğulacak, Firavun'un kasaplarında kıyma olacak bu çocuk zannederken Musa oldu Musa. Çünkü himaye eden Allah'tı. Bir kere Allah himaye etti mi, o himayenin altında dertler bile rahmettir. La tahsebuhu şerren lekum, bel huve hayrun lekum. Ayşe'ye yapılan iftirayı bile Allah rahmete çevirdi. Peygamberinin o mübarek yüzünün renk değiştirmesi, ashab-ı kiramın matem içerisinde olması, ümmetin en büyüğü, peygamberden sonra en büyüğü olan Ebu Bekir'in ve ailesinin haftalarca kanlı gözyaşları akıtmaları bile la tahsebuhu şerren lekum, bu bir bela değil, bela değil. İşte Kur'an mantığı budur. İşte Allah'a teslimiyet budur. Sen eğer Rabbinle berabersen yalnız değilsin. Eğer Rabbinle beraber değilsen, o beraberliği hissetmiyorsan, nabızların atarken o nabzın ucunun arşta olduğunu hissedemiyorsan, sarayda olsan ne olacak? Biz anlık kötülükleri, anlık raporlar içerisinde değerlendirdiğimiz için bittik, battık, yıkıldık zannediyoruz. Değil kardeşim. Ezanların bile 20 sene Allahu Ekber diye okunmamasını Allah rahmete çevirmedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin makamına vekalet olan hilafetin kaldırılması bile İslam'ın lehine olmadı mı? Bugün hilafetin olmadığı topraklardaki Müslümanlar, Şeyh Şamil'i anlamayan halifeli Müslümanlardan daha iyi, daha İslami bir durumda değil miler? Bugün Kudüs'e sahip çıkma şuuru halifenin bulunduğu zamandakinden daha iyi değil mi? Ümmetin halifesi Abdülhamid'e ver Kudüs'ü, borçlarımız gitsin, düğünü umumiyeden kurtulalım diyenler olmadı mı o zaman? Şimdi var mı bunu söyleyen Müslüman? Hilafetin gitmesi, Kur'an'ın yasaklanması, ezanların susturulmasını bile Allah rahmete çevirmedi mi? Budur işte la tahsebuhu şerren lekum. Evet, halifeliğim gitmesin, hilafet makamım gitmesin, ezanım susmasın diye canlar veririz, ayrı bir konu. Ama buna rağmen ben can vermeye hazır olduğum halde, malımı infak etmeye hazır olduğum halde, buna rağmen hilafetim giderse, ezanım susarsa, Kur'an'ım yasaklanırsa, ben 50 sene sonra Allah'ın yeryüzünde en çok Kur'an okunan yerleri bu topraklar yapacağına inanır, huzur içerisinde olurum. O zaman işte Abdülmuttalip olurum, verin develerimi Kabe'yi sahibi korur derim o zaman ben. Mantık bu mantıktır. Ben develerime bakarım, Kabe'yi sahibi düşünsün derim. Ama ne zaman derim? Üstümdeki bütün görevleri, sorumlulukları ifa ettikten sonra derim. Kardeşler, dertsiz dünya yok. İlla dert olacak. Düğün dert demektir aslında. İnsan düğün yapıyor, şu kadar masraflar

Ediyor ya, başına gelecek belalar için para harcıyor adam. Otursa belasız bir hayat yaşayacaktı belki. Hayır, bu kainatın en değerli şeyi neyse derdi de en fazla odur. Baklava fasulyeden değerli ise daha çok zarar verecek sana demektir. En ucuz, en değersiz şeyi al, doktorları daha çok memnun edersin. Ekmek ne kadar beyaz, ne kadar pahalıysa o kadar zehirli. Kepekli, toz, toprak, çamur gibi ekmek daha faydalı. Bu dünya böyle. Nesi kıymetliyse derdi o kadar çok. Altın daha değerli, hırsızı daha kaliteli. Kainat bu sistem üzerine kuruludur. Bir kişi bundan dert görmez. Allah'la bağını koparmayan, onun yardımını hayal değil gerçek olarak gören huzur içerisindedir. O var ya, Allah'ın yardımını gerçek olan, realite bir hakikat olarak gören, o imanı taşıyan biri değil yanma ihtimaline karşı. Mancınıktan ateşe atılırken bile keyif içerisinde atılacağı ateşi seyreder de o ateş onun için sonra rahmete dönüşür. Seni yutan balığı başka bir balık yutar. Sen onun içinde bile sen Rabbim başkası yok dersin. Sana Allah o çift boğulmanın içerisinde hayat verir. Hiçbir kuyu Rabbini unutmayanı boğamaz. Boğsaydı Yusuf kuyuda ölüp gitmiş olması lazımdı. Hiçbir hastalık, hiçbir yara insanı çökertemez. Çökertseydi Eyyub'un tekrar yaşamamış olması lazımdı. 17 sene kıvrandı. 17 sene yattığı yerden kalkamayacak hastalık içerisinde oldu. Bir merhem süremeyecek kadar fakirlik içerisinde yaşadı. Ama Rabbim ben dertler içinde yüzüyorum dedi, o gün kurtuldu. Önemli olan derdin büyüklüğü değil, senin bağının güçlülüğü önemli. Benim Rabbim var dediysen mesele bitti. Ama Rabbini denemek için filanca duayı yaptın, 3 gündür hala duan tutmadı. O denemeyi sen ölümün pahasına yaptın. Kim kimi denedi? Bir damla meniden yaratılmış birisi alemlerin Rabbini deniyor, bakalım beni kurtaracak mı diye. Sen başka bela arama. Belanı bulmuşsun sen. Sen kaydın gittin. Nasıl denersin Allah'ı? Nasıl denersin? Kardeşler, kanun kesindir. Dertsiz hayat yok. Doğurduğun aslında senin belan olabilir. Sevdiğin, aşık olduğun, hayran olduğun kadın, kocan senin belan olabilir. O can vererek, terler akıtarak biriktirdiğin, gece gündüz çalıştığın malın belan olabilir. Hepsine hazır ol. Lakin Allah'la berabersen seni ezebilecek bir dağ yoktur o zaman. Sen Allah'la beraber ol. Yavrunu at denize, onu o korur. Sen Allah'la beraber ol, seni hiçbir iftira çökertemez, bilakis o iftiralar senin için hayra dönüşür. Sen iflas ettin diye kahrolma, beni yaratan düşünsün rızkımı de, sen çalışmaya devam et, belki o iflasın senin büyük bir servetinin çekirdeği olacak bir gün. Mesele Allah'ın yardımını, Allah'ın bağını hayal görüp görmemek meselesidir. Eğer dua yapıyoruz ama bakalım işte dersen görürsün akıbetini. Bak nasıl bakılıyor sana o zaman. Ama ben dosyamı yazdım, imzamı attım, havale ettim de gerisine karışma. O söz vermiyor. 15 gün içinde cevap vereceğim demiyor. Bir ay içinde cevabın gelecek diye bir sözü yok. Bana bıraktıysan karışma. Cevabı budur onun. Sana bırakmıyorum, sen mecbur yapacaksın diyemezsin. Kulsun, acizsin. Hiçbir şeyin yok senin. Bir damla pis bir sudan yaratıldın. 10 sene değil, 10 gün değil, 10 saniye garantin yok. Ezeli ve ebedi olan Rabbine teslim ol. Onun yardımına itimat et. Gerisine karışma. 2 ay içinde cevap bekleme. Sen sebeplere tevessül et. Evlen. Hanımınla otur, birleş. Sana haftaya çocuk vereceğim diye bir sözü yok onun.
10 sene, 20 sene bekletir. Niye bekletti? La tahsebuhu şerran lekum. Başınızın belası zannetmeyin bunu. Sen istiyorsun ama o seni senden çok biliyor. Bu çocuğu verse başına gelecek belaları sen bilmiyorsun, o biliyor. Sen devam et. Sen birleş. Sen çocuk için gerekli sebepleri kullan. Kullan, kullan. 20 sene bekle. 70 sene bekle. 90 sene bekle. 90 yaşına gelince de ki Rabbim, beni bu kainatta bir mirasçı bırakmadan yapayalnız bıraktın de. Beni yalnız bıraktın ya Rabbi de. Beni yalnız bırakma, bana bir çocuk ver de. Bak 85 yaşında hanımın nasıl hamile kalıyor o gün. Üstelik de öyle bir hamilelik ki o hamileden doğacak çocuğun ismini bile Allah koymuş. Buna Yahya ismini verdik demiş. Sen karışma, her işe karışma. Gerekeni yap, her işe karışma. Hesap sorma Allah Teala'ya. Hani 50 yaşından sonra kadın doğurmazdı? Hani 60 yaşından sonra doğurmazdı? Nasıl oldu Zekeriya'nın karısı 85 yaşında doğurdu? O bile inanamadı. Bu halimle mi ben doğuracağım? Buruşmuş 85 yaşında kadın doğurur mu? 55 yaşından sonra doğurmaz. Kim dediyse doğurtan odur. Ama senin ağzından çıkacak o cümleyi Allah 80 sene bekler. 80 sene senin ağzından çıkacak bu cümleyi bekler Allah. Bakalım diyebilecek misin, Rabbim beni yalnız bırakma bu dünyada. O kıvam için 80 asır beklemeye bile değer. Sen balığın karnına düş, o balığı başka bir balık tutsun, karanlıklar içerisinde karanlıkta kal. O senin ağzından çıkan o berrak duayı melekler göklere yükseltsin. Onun için, o muhteşem dua için, o muhteşem tesbih için okyanuslarda milyon sene kalmaya bile değerdi. Ne muhteşem bir slogan ürettin ki sen ey Yunus. Onu tekrar edene Allah her türlü yardımı yapıyor. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Ama dikkat edin, o balığın karnında, o balığın karnında o korkunç anda bile bunaldım ya Rabbi, havasızlıktan gideceğim, oksijen yok, bu zaten oksijensiz yerin oksijensizine düştüm ben, ben peygamber, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Senden başka hiçbir ilah yok Rabbim, seni eksikliklerden tenzih ederim ve ben hatalılardan olduğumu kabul ediyorum ya Rabbi, bu kadar. Öyle yardım et, acil servisini gönder, yok öyle bir şey. La ilahe illa ent subhanek inni kuntu minez zalimin. Parola bu. Rabbi messeni yaddur. Rabbim ben dertler içindeyim. Ve ente erhamur rahimin. Sen de erhamur rahimin bir Allah'sın. Bu kadar. Yaralarımı iyileştir. Harçlık gönder. Hesabıma para gönder. Böyle şey yok. Bu edep dışı bir hareket. Sen halini göster. Izdırabını göster. Ben 17 senedir çekiyorum, millet 3 günde iyi diyor. Böyle değil. Daha önce de dualar yapmıştı. Ama kıvamına gelen duayı seneler sonra yapabildi. O kuyuya düşen çocuk da böyle kurtuldu. Ben derdimi Rabbime anlatırım dedi. Babası da acil servisleri aramadı. İntihara kalkışmadı. Ben hüznümü ve sıkıntımı Rabbime anlatırım, ne yapayım dedi. Anlattığı yer cevabını buldu. Sen düz kaldırımda çocuğunu kaybedersin, o kuyuda kaybetmedi. Meselemiz dertlerimizin büyüklüğü küçüklüğü meselesi değil kardeşler. Hangi dert olursa olsun Allah'tan büyük mü? Onun inayetinden, rahmetinden büyük mü? Nedir Allah'ın rahmetini aşacak olan? O kurtarmak istedikten sonra kim engel olabilir? O kurtulmamayı yazdıysa kader olarak kim kurtarabilir? Mesele iman meselesidir. Bu iman mancınıkta bile insana huzur verir. Hani İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam gelip de İbrahim bir yardıma ister misin diye sorduğunda neredeydi İbrahim Aleyhisselam? Nemrut'un ateşine atılacak mancınığın üstündeydi. 10 metre sonra
günlerdir tutuşturulmuş ateşin içine atılacaktı. Döndü.

Ne dedi? Ey Cebrail, sen yardım edecek olan bir isteğim yok. Hayır. Eğer Allah'sa bana yardım edecek olan, o zaten görüyor beni. Ne diyeyim ben dedi. Ne oldu sonra? Kuni bardan ve selamen ala İbrahim. O yakan ateş İbrahim için tatlı bir bahçeye dönüştü. Onu ateşe attıklarını zannettiler. Bir gül bahçesine indirdiler onu. Mesele irtibat meselesidir. Bağın devam ediyor mu? Allah'la ilişkin devam ediyor mu? Benim Rabbim var derken şöyle bir diken diken oldu mu tüylerin senin? Yoksa bir Müslüman mecbur dua eder, biz de dua ettik işte. Camide dua edildi, biz de öyle miydi? Sen hasta çocuğun için dua ederken ona antibiyotik içirir heyecanıyla dua edebiliyor musun? Rabbim yavrumu iyi et derken ilaçta ki şifa garantisi gibi bir garanti, hatta daha fazlası içinde var mı senin? Huzur budur, rahatlık budur. Böyle kullarını Allah yalnız bırakmıyor. Ama Rabbini test edene hiçbir vaadi yoktur Allah Teala'nın. Onu kimse test edemez. Kardeşler, hiçbir musibetten kimse korkmasın. Velev bu musibet Medine'yi kapkara yapacak kadar büyük bir musibet olsa bile la tahsebuhu şerren lekum. O bela değil. Uhud bile bela değildi. Uhud'da bile Hamza'nın ciğerlerinin parçalanmış olmasına rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dişinin kırılmış olmasına rağmen, o bütün işkencelere rağmen, Uhud olmasaydı Mekke'nin fethi olmayacak, Mekke putlardan kurtulamayacaktı. Bu bizim imanımızla ilgili bir meseledir. Dişin ağrıdığı için çıldırabilirsin eğer Allah'la bağın zayıfsa. Söyledim dinlemedi diye çocuğundan dolayı intihar edebilirsin. 3 gün işler iyi gitmediği için kaçacak delik arayabilirsin. Allah'la bağı olan açlık sıkıntısı çekmez. O hastalıktan korkmaz. En güçlü bağla bağlı çünkü. Ama başıboş kaldın mı? Vay haline senin. Vay haline senin. Kardeşler, musibetlere karşı beşer olarak en büyük vazifemiz yapabileceğimizi yapmaktır. Bunu yaptıktan sonra 3 şeye dikkat edeceksin. 1. Rabbimiz Kur'an'da "Vestaînû bis-sabri ve's-salâh." Yardım isterken sabırla ve namazla benden yardım isteyin buyuruyor. Eğer işler iyi gitmiyorsa cemaati camide kaçırmayacaksın işler düzelsin diye. Ve sabredeceksin. Sabrımız ne kadar olacak? Kaç gün, kaç sezon? 950 sene. En az 950 sene sabredeceksin. O zaman beddua etme hakkın var. 950 sene sonra beddua edebilirsin. Hikaye mi anlatıyor Allah Nuh Aleyhisselam'dan? Niye Nuh'u anlattı? Ne kadar sabır gerekir onun için? Çünkü 950 sene sabretti diyor. Niye Allah Yusuf'u bize sık sık anlattı? Çünkü Yusuf'u gör ki kuyularda ne yapacağını bilesin. 5 kuruşa seni insan değil çöp gibi 5 kuruşa sattıkları bir gün olursa ne yapman gerektiğini gör diye Allah Yusuf'u çok ucuz bir fiyata köle gibi sattılar dedi. Hikaye anlatmıyor Allah. İbrahim'in ateşini niye anlatıyor? Masal mı bunlar? Bir gün yanma tehlikesiyle karşılaşırsan ne yapacağını öğretmek için. Ders, ders. Kur'an baştan sona ders. Hikaye değil, peygamber masalı değil bunlar. Ama 1. kanunumuz, ev musibetlerine, siyasi musibetlere, toplumsal musibetlere, uluslararası zulüm düzenine karşı en büyük silahımız sabır ve namazdır. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin. 2. Çok sadaka ver. Musibet arttıkça sadaka ver. İşler iyi gitmedikçe sen sadakayı artır. 3. Sakın zulme bulaşma. Çünkü zulüm bütün belaları çeken iyi bir mıknatıstır. Zulmetme. Zulüm nedir? İnsanın ikinci bir insana karşı haksızlık yapmasıdır. Bu dille olabilir, gözle olabilir,
Kulakla olabilir, elle olabilir, parayla olabilir, imza ile olabilir. Zulüm zulümdür. Bunu neyle yaptığın önemli değil. İkinci bir insan velev kafir olsun. Velev kafir olsun. İkinci bir insan senden dolayı bir sıkıntı içerisindeyse bu yaptığın zulümdür. Sen o zaman belaları savamazsın. Bela savamazsın. Demek ki dört şeye dikkat ediyoruz. Bütün musibetler evimizdeki, iş yerimizdeki, devletimizdeki, uluslararası mekanizmadaki bütün musibetler, belalar, afetlere karşı dört büyük silahımız var. Sabır, namaz, sadaka ve zulümsüzlük. Bunu becerebilen Allah'la bağını güçlü tutmuştur. Onun bir sıkıntısı olmaz. O rahattır, güven içerisindedir. Bir önemli meselemiz daha var kardeşler. Bizim şeriatımız, Kur'an'ımız her hükmü Allah'a bağlar. Allah'ın kaderidir tecelli eden. Yer gök birbirine karışsa, dağlar erise, nehir olsa bu da Allah'ın kaderiyledir. Her yer ağaç, orman olsa bu da Allah'ın kaderiyledir. 20 kulaklı bir çocuk yaratılsa o da Allah'ın kaderiyledir. Filan kimyasal karışıklık filan, bunlar Allah'ın sebepleri. Ozon delindi, dağlar bozuldu, bunlar hep Allah'ın sebepleri. Her şey için bir sebep. Ölüm için bin bir sebep yaratıyor. Tabiatın bozulması için başka sebepler yaratıyor. Filan kimyasal fabrika filan yerdeki düzeni bozdu. O fabrikayı kurma aklına kim verdi okullara? Yahudi'yi kim şımarttı? Siyonizmi insanlığın başına kim bela etti? Allah. Nasıl sen 40 tane koyun için bir köpek alıyorsun? Allah da bu insanlık için Yahudi'yi Beni İsrail üretmiş. Kanun bu. Böyle bir kanun koymuş Allah. Dolayısıyla sen kul olarak çok fazla bunun üzerinde sebep araştırması yapamazsın. Altında kalırsın. Kendi kendine belanı büyütürsün. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisi şerifinde bize çok hassas bir uyarı yapıyor. Buyuruyor ki kim bu millet hep berbat oldu derse en berbat odur buyuruyor. Şu cümleye dikkat ediniz. Bu millet battı. Bu zaman kötü. Lan hayırlı.

0: dertleri sayarak sevap kazanamaz. Say bakalım ne kadar kötülük var dünyada diye bir ibadet çeşidi yok. Biz iyilikleri saymak zorundayız. Kötülükle savaşırız ama kötülüğü başımızın üzerinden gitmez bir bulut gibi göremeyiz. Biliriz ki Allahu Teala böyle murad etti, bir gün bunu kaldıracak. Kardeşler, Allah'ın yardımı haktır. Âmennâ ve saddaknâ. İnne va'dallâhi hak. Eğer Allah bir şeye söz verdiyse bu sözün lamı cimi yok. Allah'ın sözü kanundur. Lakin Allah'ın sözü 24 saat içinde gelecek diye şeklinde değil. Kulunu yalnız bırakmayacağını söylüyor. Bu yalnızlık nasıl gerçekleşecek? Onu kendisi bilir. Ne zaman gerçekleşecek? Kendisi bilir. Kulun vazifesine yardıma müstehak hale gelmektir. Allah yardım etmiştir. Herhangi bir şekilde ne zaman gerekiyorsa kullarına yardım etti. Sadece peygamberlerine değil, normal kullarına da yardım etti. Bizim bunu nasıl algıladığımız, zihnimizde bunun nasıl bir yer tuttuğu çok önemli. Bir örneği hepimizin dikkatinde kalacak hatıra olarak nakledeyim. Sefine isimli bir sahabi var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin eline esir olarak düşmüş. Efendimiz aleyhisselam da onu hürriyetine kavuşturmuş. O da Efendimiz'e hizmet etmiş. Yıllar sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra bir gemi yolculuğu yapıyor. Gemi parçalanmış. Bu da gemiden sağ kurtulanlardan biri olarak geminin tahtalarının birine tutulmuş, kendisi hatırasını anlatıyor. Hatıra, hadis-i şerif okuyorum arkadaşlar. Hatırasını diyor ki, tahtalardan birini kaptım diyor. İşte öyle sahile doğru yüzerek gitmiş. Çıktığım sahilde diyor, orman kenarı bir yere, bir ormana girdim ki diyor, gökyüzü görülmüyor, öyle bir ormana rastladım. Git yolumu kaybettim, ormanın içinde kaybolmuş. Öyle burada ben korkuda, yani denizden kurtuldum. Şimdi bir de bu karşıma orman çıktı, yolu bulamıyor. Ormanda yolu bulamıyor şimdi. Gecelemiş. Derken bu korku esnasında bir arslan çıktı karşıma diyor. Yapmaya başlamış hayvancağız. O da arslan mutlu, bu helak oldum diye düşünüyor. Arslan karşıma geldi diyor. Baktım ki iş iyi değil. Tutmuş insan gibi demiş ki, bak arslan demiş, ben Muhammed'in adamlarındanım demiş. Ben Muhammed'in adamlarındanım demiş. O beni diyor dişlemek için üzerime doğru gelen arslan beni bıraktı. Döndü, ters tarafa doğru gitmeye başladı. Elhamdülillah kurtuldum bundan derken geri geldi hayvan diyor. Bu gene geldi diye düşündüm. Bu sefer diyor dişlerini göstermiyor. Ya bu ne istiyor hayvan diye. Hayvan geldi bana sürtünerek, beni iterek bir yere götürmeye çalıştı. Verdir bir iş bunda derken hayvan beni getirdi, yol olan bir yere çıkardı diyor. Parçalamak için üzerine gelen arslanı kendisine kılavuz olarak kullanmış. Lakin arkadaşlar, şu hale bakınız. Ben Muhammed'in adamlarındanım diyor.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Ankara için yatsı ezanı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.

0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Allah-u Teala herkesin rızkını bir sebep üzere yaratmıştır.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî nevvera kulûbena bil îmân ve hedâna lil İslam. Ve salatu ve selamu alâ men erselahu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn ve men ihtedâ bi hedyihi ilâ yevmiddîn. Bir önceki konumuzda giderek fıkhın nasıl geliştiğini, mezheplerin nasıl oluşmaya başladığını paylaşmıştık. Şimdi sık sık gündeme getirilen bir nokta daha var. Yani onu vurgulayayım. Ondan sonra başka bir noktaya geçeceğim. Seyir biraz değişecek. Ama bunun devamı olacak şüphesiz. Şimdi usulde iki metot var demiştik. Birincisi neydi? Mütekellimin usulüydü, metoduydu. İkincisi fukaha metoduydu. Birinci metodu daha ziyade.

de Şafiiler, Malikiler ve Hanbeliler kullanıyordu. Fukaha metodu denilen metodu Hanefiler kullanıyor idi. Şimdi bazı mezhep farklılıkları, görüş farklılıkları bu iki metottan meydana geliyor zannediliyor. Esasen bu metot çok fazla hüküm farklılığına, mezhep farklılığına yol açmamıştır. Elimizde böyle bir bilgi yok. Metottan kaynaklanan. Çünkü ister kaideleri tespit et, oradan hüküm çıkartma, üslubu seç ve ona git. İsterse ayet ve hadislerden hüküm çıkart, oradan kaidelere git ve bir usul sistemi oluştur gelecek nesiller için. Bu çok defa gelir, aynı yerlerde buluşur. Asıl görüş farklılığı Cenab-ı Allah'ın verdiği zekanın ve idrakin hadiselere farklı bakması ve değerlendirmesidir. Bununla ilgili farklı, yani inşallah paylaşacağım, bazı görüş ve kanaatleri paylaşacağım, o zaman daha iyi anlaşacak. Ama şöyle diyelim, şurada bir hadise yaşansa, bu hadiseyi iki kişi kavga ediyorsa, ilk önce sözlü kavga, o sırada söylenen sözler, birbirine kullanılan hitaplar ve davranışlar ve neticede yumruk yumruğa girdiler, onun da hep bütünü değerlendirildiğinde, 10 tane arkadaşımızı seçsek, şuradan, oradan, buradan, bu kavgadan sen ne anladın? Kim haklıydı, kim haksızdı ve kim ne yaptı? İnanın en az 4-5 çeşit yorum dinlersiniz. Suçlu da değişebilir, söylenilen sözde şekil değiştirebilir, bakış ve davranış çok şeyi değiştirir. Bazen birisi bir şey söylüyor, hiç ummadığınız bir açıdan bakarak değerlendiriyor ve söylüyor. Şimdi misal veriyorum buna, bakış farkına misal veriyorum. Yaşadığım ve karşılaştığım şeylerden misal vermeyi daha çok seviyorum. Şahit olmuşum. Şimdi insanları da değerlendiriyoruz ya, misal olarak söyleyeyim. Namazgahtan, şeyden önceki durağın adı bu, Çamlıca'dan önceki durağın adı, namazgah durağından geliyoruz. Yaklaşık 50-55 yaşlarında birisi o yaşlardaki bir bayana yer verdi. Şimdi bayan otursaydınız dedi, hayır siz oturun dedi. Bayan otururken buna mersi dedi. Şimdi adam, benim de dikkatimi çekti ama fazla, işte otobüste yaşanan hadiseler. Adam da ayağa kalktı, benim yanımda dikeliyor. Biraz sonra kısıklığa doğru iniyor, kulağıma eğildi. Yahu dedi, Allah razı olsun diye bir duacık bekliyordum dedi. Yerden doldum, duadan doldum dedi. Şimdi bu mersi ne işe yarıyor dedi. Şimdi bu adam şuurlu birisi değildi davranışlarından. Kadın da öyle değil. Başının yarısı açık, çene altından bağlı, işte öyle birisiydi. Ama adam hala dua bekliyor. O Allah razı olsun arzu ediyor. Kimisi bunu küfre sokar, kimisi içerisinde bir şey var der. Sorun insanlara, çok çok fazla değiştirir, değerlendirir. Kimisi zaten şuursuz, Allah razı olsun desen ne olacak, demesen ne olacak diye değerlendiriyor. Günümüzde bile. Şimdi bunun ötesinde bir şey söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Şafiiler ve büyük oranda Hanbeliler iki tarafa selam verdikten sonra imam selam verirler. Yani imam Esselamu Aleykum ve Rahmetullah der, sağa verir. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah der, sola verir. Ondan sonra Şafii olan bir kardeşimiz sağa ve sola selam verir. Bu nereden kaynaklanıyor? Hadis-i şerifteki F harfinden kaynaklanıyor. F, takip et ifade eder. Peşinden demektir. Bunun üzerine demektir. Dolayısıyla sağa selam veriyor, sola selam veriyor, peşinden o da sağa sola selam veriyor. Ebu Hanife bunu böyle anlamıyor. İmam sağa selam verir, ben de peşinden sağa selam veririm. İmam sola selam verir, ben de peşinden sola selam veririm anlıyor. Şimdi bunun derinliğine girmeyeceğim. İleriye doğru devam edip gideceğim. Ama ilk paylaşacağız bu nevi soruları. Şimdi Arabistan'da giderseniz Umre'ye veya Hacca, birçok defa yanınızdakiler size müdahale edecektir. Bir de onlar da yaygın. İmamla beraber selam verme. İmamdan sonra selam ver. F sonra manasına gelir. Takip et ifade eder. Onu demezler de imamdan sonra selam verilir derler. Çünkü altında o yatıyor. Şimdi gidenler böyle bir ikazla karşı karşıya geliyor.
Şimdi bu halkın değerlendirmesi. Bakın bir başka halkın İmam Hatip mezunu olan ve bizimle Umre'ye giden bir kardeşimizin bana soru ve değerlendirmesi. Hocam diyor burada bir şey dikkatimi çekti. Türkiye'de diyor cemaat imamla beraber selam veriyor. Burada diyor neden müezzinle veriyor? Hani imamın peşinden müezzin Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor ya. O da aynı hadiseyi nasıl algılamış? Türkiye'dekiler imamla veriyor. Buradakiler müezzinle veriyor. Alın size bakış açısı, bakış farkı. Garip de olsa, nasıl diyeyim, yani gülümsesek de ama o insan bunu böyle aldı. Benim hiç aklıma gelmedi. Müezzinle. Garipsesek de, yabancılasak da bunu böyle alıyor ve böyle değerlendiriyor. İnsanların bazen öyle bir bakış açısı yakalar bakar ki öbürünün aklına bile gelmez. Ve o bakış açısının daha doğru olduğuna inanır. Gerçekten Rabbimizin muradının bilgi birikimi var, iyi niyeti var, dil bilgisi yüksek ve bu insan böylenin doğru olduğuna inanıyor. Ve öyle hareket etmesi içtendir, samimidir ve doğru bulunmalıdır. Bunun örnekleri. Bu bakış açıları, değerlendiriş açıları ister istemez hükümlere tesir ediyor. Niye tesir ediyor tabii? Aslı nasıl diyeyim ayet ve net sabit olmayan, hadiste net sabit olmayan veya hakkında ayet hadis bulunmayan meselelerle ilgilidir. Yoksa ana gövdede sıkıntı yoktur, köklerde sıkıntı yoktur, ana dallarda kolay kolay sıkıntı yoktur. Bu mesele hep uç dallardadır ve bu da tabidir, fıkhın gereğidir. Bunun karşılığı. Şimdi sadece daha önce bir şey başlamıştık. Ebu Hanife'nin hakkında, diyelim ki Hanefi mezhep hakkında kısa bilgi vermiştik. Daha uzun vereceğimizi söylemiştik. Arkasından Malikiler hakkında bilgi vermiştik. Şafii rahmetullahi aleyhin nasıl filizlendiğini, iki taraftan ilim aldığını Ahmed İbni Hanbel'i gündeme getirmiştik. Şimdi sadece müçtehitler bunlardan mı ibaretti? Hayır. Daha dünya kadar vardı. Alim dediğimiz çok vardı. Müçtehit, bugün bazılarını ölçmekte zorlanıyoruz. Müçtehit vasfı taşıyan insanlar ne kadardı? Bu konuda ihtilaf var. Bu konu ihtilaf var şunun için diyorum. Aradan zaman olduğu, geride belli görüşler kaldığı, eser kalmadığı için bu insanların çoğundan bütün ufkunu değerlendirmekte zorluk çektiğimiz için böyle söylüyoruz. Ve müçtehit dediğimiz zaman dini mübinin ahkamının dört bir tarafına bakabilen, hepsini zihninde yoğurup değerlendirebilen, ortaya neticeler kesinlikle çıkarabilen ve bu birikime sahip olan, hani ifade ederken de sentezci beyin diye ifade ettiğimiz süzmesini, neticeye varmasını bilen beyinlere kastediyoruz. Şimdi alim adları zikrediliyor. Geçmişe yönelik bayraklaştırıyor bazıları da. Tekrar ediyorum. Bu o bahsedilen alimler gibi alim İslam tarihinin içerisinde inanın 10 bin, 20 bin belki 100 bin var. Ama İslam tarihinin içerisinde Ebu Hanife derecesinde, İmam-ı Malik derecesinde, İmam-ı Şafii derecesinde sentezci beyin dediğimiz süzüp çıkarabilen beyin ise belki 20 var, belki 30 var, belki 40 var. Çok yok. Bu gerçeği bir teslim ederim. Şimdi durmadan müçtehit çıtası düşürüle düşürüle herkesin oyuncağı haline getiren bir çıta oluşturuldu. Bu doğru değildir. Bu gerçekten ciddi bir rütbedir ve nasıl diyeyim alından ter akması gerçekten cüht ortaya konulması gerekir. Necip Fazıl'ın güzel bir cümlesi vardı. O diyordu, zannediyorum burada naklettim. İçtihat dediğim 270'lik bir engeldir diyor. 270 engel at yarışında büyük engeldir. En yüksek engellerdendir. Atlamak için sülün gibi tay gerek diyor. Şimdi tabii 270'lik bir engeli atlayamıyorsanız çiteyi 1 metre indirirseniz herkes atlar. Eşek de atlar. Şimdi böyle bir konuma getirilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Ve bu insanların kıymeti bu açıdan da bakınca bilinmelidir. Ama devre damgasını vurmuş, tesir etmiş, geriye talebeler bırakmış. Ciddi bir bilgi birikimi olan insanlar var. Mesela Mekke'de Süfyan İbni Uyeyne var. Oldukça alim bir insandır. Hicri 198 yılında vefat etmiştir. Dolayısıyla ikinci Hicri ikinci asrın alimlerindendir. Kufe,
çok büyük bir ilim merkezi haline gelmiştir. O yıllarda Ebu Hanife'nin dışında Süfyan-ı Sevri vardır. Hicri 100

61'de vefat etmiştir. İbni Ebi Leyla var. Hicri 148'de vefat etmiştir. Ebu Hanife'den 2 yıl önce. Ebu Hanife bu devlet tarafına meylettiği için Ebu Hanife ile aralarında sürtüşmeler de vardır. Ama ilim ehli bir insandır. İbni Şübrüme vardır. O daha sonraki yıllarda gelmiştir. Hicri 270 yılında vefat etmiştir. Tabii öncekilere gitmiyorum. Öncekilerden nasıl diyeyim? Abdullah İbni Mesud vardı. Onun talebesi nasıl diyeyim? Alkame İbni Kays rahmetullah aleyh vardı. Onun talebesi İbrahim en-Nehai vardı. Ve bu insanlar gerçekten devre damgasını vurmuş insanlardır. Devam ediyorum ben. Bağdat'ta mesela 240 yılında vefat eden Ebu Sevr var. Çok zirve bir insandı. Davud-u Zahiri var. Zahiri mezhebinin kurucusu 270 yılında vefat etmiştir. O var. Her ne kadar tekrar ediyorum Zahiri ise de bilgi birikimi, hadis birikimi oldukça zirve bir insandır. Onun yolunu takip eden mesela Muhalla'nın sahibi İbni Hazım keskin zekadır yani kesinlikle. Dolayısıyla yine İbni Cerir et-Taberi var. 310 yılında vefat etmiş. Bunlar ilimle alemi dolduran insanlardandır. Mısır'da Leys İbni Sa'd var. Hicri 175 yılında vefat etmiştir. Yine Basra'da bildiğiniz gibi unutulmayacak insan Hasanül Basri rahmetullahi aleyh vardır. Güzel sözleriyle, dik duruşuyla, nasıl diyeyim ibadetiyle, takvasıyla hem gönüllere hem akla hitap eden tavrıyla yer kazanan aziz bir insandır. Haccac bunu tehdit ediyor. Yani mesela Haccac tehdit ediyor. Haccac tehdidi nedir? Senden bize ulaşan bu haber nenin nesidir diye çıkış yapıyor. Haccaca cevap veriyor. Cevabını bile zeka doludur. Sana benden ulaşan her söz doğru değildir diyor. Bu bir. Benim her söylediğim de sana ulaşmıyor diyor. Daha çok var diyor. İşte içimde daha çok var diyor ve daha çok şey söyledim diyor. Sana anlatılan hiçbir şeydir demek istiyor. Bunun üzerine Haccac mecburen açıklama hissediyor. Sen demişsin ki diyor. Eskiden nifak gizliydi. Şimdi elinde kılıcı bile var demişin diyor. Şimdi o da doğru diyor. Eskiden insanlar duygusunu, düşüncesini söyleyebiliyordu. Şimdi nasıl diyeyim baskı altında, dayatma altında insanlar duygusunu içte gizliyor, dışa farklı görüntü veriyor. Ve bu baskının, bu içte duyguları gizlemenin, inandığından farklı görünmenin kaynağı da kılıca dayanıyor, tehdide dayanıyor, dayatmaya dayanıyor diyor. Dolayısıyla söz yerinde bir söz diyor. Şimdi böyle bir zat Hasan-ı Basri var. Sonraki nesilleri ihya etmiştir. Yine Şam'da Evzai var. Hakikaten o da 157 yılında vefat etmiştir. Bunlar cihanı o yıllarda ilimle dolduran insanlardır. Gerçekten o yıllar büyük bir ilim deryası ve büyük bir ilim yarışı başlamıştır. Şimdi biraz daha bunların detayına, tahliline inerek inşallah onun üzerinde duracağız. Yaşayanları değerlendireceğiz. Belki onunla ilgili olarak daha önceden mezhebi yaşamayan ama ilimde payı olanlara da o yaşayanlarla bağı geldikçe inşallah dikkat çekeceğiz. Bütün bu insanların içerisinde, mezheplerin içerisinden biliyorsunuz amelde dört mezhep varlığını sürdürmüştür. Bunlar hangileridir? Bir, Hanefi mezhebi. İki, Maliki mezhebi. Üç, Şafii mezhebi. Dört, Hanbeli mezhebi. Şimdi itikadı bu konuda saymıyorum. İtikadilerden halen canlılığını koruyan kimler var? Nasıl diyeyim? Selefiye biraz şekil değiştirerek devam ediyor. Ondan sonra Eş'ariye var, devam ediyor. Maturidiye var, devam ediyor. Şia ise akidesiyle, nasıl diyeyim, ameliyle ve siyasi duruşuyla tamamen farklı bir açıdan değerlendirmesi gerekendir. İnşallah günü gelince onu ayrıca değerlendireceğiz. Ama bunlar gelmiştir. Hariciler devam etmemişlerdir. Bir müddet ortalığı kasmış kavurmuşlardır ama daha sonra tükendiklerini görüyoruz. Yine mesela Zahiri mezhebi bir zamanlar oldukça yaygın ve taraftar bulmuş iken Hele de İbni Hazm'in çıkışıyla belli bir merhale kat etmişlerdir.

sonraki yıllara devam etme imkanı bulamamışlardır. Eğer diğer birçok insanı da bazı görüşlerini diyelim ki Hanefi mezhebindeki alimler almışlardır. Bazılarını Şafiilerde görüyorsunuz. Görüşleri diğerlerine karışmış olarak yaşıyor. Ama netice itibariyle diğer alimlerin, bir Evzai'nin, bir Leys İbn Sa'd'ın ve diğer nice insanların artık mezheplerinin devam etmediğini, gelmediklerini görüyoruz. Şimdi gerisin geri dönüp bir cümle daha söylüyoruz. Bu alimlerden hiçbirisi ben bir mezhebin başına geçeyim, o mezhebin imamı olayım, bir ekol kurayım, böylece bir sistem oluşsun, herkes benim peşimden gelsin duygusuyla, hayır, böyle bir kuruluş olmamıştır, böyle bir gayret de olmamıştır. İsterseniz söze bu konuda İmam-ı Malik'le başlayayım şey olarak. İmam-ı Malik ne yapmıştır? Ta baştan başlamıştır iman bölümünden, abdest bölümünden, taharet bölümünden, namaz bölümünden, hac bölümünden, devam ediyorum alışveriş hukuku bölümünden. Bu alandaki hadisleri tekrar tahlil etmiş, incelemiş, müzakere etmiş, okumuş, okutmuş, paylaşmış. Onun bu metodu, bu medresesi giderek mezhepleşmiştir. Onu takip edenler, o üslubu koruyanlar, o hükümlerin o akış seyrine inananlar ve bunu yaşatanlar, bu akırı yaşatanlar gün gelmişler. Maliki mezhebi böyle oluşmuş. Müdevvenetül Kübra var. O konuşu müellifin adı Sahnun olarak da okunuyor. Bazıları Sühnun olarak da okuyorlar. Müdevvenetül Kübra 17 cilttir. Bu şahsın kaleme aldığı bir kitaptır. Ama bu bilgileri İmam-ı Malik'in talebesi Abdurrahman İbni Ebil Kasım İmam-ı Malik'ten rivayet etmiştir. Onun talebesi olan Sühnun da bütün bunu kaleme geçirmiştir. Bilgileri derlemiş, toplamıştır, kaleme geçirmiştir. Bakıyorsun o kitap ve bu nevi eserler işte Muvatta çevresinde toplanan, Müdevvene çevresinde toplanan insanlar bakıyorsunuz giderek büyüyor, kalabalıklaşıyor, aynı akışı, aynı bakış açısını sahip oluyorlar ve giderek bunun adı ne oluyor? Maliki mezhebi oluyor. Ebu Hanife hakkında hem vereceğim hem de mezhebinin oluşması hakkında bilgi vereceğim. Şu anda onunla dolayısıyla bu açıdan başlıyorum. Nasıl geliştiğini, neler yaşandığını inşallah birlikte paylaşacağız. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, Ebu Hanife biliyorsunuz künyedir. Nerede bir Ebu görseniz künye olarak kabul edin, isim değildir hiçbir zaman. Şimdi günümüzde artık isimleşmeye başladı. Ebu Bekir diye ad konuluyor, o da künyeydi. Hicretin 80. yılında Kufe'de dünyaya gelmiştir. Babasının adı Sabit'tir. Dedesinin adı Numan veya Zevta olduğunda ihtilaf var. Zevta'nın lakap olduğu anlaşılıyor. Dedesinin adının Numan olduğu biliniyor. Yani dedesinin adını koymuşlar bir nevi Ebu Hanife'ye. Numan İbni Sabit, ben şimdi söyleyeceğim yani şey olarak. Dolayısıyla kendi adı Numan'dır. Numan İbni Sabit İbni Numan olmuş oluyor. Yani Numan aynı zamanda dede adı. Dedesi Numan'ın babası Merzuban'dır. Kayıtlarda böyle geçiyor. Farsça bir kelimedir. Serhat Bey'i manasına gelir. Osmanlılarda zeamet diye bir müessese vardı. Sınır hudut boylarındaki beyler için kullanılırdı. Ve kendine arazi verildiği için zaim denir idi. O manaya da yaklaşık olarak Serhat Bey'i, Serhat boylarında oturan komutan Serhat Önderi demektir. Adı mı böyle acaba? Biz de Serdar diyoruz ya. Onun ya adı mı acaba böyle yoksa ismi mi böyle? Bu bilgi bize çok net gelmiyor. Annesi Kabil şehrindendir. Babası Tirmiz'de yaşamıştır. Bilinenleri sıralıyorum. Nese'yi diyoruz ya, bir muhaddis var. Nesa şehrinde bulunmuştur bir müddet. Enbar şehrinde bulunmuştur. Ve daha sonra Kufe'ye yerleşmiştir. Ebu Hanife de bu sırada Kufe'de dünyaya gelmiştir. Babası olan Sabit, Hazreti Ali ile görüşmüş, ona hizmet etmiş. Hazreti Ali onu çok sevmiş. Sabit ve nesli için hayır ve bereket niyazında bulunmuş, ona dua etmiştir. Noktaladım. Ebu Hanife dolayısıyla Kufe'ye de dünyaya gelmiş ama aynı zamanda da Kufe'de yetişmiştir. Kufe en zirve ilim meclislerinden bir tanesi.

Abid varlıklı bir insandır, iyi bir tacirdir. Takdir gören, sevilen bir insandır. Birçok hocası olmuştur. Bu hocaların içerisinde en çok bağlandığı Hammad İbni Süleyman olmuştur. Hammad İbni Süleyman. Hammad İbni Süleyman'dan 18 yıl ders almıştır. Ebu Hanife, evet. Hammad radıyallahu anh hayattayken ilim meclisinin başına geçmemiştir. Artı bir halka kurmamıştır. Fetva vermemiştir diyemiyorum. Çünkü parlak zekası sebebiyle çocukken bile kendisine sık sık sorular sordu. Bunlara çok zekice cevaplar verdiği kayıtlarımızda var. Onu çaresiz bırakmak için gayrimüslimin birisi soruyor. Minbere çıkmış, münazereyi oradan yapıyor. Bu sırada da yaşının 14 olduğu biliniyor. Haşa dediği cümle şöyle, şu anda Cenab-ı Allah ne yapıyor diyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de cevabı diyor oradan vermek istiyorum. Siz inin diyor ben oraya çıkayım. Tamam diyor, cevap verilemeyecek ya. Oraya çıkıyor, oradan bütün cemaate sesleniyor. Cenab-ı Allah şu anda diyor bunun gibi bir kafiri indirdi diyor, beni çıkarttı buraya. Şimdi sonra çok pratik zekalı olduğu, çok ikna edici cevaplar verdi. Ufku'nun genç olduğu biliniyor. Onun için ama şunu diyebiliyoruz. Hocası hayattayken ön plana geçmeye hiç çalışmadığı, böyle bir arzusunun olmadığı, ona hürmet ettiği, dolayısıyla nasıl diyeyim, kendini öne sürmediği, dik başlık etmediği. Hatta böyle bir niyet taşıdığı bir başka şehirde ama kendine sorulan bir iki soru yüzünden vazgeçtiği, hocam ölünceye kadar böyle yapmayacağım dediği de naklediliyor. Ama bilinen bir gerçek, bu menkıbe midir, gerçek midir bilemiyoruz. Hocası ölünceye kadar ilim almıştır, halkasından ayrılmamıştır, nasıl diyeyim öne geçmeye çalışmamıştır. Çok efendi bir insandır, nasıl diyeyim terbiyeli bir insandır. Hocasına karşı da hürmetkar ve terbiyeli durmayı bilmiştir. Hocası vefat edince yaklaşık onun da 40 yaşında olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla kadar 40 yaşına kadar böyle bir ön plana geçmemiştir. Hocası vefat ettikten sonra arkadaşlarının da ısrarıyla dolayısıyla ilim halkasının başına artık o geçmiştir. Ondan sonra her şey belki de çok daha fazla değişmiştir. Çünkü 40 yaşının verdiği olgunlukla pratik zeka ile o güne kadar yaptığı birikimle harekete geçince bütün ilim meclisi sanki yeniden hayat, yeniden can bulmuştur. Çünkü ondan sonra bakınız birçok insanımız onun bu kadar hürmetine rağmen hatta çocuğunun adına Hammad koymuştur. Oğlunun adı Hammad'dır. Hocasının çok sevdiğini anlıyoruz buradan. Birçok insanımız hocasının Hammad olduğunu veya ondan iyi bilmezler. Ebu Hanife'yi daha çok insan tanır. Ama o hocasına çok hürmet gösteriyor. Elbette ki sadece hocası o değildi. Misal olarak Zeyn İbni Ali bu kimdir? Hazreti Ali'nin torunlarındandır. Zeynel Abidin diye maruf ve meşhur olan Ehli Beyt'ten olan insandır. Son derece hürmet gösterdiği ve kendisinden ilim aldığı insanlardandır. Zeyd bin Ali. Lakabı Zeynel Abidin, ibadet edenlerin ziyneti demek. Çok abid birisidir, çok hayırlı birisidir. Şia'nın baş tacıdır ama ne hikmetse yolundan gitmiyorlar. Gittiğini iddia ediyorlar. Bu ayrı bir şeydir ama gitmek ayrı bir şeydir. Onu çok sevmiştir. Üstelik Zeynel Abidin onu hep o zaman da işte reyle amel ediyor ve benzeri şöyle şöyle ediyor. Sünnet-i seniyeyi çiğniyor gibi lafların üzerine Zeynel Abidin yaşça büyük olmanın, nasıl diyeyim aynı zamanda ibadete düşkün olmanın bilgi birikimi de yüksek, onu ikaz etmek istemiştir. Biraz da acı ikazla cümleye başlamıştır. Cümlenin sonu dostlukla bitmiştir, hürmetle bitmiştir, talebelikle bitmiştir. Çok sevmiştir onu ve Zeynel Abidin'den çok istifade etmiştir. Dolayısıyla Ehli Beyt'in nasıl ne derece sevdiğini daha sonraki konuşmalarından, yakınlıklarından, sıcaklarından da böylece anlıyoruz.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açıp, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
8: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Muhyi olan sen, hayata hayatsın, cana canansın, canana cansın. Ölü hallerimize, unutulmuş yüzlerimize dirilik bahşeden sensin. Ölmüş toprağa her bahar çiçek çiçek can, meyvelerce hayat bağışlayan sensin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Cafer-i Sadık da onu sevmiştir. Muhammed Bakır da sevmiştir. Onlarla iç içe olmuştur ve onlardan çok şey almıştır. Bu devresinden bir nevi Ebu Hanife'nin şu halini görüyoruz. 40 yaşına kadar bu gemi bu limana yaklaştı. Bu gemi bütün yol ihtiyaçlarıyla dolmalıdır anlayışıyla yola çıkmıştır. Bunu Hammad'dan almıştır. Bunu başka hocaları da var, onlardan almıştır. Bunu nasıl diyeyim, Zeynel Abidin'den almıştır. Bunu Cafer-i Sadık'tan almıştır. Kısaca dolu dolu bir ilim haline, küpü haline gelinceye kadar sabır ve sebat etmiştir. Daha sonra ilmini yaymaya başlamıştır. Hoca şöyle, yani eskilerin bir üslubu var. Kimden bir şey duysalar onu hoca kabul ediyorlar. Bu güzellik, yani duydukları da sıradan söz değil. Yani bakınız, hadiste şeyhi derler. Şeyhinden bir hadis almıştır, şeyhi diyorlar. Hadisteki üstadı demek. Şimdiki şeyhi bir manası değil. Dolayısıyla kimden hadis duysa, kimden nasıl diyeyim ilim ifade eden gerçek bir şey olsa onu hoca zincirine ekliyorlar. Ve ona hürmet ediyorlar. Dolayısıyla bu açıdan da değerlendirmeli. Evet, yani en çok ilim aldığı, iç içe olduğu insanlar bunlardır. Şimdi belki sonra yad etmeliyim ama burada bir şey daha. Ebu Hanife rahimahullah, hani Yunus'un da bir Molla Kasım var ya, nasıl diyeyim, hadis ve naslarla amel eden Molla Kasım'a gerçekten ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla hadiste olmayan, ayette olmayan, şer'i üsluba uymayan şeylere Ebu Hanife kızar. Kırılır da, doğru da bulmaz. Yapısında bu var. O devirlerin yaşça da kendisinden biraz daha yaşlıca olan Muhammed İbni Sirin var. Alim ve fazıl bir insandır. Tabi alimlerinden kabul edilir. Muhammed İbni Sirin'in son devirlere intikalinin en büyük özelliklerinden bir tanesi rüya tabiridir. Alimdir, fazıldır, çok rüya tabir eder. Ebu Hanife de rüya tabiri yüzünden ona çok kızarmış. İlmine de rüya tabirine merakı yüzünden, hani ilimde suhulet deniyor ya, kolaylıkçı, nasıl diyeyim işte rivayetlerde kolaylıkçı, bu gözle bakarmış. Bir gün kendisi Peygamber Efendimizin kendisini kabrini kazarken görüyor rüyada. Elleriyle Peygamber Efendimizin kabrini kazıyor. Nasıl diyeyim, kabirde biriken toprakları da durmadan sağa sola saçıyor. Yeniden kazıyor, yeniden saçıyor, boşaltıyor çukuru. Yeniden kazıyor, yeniden saçıyor. Bu atmosfer içinde bir uyanıyor, kan ter içerisinde ve bu rüya kendisini çok tesir etmiştir. Merak ediyor, soramıyor, tevhile ihtiyaç var. Bu tevhili en iyi bilen, en meşhur Muhammed İbni Sirin. Muhammed İbni Sirin'e de soramıyor. Kızdığını biliyor Muhammed İbni Sirin de ona. Sonunda yanında çalışanlardan bir tanesine diyor ki, bu rüyayı benim gördüğümü söyleme diyor. Rüyayı ona anlatıyor. Benim gördüğümü söylemeden ona diyor aktar, ondan nasıl tevil ettiğini merak ediyorum, rüyayı yorumlasın diyor. Yanında çalışan işçi de gidiyor, sanki rüyada gördük ki diye başlayarak kendi görmüş gibi rüyaya da anlatıyor. Rüya bittikten sonra Muhammed İbni Sirin gözlerine bakıyor. Git diyor, Numan'a söyle diyor, bu rüyayı sen göremezsin diyor. Allah'a şükretsin ve dua etsin diyor. Allah Resulü'nün ilmine tabi diyor. Onu öğrenecek diyor. Onu cihana dağıtacak diyor. Bahtiyar olacak diyor. Ecre vesile olacak. Tebriklerimi söyle, selamımı da söyle diyor. Şimdi adamcağız kalkıp geliyor. Ebu Hanife rahimullah'ın o günden sonra Muhammed İbni Sirin'i çok fazla tenkit etmediği yine menkı kaynaklarımızda onun hakkında yazılan kitaplarda yer alır. Şimdi İlim halkasına geçtikten sonra Ebu Hanife'nin daha önce sizinle paylaştığımız gibi müzakere yolunu seçtiğini görüyoruz. Bu yolu kim seçer? Kendine güvenen insan seçer. Her şeyden evvel. Niye? Bir meseleyi ortaya getiriyor. Sonra diyor ki bu mesele hakkında nerelerden delil alabiliriz? Şu ayetler delil olabilir. Tamam. Şu hadis-i şeriflerin şu bölümü delil olabilir. Tamam. Bu ayetin, bu hadisin bütününü alabilir miyiz? Alırız, alamayız. Tartışıyor. Şimdi tartışma sırasında zaman zaman talebesinin

fikri istemediği istikamete giderse hemen hani suyu yol veriyorsunuz da siz gitsin şu bitkileri sulasınız diyorsunuz. Su oradan bir yol buluyor, başka tarafa gideceği zaman önüne bir kürek toprak atıyorsunuz. Su istediğiniz yola doğru gidiyor. Bahçe sulayanlar varsa bilirler. Önünü açarsınız, gitmek istemediği yere de toprak atarsınız. Tamam, önünü temizlersiniz. O da zaman zaman bir kürek toprak atıyor, ilim toprağı atıyor. Buraya gidersen buraya çıkar diyor. Dolayısıyla yoğura yoğura yoğura meseleyi ciddi bir noktaya kadar tartışıyor ve getiriyor. İlmine güvenen ve iyi niyetine güvenen insan gerçekten böyle yapar. Vaktiyle bir hocamız vardı. Fıkıhta da zannediyorum dünyanın bir numarası oydu. Türkiye'de biz ne yazık ki medyatik olanları daha çok tanıyoruz. Türkiye onu tanımadı bile. İlim ehli olan insanlar tanıyorlardı. Bizim de dersimize giriyordu. Hatırlıyorum ölü topraklarla ilgili bir hadiseydi, vardı. Bir gün bizi çok severdi. Hocam dedim, kitaplarınızdan çok istifade ediyoruz ama zihnimi kurcalayan bir mesele var dedim. Ölü toprakların ihyası ile ilgili. Şimdi ben bir iki cümle daha söylemeden 90 yaşına yaklaşmış bir insandı. Kollarını sıvadı. Yaşlı kollarını. Masaya oturdu. Geç karşıma dedi. Sen benimle güreşmek istiyorsun. Şimdi de ta hocam dedim. Hayır dedim. Yani böyle hakikaten zihnimde fıkha oturmayan çerçeve var. E buna güreş derler dedi. İlmin güreşi böyle olur dedi. Geç dedi. Zorla oturttu benim. Orada da arkadaşlar var. Anlattım. Şimdi baştan anlat bakayım dedi. Baştan anlattık. İnanın söyledikten sonra diğer arkadaşlara döndü. İlim bu dedi. Ben böyle talep istiyorum. Kırılmadı ve sonra kitabı değiştirdi. O bölümü değiştirdi. Bir iki gün sonra üniversiteye gittim. Ya sen şeyhe hepsinin üstadı. Sen şeyhe ne yaptın? Şöyle etmişsin, böyle etmişsin. Anlata anlata bitiremiyor. Şimdi bütün bunlar yaşanırken aklıma bir şey geldi. Ben bunu Türkiye'de yapsaydım üzerime çullanırlardı. Hayat hakkı vermemek için de çırpınırlardı. Üniversitede bunu kendi hocana, nasıl diyeyim, bir profesöre, herhangi birisine yapsan o insan ilmine güveniyordu. Gözümüzde değer kaybetmedi, yükseldi. O insan doğruyu bulmak istiyordu. Olunması gereken budur. Bu insana değer kaybettirmez, değer kazandırır. Gözümüzde büyüdü. Zaten büyüktü, büyüdü. Şimdi gerisin geri gele şöyle, Ebu Hanife bütün talebeleriyle müzakere etmekten çekinmemiştir. Yoğurmuştur. İlim yoğrula yoğrula bir noktaya gelince şimdi demiştir. Şöyle desek, şu hüküm var, şunun neticesi şudur, şu mesele şuna bağlanır, şuna buna itiraz olan var mı? Yok. O zaman kayda geçiyor. Kayda öyle meseleler geçmiştir ki bazen günlerce sürdüğü olmuştur müzakerenin. Ve neticede kayda geçtiğinde, neticelendiğinde hani bitti noktalanınca camiden tekbir sesleri yükselmiştir. Dışarıdaki insanlar Ebu Hanife ve talebeleri bir noktayı daha neticeye bağladılar denmiştir. Bilinir hale gelmiştir. Böyle bir müzakere yolu seçilmiştir. Bu yoldan Hanefi mezhebine şura mezhebidir ifadesini kullanan da var. Şimdi bu mezhep kurma değil. Yani nedir? İlmi müzakere ederek karara bağlamak ve bu kararın talebeleriyle diğer ilim ehliyle paylaşmaktır ve neticeye bağlayıp doğruyu bulma çalışmasıdır. Bunlar maddeleniyor, bunlar kitaplarda yerini alıyor, bunlar kayıtlara geçiyor. İşte bu yolu daha sonra takip edenler ne oluyor? Hanefi mezhebinden oluyorlar ve Ebu Hanife'nin yolunu takip eden insanlar oluyorlar. Tekrar ediyorum, ne o? Ne de bir başkası gelin ben size siyasi parti kuracağım der gibi, futbol takımı kuracağım gibi parti kurmamıştır, mezhep kurmamıştır. Dolayısıyla böyle bir ilmi metodun, ilmi takip edişin neticesi olarak her geçen gün hükümlere, yenilere hükümler eklenmiştir. O hükümlerin içerisine giriniz. Ticaretin ne girdapları var orada? Birçok insanın aklının bile ermediği, nasıl diyeyim, savaş hukukunun zikzakları var orada, devlet arası hukukun var orada, kefaret vekaletin var orada. Daha niceleri var, niceleri var. Yani şey olarak aile hukuku var, aile hukuku detayları var, miras hukuku var, var da var. Yani daha neler var? Bütün bunlar gelerek Ebu Hanife hayattayken yerini bulmuş, nasıl diyeyim, koskoca bir hukuk sistemi
oturaklaştırıyor.

ulaşmıştır. Şimdi buna pratik hayatın içerisinde oluşunun ilmi kadar pratik hayatın içinde oluşunun da tesir olduğu zikrediliyor. Pratik hayatın içerisinde ne vardı? O çok iyi bir tüccardı. Babasının da kendisinin de kumaş ticareti yaptığı, özellikle nasıl diyeyim, pamuk ve ipekli kumaşlar üzerine en güçlü tüccarlardan birisi olduğu biliniyor. O da varlıklı bir insandır. Güzel giyinen bir insandır. Hem güzel giyinen bir insandır, hem başkalarını giyindirmekten zevk alan bir insandır. Ahlaki tarafına baktığınızda tek kelimeyle enfestir. Son derece cömerttir. Son derece iyilikseverdir. Ticaretinde dostu düşmanı neredeyse pürüz yoktur. Bunu şunun için söylüyorum. İlmi açıdan kendini tenkit eden, hadis açısından zayıf bulan, fıkıh karıştırıyor diyorlar, hadise zayıf buluyorlar. Esasen hadis nasıl diyeyim, hadise fıkıh karıştırmıyor. O fıkıh naklediyor, hadis nakletmek yerine neticelenmiş bilgi naklediyor. Onun içerisinde hadisten cümleler de var, öyle zannediliyor. Hadisi hadis gibi rivayet ettiği zaman hadis olarak rivayet ediyor çünkü müsnedi var. Onda hiçbir pürüz yok. Ama diyelim ki bilgi aktarırken hadisle bilgiyi bir kelime ilave etmeyeceksin hadise, çıkartmayacaksın da. Ama o ne yapıyor? Fıkhi bilgi aktarıyor. İçerisindeki bazı kelimeler hadisten alma. Hatta bazıları ayetten alma. Dolayısıyla iyi bir ravi kabul etmiyor hadisçiler onu. Ama o onlara ravi olmak için aktarmıyor. Bu ayrımın esasen yapılması lazım. Şimdi yine bu konuda ufku geniş ve dar olan bir tanesi, hadis geliyor, ravileri zikrediyor, sahabi, zincir geliyor, geliyor, geliyor. O ravilerden birisi de Ebu Hanife. Sonraki nesiller de Ebu Hanife kanalından gitmiş. Bu hadise de tahkik yapan insan kitabın altına, dipnotuna, bu hadis zayıftır. Çünkü zincirde Ebu Hanife vardır. Ebu Hanife hadisçiler zayıf bulmuşlardır der. Altına da adını da yazmış Afganlı bir talebe, hadisle hükmeden Ebu Hanife diyor. Hadis Ebu Hanife'ye kadar sahih yolla geliyor. Ondan rivayet eden de fika, güvenilir bir insan. Altını yazmış salak diyor. Hadisle amel eden Ebu Hanife diyor. Ebu Hanife'ye kadar hadis sahih gelmiş. Sen sonrasına hükmeden o hüküm koyan ortaya sonra tarafına geçişine diyor zayıf diyorsun. Düşünün İmam Şafii'ye kadar hadis sahih geliyor. İmam Şafii bu hadiste hüküm veriyor. İmam Şafii zayıf buldukları için hadise zayıf diyorlar. Bunu anlamayacak kadar salaksın, laf bari söyleme diyor. Ya dipnot el yazısıyla kalemle yanına not düşmüş kitap. Kütüphanenin kitabına not düşmüş. Okuyunca güldüm. Şimdi bu nevi hatalar işlenmiştir. Bunu şunun için söyledim. Bakınız hadiste söz söylüyorlar. Nasıl diyeyim? Re'yi çok kullanıyor diyorlar. Hatta bidatçılıkla bu re'yi kullandığı itham edenler de olmuştur ve benzeri. Ama dostu düşmanı hiç kimse ticaretine laf söylememiştir. Ticaretinde en küçük bir tenkit bile hiçbir kaynakta görmüyoruz. Tersine ticaretiyle ilgili hatıralarını yan yana koysanız hepsi birbirinden güzel olarak çıkıyor. Bir kadıncağız ona kumaş satmaya gelmiştir. Kadına dediği cümle şudur. İstediği 4 dirhemdir. İstediği belli bir meblağdır. Sen bu kumaşın değerini biliyor musun demiştir. Kadıncağız bilmiyorum. Ha 100'dir. 4 dirhemlik hatırası başka. 100 dirhem demiştir. Sen bu kumaşın değerini biliyor musun demiştir. Kadın o zaman 200 demiştir. Ebu Hanife görmüş demiş daha değerli. 300 olur mu demiş. Daha değerli demiş. En iyisi sonunda 400 önde en iyisi demiş. Sen kumaştan anlayan bir iki insan bul demiş. Şu anda ben tacirim sen satmak istiyorsun. Kumaştan anlayan insan bul. Bu kumaş değerli kumaş demiş. 600 almıştır daha sonra. Kadın gitmiş anlayan bulmuş gelmiştir takdir etmişlerdir. Bunun için kadının da artık gönlü olsun kumaşın değerini bilsin diye kendisinden başka kumaşçı bulunmasını istemiştir. Ve onların yanında kumaşı 600'den satın almıştır. Yapısı genellikle böyledir. Dolayısıyla ticaretiyle ilgili konularda dediğim gibi kendini başka türlü itham edenler onu asla bu yönüyle itham etmiyorlar. Hiç rastlamadık hemen hemen hiç yok. Siyasi duruşu ayrıca değerlendirmeye değerdir.

Ömrünün 52 yılı Emeviler devrinde geçmiştir. 18 yılını da Abbasiler devrinde yaşamıştır. Emeviler devrinde Emevilerle anlaşamamıştır. Hem de hiç anlaşamamıştır. Duygularını, düşüncelerini saklamamıştır. Soru sorulduğu zaman susmamıştır. Siyasi bir mesele geçtiği zaman doğru ne inanıyorsa onu söylemiştir. İbni Ebi Leyla ile arasındaki ihtilafların birçoğu da bu noktadandır. Çünkü İbni Ebi Leyla devletin kadısıdır. İbni Ebi Leyla bir konuda hüküm verilince, aynı hüküm Ebu Hanife'ye sorulunca, hele bir konuda tam 6 tane yanlış birden işlemiş demiştir. Hepsini sıralamıştır. İbni Ebi Leyla cevap veremeyince gitmiş şikayet etmiştir. Şimdi şikayet ediyorsunuz ama önüne delil sürmeniz lazım, haklılığınızı ortaya koymanız lazım. Ya o delil sürüyorsa, haklılığını ispat ediyorsa, bu sefer sıkıntı başlıyor. İlk önce fetva vermesini yasaklıyorlar. Daha sonra kendileri de fetvasına ihtiyaç duyuyorlar. Onlar da muhtaç. Sonra kaldırılıyor. Bakıyor ki bu doğru değil, olmuyor. Bir de çok tehdit görüyorlar. Olmuyor, çok sürmüyor bu zaten. Arkasından nasıl diyeyim, devlet mührünü onun taşımasını istiyorlar. Böyle bir görev veriyorlar. Ebu Hanife reddediyor. Daha sonra ilim ehlinden bazı dostları diyorlar ki, bakın biz de diyorlar devlette görev almak zorunda kaldık. İnan hiçbirimiz bunu isteyerek yapmıyoruz. Sıkıntı var, saldırı var, acı çekiyoruz. Sen de diyor suyuna git diyorlar. Verdiği cevap şudur. Bunlar hak gasbı için karar verecekler diyor. Altını ben mühürleyeceğim. Birisinin cezalandırması için ferman çıkartacaklar. Altını Ebu Hanife mühürleyecek. Ölsem de yapsam diyor. Geri adım attıramıyorlar. Dolayısıyla Emevi halifesi Mervan İbni Muhammed'in zamanında Irak valisi Yezid İbni Ömer İbni Hübeyre, Hübeyre diye maruftur. Onun tarafından hem hapse atılıyor, bölgesinin valisi tarafından, hem de hapiste işkence çekiyor. Buradan da çok tahammüllü olduğunu anlıyoruz. Hiçbir işkenceye gık dememiştir. Bağırmamıştır. Duyulmamıştır bağırdığı. Daha sonraki yıllarda Rabbim sabır ver dediğini Abbasiler devrinde duyuyoruz. Bu devirde cellat dayanamamıştır. Gitmiştir ilim ehline. Ya şu adamla konuşun da akıl öğretin. Kıpırdamıyor. Geri adım atmıyor. Sonunda ölecek demiştir. Yani celladını bile yumuşatmıştır. Adamcağız dayanamamıştır. Gitmiştir. Yani şuna bir nasihat edecek yok mu? Bu elimizde ölecek diyerek çevreden adam aramıştır. Rica etmiştir. Bu adamı ikna edin diye. Daha sonra Ebu Hanife'ye arkadaşları geliyorlar. Ebu Hanife'nin reddedeceğini bildiği için bir akıl öğre, bir akıl tavsiye ediyorlar. Arkadaşlarla bir cellat da nasıl diyeyim, gardiyan da, hapishanenin müdürü diyelim, gardiyanı da, hatta vali de bıkmış, ne yapar durmuş, bırakmak için bahane arıyor. Bir bahane bulsa bırakacak, ona şey dedirtiyorlar. Arkadaşlarla bir istişare edeyim, düşüneyim de diyorlar. Bunu demese düşüneceğin de ne düşüneceğin demen de bir. Vali de, gardiyan da, bilmem ne de hepsi Ebu Hanife'yi bırakıyorlar. Yani adamlara sabrıyla, sebatıyla, dik duruşuyla, tabiri caizse adamları yıldırmış, iradelerini çökertmiş. Ebu Hanife'yi bu cümlesinin üzerine bırakıyorlar. Kırbaçlar fayda vermiyor. Cellat yumuşuyor. O geri adım atmıyor. Böylece bırakılıyor. Dolayısıyla Ebu Hanife rahimullah hapisten çıkınca düşünmek için atına biniyor, doğru Mekke'ye gidiyor. Gelmiyor bir daha geri. Mekke-i Mükerreme'de kalmıştır. Mekke-i Mükerreme'de hakikaten kalması ayrı bir verim olmuştur. Çünkü orada Mekke-i Mükerreme'de Abdullah İbni Abbas'ın talebeleri vardır. Onların ilmi vardır. Onlarla müzakere etmiştir. Onların

ona ders okutmuştur. Beytullah'ın çevresi onun sayesinde yepyeni bir ilim halkalarına, canlılığına dönüşmüştür. Böylece Mekke'deki ilmi de kendi ilmine, tabii o talebelerden sadece ilim veren değil, ilim almasını da bilen bir insandır. Müzakere edince aynı zamanda ne yapıyorsunuz? Karşınızdaki insanın fikrinden de siz istifade ediyorsunuz. Ona veriyorsunuz, oradan alıyorsunuz, ufuk açıyorsunuz, karşınızdaki insan sizin ufkunuzu açıyor. Bazen hiç beklemediğiniz insan çok farklı bir şey gündeme getiriliyor. Sizin de nasıl diyeyim bakış açınıza bu tesir ediyor. Gerçekten bu yıllar oldukça verimli yaşanmıştır. Bu yıllar her ne kadar 6 yıl Mekke'de kaldığı söyleniyorsa da bu tam uyuşmuyor. Tam uyuşmuyor çünkü bu arada mutlaka Kufe'de olması gereken bir devre de var. Hatıralardan bu ortaya çıkıyor ama daha sonraki yıllarda da biliyorsunuz Ebu Hanife sık sık Mekke'ye gitmiştir, hacca gitmiştir, bilgi alışveriş yapmıştır, sık hac eden bir insan olmuştur. Böylece ilim ehliyle de görüşme imkanını elde etmiştir. 6 yıl sürmediğini anlıyoruz bu devrenin ama sonraki yıllarla birbirine ekleyince daha fazla da sürdüğü anlaşılıyor. Şimdi Mekke'den daha sonra nasıl diyeyim gitmiştir artık Emeviler ve Abbasiler gelmiştir. Dolayısıyla o devrede Ebu Hanife Rahimullah da Mekke'den gerisin geriye dönmüştür. Abbasileri baştan Allah Resulü'nün sülalesi çok daha iyi yaparlar, ibret alırlar. Yaşanan hadiseler onları olgunlaştırmıştır. Zalimler hakkında neler dediğini onlar duydular. İnşallah aynı hataları işlemezler demişlerdir. Ama Abbasilerin yaptığı, Emeviler ne yaptıysa biz de öbür türlüsünü yaparız olmuştur. Hiçbirisi işlerinde Ömer İbni Abdülaziz gibi olmamıştır. Hulefe-i Raşidin gibi olmamıştır. Üstelik elimizden onlar daha Resulullah'a nesep olarak yakın alırlar korkusuyla Ehl-i Beyt'e de Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in torunlarına da soğuk, uzak davranmışlar, itmişler, hak gaspına uğratmışlar ve onları kıpırdamaya mecal vermeyecek şekilde adım adım takip ettirmişlerdir. Bu iktidar hırsı garip bir hırs. İzahı da zor bir hırs. Dün de öyle, bugün de öyle, herhalde yarın da öyle olacak. İzahı çok zor bir şey. Onlara nefes aldırmamıştır. En az Emeviler kadar bu hususta Abbasiler de ne yazık ki vehimle hareket etmişlerdir. Ve haksızlıklarına haksızlıklar ekleyince Ebu Hanife'nin ümitleri kırılmış ve Abbasilerden de uzak durmayı tercih etmiştir. Emevilere uyguladığı dik duruşu, uzak duruşu aynısını Abbasilerde göstermeye başlamıştır. Onun cemiyet üzerindeki tesirini, insanlar üzerindeki bıraktığı intibayı bilince hemen hemen devrinde gelen her halife ona yüklenmiştir. Sonunda halife Ebu Cafer Mansur'un kadılık teklif ettiğini ve ısrarcı bir şekilde ona kadılık teklif ettiğini görüyoruz. Hem kadılık teklifini reddetmiştir, huzura çağrıldığında huzura söylediği sözler de bu reddi çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Üstelik sadece nasıl diyeyim halifenin kadılık teklifini değil, gönlünü almak için gönderdiği hediyeyi de geri çevirmiştir, reddetmiştir. Şimdi hediye yüzünden bunu bari niye reddediyor diye tavır mı var, bize karşı mı, için için düşmanlık mı besliyor diye bunun içinde huzura götürülmüştür. Mansur'a kullandığı çok net konuşan bir insandır. Cümle şudur. Bu hediyeyi bana devlet hazinesinden gönderdin. Evet. Ben cihat meydanındaki gazi miyim? Bana maaş mı verdin? Yoksa bir mücahidin evde bakımsız kalan çocuğu muyum? Beni kollayıp gözetiyor musun? Veya devletin bir işini gören bir insan mıyım? Bana bunun ücretini ödüyorsun. Bunu cebinden ödeseydin, hediye kabul edilir şuuruyla ederdim. Ama daha devlet hazinesinden benim mal hakkı, alma hakkım yok. Ben varlıklı birisiyim. Mücahit de değilim, yetim de değilim, bakıma muhtaç da değilim. Böyle bir hediyeyi nasıl almamı beklersin benden diyor. Halife susup kalıyor.
Adam gibi hediye verseydi adam gibi alınırdı. Kendi kendine çukura düşmüş oluyor. Diş geçiremiyor, bırakılıyor. Şimdi daha sonra yine bir yolu bulunuyor ve Ebu Hanife yine ikinci bir devrede de hapse çekiliyor. Bu hapis devresinde günlük hapisten çıkarılıyor. Öbür hapislerin de görebileceği bir yerde günlük 10 kırbaç yiyor. Kayıtlarda bir de bir gün ne oldu ne bitti bilemiyoruz ama 110 kırbacı peş peşe yediği kayıtlıdır. Yalnız bu rivayetler çok net olarak böyledir diyemeyeceğimiz yapıda. Ama şu çok net. Hapse atıldığı çok net. Baskı ve dayatma gördüğü net. Hapiste mi, hapisten sonra mı vefat ettiği net değil. Bir kaynağa göre hapiste öldüğü biliniyor. Bu işkencelerin meyvesi olarak öldüğü, vefat ettiği biliniyor. Bu biraz da Abbasilere karşı tavrı olanların çok dile getirdikleri bir hakikat. Öyle diyelim, gerçekten öyleyse. Bir kısmı da hayır diyorlar, artık orada da dayanamadılar. Orada da sabrı, sevatı artık oradakileri bıktırdı. Sonra hapisten salıverildi ama ondan sonra çok yaşamadı. Yani şu gerçekten biliniyor, bu hapis hadisesinden sonra ders halkasının başına hiç oturamamıştır. Dolayısıyla bu acaba bırakıldı da evinde mi vefat etti, yoksa hapiste mi vefat etti, görülmediği için insanlar arasında çok net olarak bilinemiyor. Çok ciddi bir töhmet daha var. Hapishanedeyken zehirlendiği. Bir başka rivayet, gerçekten zehirlendiği ama hapishanede ölmesin, dışarıda ölsün diye serbest bırakıldı. Bu ihtimal oldukça yüksek. Ama bu aziz insan bu hapishane hadisesinden sonra çok fazla yaşamamıştır. Bu dünyadan ayrılmış gitmiştir. Geride binlerce talebe, binlerce meseleyi çözülmüş mesele bırakarak gitmiştir. Daha önce bir şey söyledim. Ebu Hanife'nin ilmi nesebi Hammad İbrahim en-Nekai, onun hocası Alkama İbni Kays, onun hocası Abdullah İbni Mes'ud, onun hocası Allah Resulü. Böyle bir silsiledir. Yine bu bölge birçok bölgeyi dolaşmış, birçok bölgeden talebesi olmuş. Hazreti Ömer'in ilmini celbetmeye, toplamaya çalışmış, çırpınmış. Bunlar açık bilinen şeyler. Ebu Musa el-Eş'ari'nin bilgilerini toplamaya çalışmış. Hazreti Ali'nin bilgilerini toplamaya çalışmış. Ebu Bekir'in, Osman'ın bilgilerini toplamaya çalışmış. Böyle bir gayretin içerisinde olmuş bir insandır. Gerçekten ilmen donanımlı olduğu gibi, amelen ibadeti konusunda da kimsenin söz söyleyemeyeceği, gerçekten ilmiyle amel eden, ibadetine son derece düşkün olan bir insan olarak da tarihe geçmiştir. İlimdeki sıralaması yaklaşık olarak şöyledir. Biliyorsunuz ona soruyorlar, Allah'ın kitabında ne bulursam onunla amel ederim. Allah Resulü ne buyurduysa onu alırım, Resulullah'ın buyruğunun dışına çıkmam. Rivayetler farklı ise değerlendiririm, raviye bakarım. Allah Resulü'nün buyruğunun dışında bir hüküm vermem. İcmadan Allah Resulü'nün sahabilerinin icmasını reddetmem. O ne diyorsa onunla amel ederim. O günün onun önünde biliyorsunuz hemen sahabiler vardır. Onunla amel ederim. Sahabinin sözü varsa onu dahi delil kabul ederim. Sahabinin sözü İmam Şafii tarafından delil değildir ama onca delildir. Eğer sahabiler, yani sahabi sözü değil, sahabinin kendi söylediği söz, Resulullah'tan naklettiği değil, o zaman hadis oluyor biliyorsunuz. Sahabi bir söz söylediyse onun sözünden de dışarı çıkmam. Sahabiler kendi aralarında ihtilaf etmişlerse daha fakih, daha alim olanınkını tercih ederim. Söz tabiiye gelince onlar insansa, ilim ehliyse ben de insanım diyor. Hum rical ve nahnu rical. Onlar insanlarsa biz de öyleyiz diyor. O benim için delil değildir artık diyor.
Böyle bir sıralama. Dolayısıyla tekrar ediyoruz. Ebu Hanife'yi rey ile itham eder.

derken yeniden düşünsünler. Ayetin olduğu yerde bir şey söylemem. Hadisin olduğu yerde öyle sahabi sözüne değer veririm. Sahabi ihtilaf etmişlerse hangisi daha uygundur diye seçerim. Ondan sonra niye geliyor? Ondan sonra kıyas başlıyor. Ondan sonra başka noktaya intikal ediyor. Dolayısıyla delil sıralaması nasıldır? Böyledir. Söz geldikçe nasip olursa bazı şeyleri yeniden paylaşacağız. Ama Ebu Hanife dünya kadar talebe yetişmiştir. Bunların arasında yaşça en büyük olanlardan bir tanesi esasen Züfer. Ama Züfer çok genç yaşlarda vefat etmiştir. 57 yaşında vefat etmiştir. Ebu Hanife'den 7 yıl sonra vefat etmiştir. Geride de eser bırakmadan vefat etmiştir. Dolayısıyla onun sözleri, onun görüşleri diğer arkadaşlarının İmam-ı Muhammed'in kitaplarında, Ebu Yusuf'un kitaplarında ve Hanefi kitaplarında yer almıştır. Ama geride eser bırakmadan gitmiştir. Dolayısıyla Hanefi mezhebinin üzerindeki tesiri çok derin değildir bu yüzden dolayı. Ama mezhebin içerisinde görüşleri hep değer taşır. Çünkü kıyas konusundaki kabiliyeti son derece zengindir. Keskin zekalı birisidir. Ebu Yusuf oldukça gündeme geliyor. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh Hicri 113 yılında dünyaya gelmiştir. 182 yılında vefat etmiştir. Ebu Yusuf'un adı Yakup'tur. Ebu Yusuf demek o da künye demek hemen Yakup'tur. Baba adı İbrahim'dir. Dede adı Habib'dir. Habib Ensar'dandır. Sahabidir. Kufe'de doğmuştur. Fakir bir ailenin çocuğudur. Ebu Hanife'nin yardımlarıyla okumuştur. Ebu Hanife ona hem burs vermiş, ilmi olan düşkünlüğünü görünce hem de okutmuştur. Günlük çalışan evine yevmiye götürmesi gereken bir insandır. Ebu Hanife'nin halkalarına takılınca eve yevmiye gitmemeye başlamıştır. Bir gün ilim meclisindeyken kapıdan fırtına gibi annesi içeri girmiştir. Bunu kolundan yakalamıştır. Ebu Hanife'nin de duyacağı, herkesin duyacağı bir şekilde söylediği cümle şudur. Sen Ebu Hanife ile ne aşık atıyorsun? Onun yemeği pişmiş, önüne düşmüştür. Sen öyle misin diyor. Sen evin ihtiyacını gidermek zorundasın. Kalk diye kaldırıyor. Ebu Hanife rahimullah hiç ses çıkartmıyor. Dersler bittikten sonra öğrencilerine, talebelerine diyor ki, gidiniz diyor, Yakup'un ustasının Yakup'a ne kadar yevmiye verdiğini öğreniniz diyor. Gidiyorlar, öğreniyorlar, gelip haber veriyorlar. Ebu Hanife onu halkaya çağırıyor. Her gün eline yevmiyesini veriyor. Ve onu böyle okutmuştur. Nasıl diyeyim? Dolayısıyla burs üstazdan hani her boksörün şeyhi Musa'dır derler. Pehlivanların şeyhi nedir? Ne diyor? Piri. Piri yani Hazreti Hamza'dır. Herhalde bursların piri de Ebu Hanife rahimeullah'tır. Talebesinin bursunu vererek okutmuştur. Tabii Ebu Yusuf daha sonra Abbasi hilafetinde kadılık yapmıştır. Bir kısmı onun bu kadılığı kabulünü neye bağlıyorlar? Bu fakirliğine bağlıyorlar. Bunun üzerinde mutlaka tesiri olsa gerektir. Ama onun devrindeki halifeler de fena insanlar değildi. Onun da üzerinde tesir olabilir. İlmin yayılmasını arzu ettiğini dile getiriyor. Bunun da üzerinde gerçekten tesir olabilir. Üç halifeye kadılık yapmıştır. Mehdi'ye, diğeri Hadi'ye ve Harun-u Reşid'e. Mehdi, Hadi ve Harun-u Reşid. Hepsinden de hürmet görmüştür. Yakınlık görmüştür ve kadılık yaptığı devrede sarsılmamış. Onları memnun etmek için geri adım atmamış. Verdiği hükümler ta günümüze kadar her biri örnek olacak seviyede gelmiştir. Yani İlim tarihine leke bırakmamıştır. Harun Reşid'in onu çok sevdiği, çok takdir ettiği, sözünden çıkmadığı, ona değer verdiği bilinen bir gerçektir. Böylece mahkeme, yaşanan hadiselerle de ilmini güçlendirme, pratik hayata geçirme, devleti idare etme, Şerif-i Şerif'in devleti hadisesine şahit olmuştur. Bu aynı zamanda Hanefi mezhebinin genişlemesine
büyümesine, müntesiplerinin çoğalmasına da yardımcı olmuştur. Dediğim gibi 182 yılında da vefat etmiştir. Muhammed İbni Hasan Ebu Hanife'nin bir başka talebesidir. Bu ikisi son derece gözlüdürler. Şeyhain denilince bunlar kastedilir. Zaman zaman ben ders okuturken takılıyorum. Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed diyorlar ki Ebu Hanife'nin iki yaramaz talebesi diyorum. Hiç de yaramaz değiller. Allah için hem hocalarına hürmetkarlar hem de kesinlikle müçtehit seviyesindeler. Muhammed İbni Hasan Eşşeybani Hicri 132 yılında dünyaya gelmiş ve Hicri 189 yılında bu dünyadan ayrılmıştır. Ebu Hanife vefat ettiğinde 18 yaşındadır. Dolayısıyla Ebu Hanife'den çok okumaya zamanı olmamıştır. Ama çok şey öğrenmiştir. Ondan sonra Ebu Yusuf'u, ağabeyi konumunda olan, büyüğü konumundan Ebu Yusuf'u kendisine hoca edinmiş, fıkhi ilmini, Hanefi ilmini ondan tamamlamıştır. Daha sonra İmam-ı Malik'e gitmiş, ona talebelik alını yapmış, 3 yıl ondan ders almış, İmam-ı Malik'in muvattağını ravileriyle beraber ezberlemiş, daha sonraki nesillere de aktaran ravilerden birisi o olmuştur. Evet. Dolayısıyla İmam-ı Muhammed'in muvatta rivayeti son derece kıymetlidir. Diğerlerinde bulunmayan bazı hadisler de ek olarak onda vardır. Hanefiler onun rivayeti başkalarınkıyla kıyaslanmaz bile diyorlar. Son derece güvenilir, hafızası da çok genç ve dinç bir insandır. Süfyan-ı Sevri ve Evzai de onun hocalarındandır. Onlardan da ilim almıştır. Süfyan-ı Sevri ve Evzai. İmam Muhammed de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Babası ilmi çok sever ve ilme düşkün olan, kabiliyetli olan oğlu için hiçbir şey eksik etmemiştir bu yolda. Varlıklı olması onu asla şımartmamış, babası da oğluna asla, nasıl diyeyim, engel olmamıştır. Ailenin güzelliği ona çok şeyler kazandırmıştır. Güzel giyinen bir insandır, heybetli olan bir insandır, çok ama çok fasih konuşan bir insandır. İmam Şafii rahmetullahi aleyhin ondan okuduğunu duymuştuk, paylaşmıştık sizinle. Cümlesini söyleyeyim onun hakkında. O hem gözü hem de kalbi doldururdu diyor. Yani görünüşünün güzelliğine ve ilminin, fesahatinin güzelliğine ayrıca, verdiği bilgilerin güzelliğine ayrıca dikkat çekiyor. Yine İmam-ı Şafii bir başka sözünde o, insanların en fasihidir. Konuştuğunda onu dinleyen insan sanki Kur'an onun lisaniyle inmiş zannederdi diyor. Sanki Kur'an onun lisaniyle inmiş sanırdı diyor. Bu birçok kaynakta yer alan İmam-ı Şafii'den ulaşan sözlerdendir. Hanefi mezhebini en çok yayan, sonraki nesillere aktaran İmam-ı Muhammed'in kitapları olmuştur. Devrine göre İmam-ı Muhammed çok kitap yazan bir alemdir. Şimdi kitaplarından Zahir-i Rivaye var. Zahir-i Rivaye var. Mebsut, Zahir-i Rivaye denilince Mebsut isimli bir eseri var. Onun, Seraksi'nin Mebsut'u değil bu. Diğer adı asıl İmam-ı İlk Mebsut adını kitabında kullanan nedir? İmam-ı Muhammed'dir. Mebsut'u var. Ziyadatı var. Cami-ü Sagiri var. Cami-ü Kebiri var. Siyer-ü Sagiri var. Siyer-i Kebiri var. Bir de Kitab-ı Asar diye hadislerle ilgili bir kitabı var. Bu kitapları Hanefi mezhebinin asırlar ötesine uzanan asıl kaynakları olmuştur. Zahir-i Rivayede yer alan bilgidir denilince bu kitaplar kastedilir. Bir de Nevadir diye kitapları var. Dolayısıyla Nevadir isimli kitaplarını Keysaniyat, Haruniyat, Cürcaniyat, Rukiyat, Ziyadet-ü Ziyadet diye devam edip gidiyor. Onları fazlaca paylaşmıyoruz. Ama diğer kitapları Hanefi mezhebinin ne oldu? Asıl kaynağı olduğunu vurguluyoruz. Dolayısıyla onların talebeleriyle ve talebelere eklenen diğer talebelerle beraber ilim gerçekten genişlemiş.

0: bükmüş ve dallanmıştır. Mesela İmam-ı Şafii'nin çok sevdiği ve hoca bellediği ne vardır talebelerin arasında? Veki İbn-i Cerrah var. Hani Şafii'nin meşhur şiirine söylediği şekevtu ila veki'in su'a hıfzı hafızamın kötü olduğunu vekiye şikayet eyledim. Fe arşedeni ila terkil maasi beni günahların terkine irşad eyledi. Fe akhbarani bi ennel ilme nurun bana haber verdi ki ilim bir nurdur. Ve nurullahi la yuhda li asi ilim isyankar insana hediye edilmez diye söyledi dediği kendisiyle irtibat kurduğu, sevdiği, takdir ettiği, üstad bellediği kişi Veki İbn-i Cerrah, Ebu Hanife'nin diğer talebelerinden züht ve takvasıyla hadisteki incelikleriyle muhaddistir aynı zaman bir zat-ı muhteremdir. Bu ve bunu yine Abdullah İbni Mübarek var. Ayrıca belki üzerinde durulması gereken herkesin sevdiği, takdir ettiği bir başka insandır. Böylece bu talebelerin oluşmasıyla bu ekol daha sonraki asırlara uzanmıştır. Hepsinin bilgisi mezhebin kitaplarının içerisinde yoğrulu olarak farklılıklarıyla, ittifaklarıyla, incelikleriyle yer alır, uzanır ve günümüze kadar da ulaşır. Bugünü burada noktaladım. İnşallah bir dahaki sefere İmam Malik ve İmam Şafii'yi paylaşırız.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

Kerem yanmış Aslı için. Ferhat dağları delmiş Şirin için. Mecnun delirmiş Leyla için. Ben de eridim bir gül için.

Kerem, Ferhat, Mecnun görselerdi sevdiğimin yüzünü, ne Aslı, ne Leyla, ne Şirin kalırdı. İstersen topla bütün yaratılanları, sevdiğimin yanında dona kalırdı. Bütün aşıkları, maşukları topla buraya. Sevdiğimi bir görseler aşkından utanırlardı. Dünyada ne aşık, ne maşuk kalırdı. Hepsi sevdiğimin etrafında pervane dolanırdı.

0: gökyüzünde kayan yıldızlar, beni de götürsün senin gittiğin yere. Rüyamda görmüştüm seni, ne muhteşemdi cemalin. Tarif kıyaslı olur, nasıl anlatayım? Yüzündeki nur ne ayda ne güneşte bulunur.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya

0: yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
6: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
7: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi arasında bir konuda hüküm vermişti. Aleyhine hüküm verilen kişi dönüp giderken Allah bana yeter, o ne güzel vekildir dedi. Bunu duyan Hazreti Peygamber, Allah acizlikten hoşlanmaz. Akıllı olman gerekir. Bir işin üstesinden gelemediğin zaman Allah bana yeter, o ne güzel vekildir de buyurdu. Tevekkül, miskinlik ve tembellikten farklıdır. Üzerine düşeni yaptıktan sonra tevekkül oluyor. Toprağa tohumu attıktan sonra bir ürün beklemek gerekiyor. Aksi takdirde Hazreti Ömer'in dediği gibi mütevekkil değil, müteekil yani hazır yiyici olunmuş oluyor. Resulullah şöyle söylüyor, siz hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız, o sabah yuvalarından çıkıp akşam tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı buyuruyor. Evet, yuvadan çıkmak gerekiyor. Kuşlar bile yuvasında beklemiyor. Aramak için bir çaba içindeler. Yani önce deveyi kaza bağlamak gerekiyor tevekkül için. Çaba yoksa bahane ve mazeretler söz konusu. Tevekkül, sorumlulukları başkasına havale etmek değil, bilakis üzerine düşeni yerine getirmekle mümkün oluyor.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

Değerli kardeşlerim, yine bir hadis-i şerif meclisinde, yine bir hadis-i şerif seminerinde, bir Buhari-i Şerif sohbetinde beraberiz. Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Salah bölümünde 32. bab hadis-i şerifleriyle devam ediyoruz. Kalel müellif el-imam Muhammed ibn İsmail el-Buhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Kitabımızın müellifi İmam Buhari Hazretlerine Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri de dünya ve ahirette rahmetinden mahrum eylemesin. Babu ma ce'e fil kıble. Yine kıble hakkında gelen hadisi şerifler. Ve men la yara'l i'adete ala men seha fe salla ila gayril kıble. Kıblenin bilinmediği bir yerde kıble yönünün araştırılarak belirlendikten sonra namaz kılan kimse eğer yanlış tarafa kıbleye döndüğünü sonradan anlarsa bu namazı iade etmesi gerekmez. İmam Buhari bu şekilde bir başlıkla bu konudaki hadisi şerifi zikretmektedir. Tabi bu görüş İmam-ı Buhari'nin olduğu gibi İbrahim Nehai, Şabi, Ata İbni Ebi Rabah, Said İbnül Müseyyeb ve Hammad'ın görüşüdür. Yine bu görüş Süfyan-ı Sevri'nin ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin görüşüdür. Bir piknikte, bir ormanda, bir meydanda kıbleyi tespit edemediniz. Bu konuda yardım edecek birini bulamadınız. Güneşe göre, ağaçlara göre, daha önceki bildiğiniz bilgilere göre herhalde şu taraf kıbledir diye tayin ettiniz. Ama bir müddet sonra kıblenin o tarafta değil de biraz farklı bir yönde olduğunu gördünüz. Bu namazı iade etmeniz gerekmiyor. İmam Ebu Hanife Hazretlerinin içtihadına göre. Tabi bu konuda farklı zevatın farklı içtihatları bulunmaktadır. وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ وَاَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ اَتَمَّ مَا بَقِيَ. İmam Buhari rahmetullahi aleyh hadisi şerifini zikretmeden önce sallallahu aleyhi ve sellem efendim

Efendimiz'e ilk defa kıble ile Kabe-i Muazzama'ya yönelme ile ilgili ayet-i kerime konusunu ele almış ve şöyle buyurmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının ilk iki rekatında, selam vermişti ve insanlara doğru yüzünü döndür. Sahabe-i kiram bu namazın eksik olduğunu ifade ettiklerinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrar yüzünü kıbleye dönerek namazını tamamlamıştır. Bunu bir delil olarak zikretmektedir. Tabi İmam Buhari'nin senedini zikretmediği hadis-i şeriflerden biridir. 52. hadis-i şerifle devam ediyoruz. Kâlel müellif İmamul Buhari'yü rahimahullah haddesene Amr ibn Avud kâle haddesene Hüseyin an Hümeydin an Enes'in radıyallahu anhu kâle Umar. Enes bin Malik anlatıyor. Genç sahabi aleyhissalatü vesselam Efendimizin genç talebesi. Kâle Umar'u Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle diyordu. Vâfaktu Rabbi fî thelâthin. Şu üç önemli konuda benim görüşüm Kur'an-ı Azimüşşan'a muvafakat etti. Rabbime bu üç konuda ben muvafakatte bulundum. Yani üç konuda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu benim görüşümü teyit etti, takdir etti ve bu konuda ayet-i kerimeler indirdi. Fekultu ya Resulallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e şöyle bir teklifte bulundum. Levuttehezne min makami İbrahim'e musalla. Ne buyurursunuz? Makam İbrahim'de namaz kılsak, tavaf namazını makam İbrahim'in arkasında kılsak diye teklifte bulundum. O güne kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e böyle bir emir gelmemişti. Kabe-i Muazzama'yı Hacer-i Esved'den başlayarak yine Hacer-i Esved'de sona ermek üzere bir defa döndüğünüzde bir şavt deniyor. Bu yedi şavttan sonra iki rekat vacip olan tavaf namazı kılınıyor. İşte bu tavaf namazının makam-ı İbrahim'de kılınmasını teklifte bulunuyor. Makam-ı İbrahim, İbrahim aleyhisselam Kabe'yi bina ederken ayağının altında bulunduğu taş bugün bir camekan içerisinde Kabe-i Muazzama'nın kapısına yakın muhafaza edilmektedir. Aslında bu makam-ı İbrahim Kabe-i Muazzama'nın kapısının hemen sağ tarafındaydı. Tavaf yerini açmak için geriye alındı. İşte bu makam-ı İbrahim'in arkasında hacca umreye gidenler her yedi şavuttan sonra iki rekat tavaf namazı kılarlar. Eğer orada kılmaları mümkün değilse kalabalık sebebiyle Kabe-i Muazzama'nın bir başka yerinde bu namaz kılınır. Fenezelet işte Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu teklifi üzerine şu ayeti kerime indi. Vettehizu min makami İbrahim'e musalla. İbrahim aleyhisselam'ın makamını namaz kılma yeri edinin. Bu birinci konu. Ve ayetül hicab örtünme ayeti de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın peygamberimize teklifinden sonra nazil olmuştu. Kultu dedim ki ya Resulallah لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. Ne buyurursunuz? Hanımlarınıza emretseniz de örtüye bürünseler nasıl olur? Çünkü şu durumda iyi kötü herkes onlarla muhatap oluyor, onlarla konuşuyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın düşüncesine göre aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanımları apayrı bir makamda olmalı. Her önüne gelen onlarla muhatap olmamalı. Dolayısıyla tesettür emri ve insanlardan uzak kalmaları uygun olacaktı. Fenezelet ayetül hicab. Bunun üzerine ayet-i kerime indi. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minine yudnine aleyhinne min celabibihin. Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle.
baştan aşağıya örtüye bürünsünler. Dış elbiselerini namahremlerin yanında baştan aşağıya üzerlerine giysinler ayeti kerimesi nazil oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın teklifi sadece peygamberimizin hanımlarıyla ilgili bir teklif idi. Ama bu hem peygamberimizin hanımları hem kızları hem müminlerin hanımları ve kızları hakkında bir emir olarak Cenab-ı Hak tarafından indirildi. Dolayısıyla örtünme konusunu ilk düşünen de ve ilk düşünenlerden biri de Hazreti Ömer radıyallahu anh idi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin isimlerinden biri El-Mülhem. Umarul Faruk gibi Umarul Mülhem denir. Kendisine ilham olunan. Yani bazı hakikatler feraseti, basireti, şuuru sebebiyle Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Cenab-ı Hak tarafından ilham olunmuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bunu arz etmiş. Cenab-ı Hak da bu teklifi Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e arz edilen teklifi kabul etmiştir. Bir üçüncü nokta. وَجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hanımları kıskançlık noktasında bir araya geldiler. فَقُلْتُ لَهُنَّ Bunun üzerine bu kıskançlık yapan bazı peygamber hanımlarına şöyle dedim diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Asa rabbuhu in tallakakunna en yubeddilehu ezvacen hayran minkunna. Öyle ümit ederim ki onun Rabbi sizin boşamasını emreder ve sizden daha hayırlı eşleri kendisine eş olarak nasip eder. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bunu söylerken tabii önce kızı Hafsa'ya, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hanımı olan kızı Hafsa'ya ve Hazreti Ayşe validemize hitaben bunu söylemiştir. Fenezelet hadhil ayet, işte bu manadaki ayeti kerime bunun üzerine inmiştir. Burada üç konuya işaret ediliyor. Biri makam-ı İbrahim'de tavaf namazı kılınması. İkincisi örtü ayetinin veya ayetlerinin Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ifadesinden sonra nazil olması ve bir üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'de Tahrim suresinin ilk ayetlerinin yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu konuyu gündeme getirmesinden sonra nazil olmasıdır. Tabii burada ilk iki konu gayet açık ama bir üçüncü konu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hanımları nasıl bir kıskançlık sergilemişlerdi de Hazreti Ömer radıyallahu anh bunlara bu ifadeyi kullandı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zaman zaman hanımı Zeynep binti Cahş'in yanında bal şerbeti içerdi. Hanımının ikramı olarak ve Hazreti Ayşe validemiz bu konuya kendi ifadesiyle kıskançlık nazarıyla bakmış ve Hafsa ile anlaşmıştı. Ve diğer peygamberimizin hanımlarına size geldiği zaman ya bu ağzınızda bir koku var, hiç her zaman güzel kokan ağzınız niye böyle kokuyor diyelim peygamberimize. O da diyecek ki Zeynep binti Cahş'ın yanında bal şerbeti içtim. Ha, o arılar herhalde magafir denilen bir çiçekten bu balı yapmış olmalılar ki koku ondan gelmiştir diyecek. Peygamberimiz de hiçbir zaman kötü kokuyu tasvip etmeyen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bundan sonra bal şerbeti içmekten vazgeçecektir. Böyle bir plan. Bu planı Hazreti Ayşe validemiz yapıyor ve gerçekten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eşlerinin yanına gelince ya bu koku biraz farklı bir koku var diyorlar. İşte bal şerbeti içtim diyor. Ve aynı plan uygulanıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de ben bundan sonra o bal şerbetini içmeyeceğim diye adeta yemin ediyor. O helali kendisine haram
kılmış oluyor. İşte bunun

Üzerine Tahrim suresinin ilk ayetleri iniyor. Tabi burada birçok hikmetler, birçok incelikler var. Mesela Tahrim suresinin ilk ayetlerine baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, lime tuharrimu ma ehallallahu lek. Allah'ın sana helal kıldığını ne diye kendine yasak ediyoruz? Tebteğî merdâte ezvâcik, hanımlarını hoşnut etmek için mi? Hanımlarını memnun etmek için mi? Allah sana helal kıldığı halde o bal şerbetini içmeyi kendine haram kılıyorsun. Şimdi bu ayet-i kerimede şunu görüyoruz. Kıyamete kadar aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu olayı, hanımlarıyla ilgili bu hadisesi kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'de okunacaktır. Burada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri'nin Habibini o tatlı bir şekilde uyarısı şunu gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim hak bir kitaptır. Çünkü bu şekilde bir uyarıyı kıyamete kadar ebedi olarak kalmasına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer gerçekten Kur'an-ı Azimüşşan'ı Cenab-ı Hak'tan almamış olsaydı bu ifadeyi kullanmazdı. Burada açıkça Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hakk'ın bir hitabı, kitabı olduğu belirtilmektedir. Bu hadise tek tek anlatılıyor. Bunu sana kim haber verdi diye soran Hazreti Hafsa'ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın haber verdiğini ifade ediyor. Tabii konumuzla ilgili kısmı Tahrim suresinin 5. ayeti kerimesi. Asa rabbuhu in tallaka kunna en yubdilehu ezvacen hayran min kunna müslimatin, mu'minatin, kanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, seyyibatin ve ebkara. Allah daha hayırlı eşler verecektir. Bu hanımları boşamayı belki de Cenab-ı Hak emredecektir falan ifadesiyle Hazreti Ömer'in kullandığı ifade aynen naklediyor. Ama bu ifadeden sonra peygamber hanımlarının hatta Müslüman hanımlarının özellikleri müslimat olması, yani Allah'ın emirlerine teslim eden, mu'minat, inanmış, kanitat, Allah'ın birliğini tasdik eden, ibadet taatte bulunan, taibat, tevbe eden, abidat, ibadete kendini veren, saihat ve oruç tutan hanımlar olması, yani ibadet eksenli bir hayatı kendisine rehber edindikleri ifade etmektedir. Teyyibatin ve ebkara ifadesiyle aleyhissalatü vesselam hanımlarının dul ve bekar oldukları da ifade edilmiştir. Evet, bu ayet-i kerimelerin nüzül sebebini, gönderilme sebebini bu hadis-i şeriflerle anlatıyor, anlıyoruz ve bu ayet-i kerimelerle İslam ailesi içerisinde zaman zaman bir takım problemlerin doğabileceğini öğrenmiş oluyoruz. Yani bazı hanımlarda gayret ve kıskançlık daha fazla olabilir. Bu kıskançlık diğer hanım kardeşlerine yönelik olduğu gibi bu kıskançlık yakın çevresinde bulunan diğer hanımlara da yönelik olabilir. Dolayısıyla Hazreti Ayşe validemizin mesela kıskançlıkla ilgili ifadesini hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Mağirtu mağirtu Hadicete. Mağirtu ahaden mağirtu Hadicete. Hazreti Hatice'yi kıskandığım kadar hayatımda hiç kimseyi kıskanmadım diyordu Hazreti Ayşe validemiz. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Hatice validemize, dostlarına, arkadaşlarına, Hazreti Ayşe validemiz, Hatice validemizin kız kardeşine o kadar sevgi ve hürmet gösteriyordu ki Hazreti Ayşe validemiz ya Resulallah şu Mekke'deki yaşlı bir kadın değil mi Hatice dediğin demişti. Ya Ayşe, o ilk Müslümandı. Hiç kimsenin beni desteklemediği bir zamanda malıyla, mülküyle, imanıyla, gayretiyle
beni destekledi. Allah bana ondan çocuklar nasip etti. O şöyleydi, o böyleydi diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hadicetül Kübra radiyallahu anhayı methü sena etmiştir. Hazreti Hatice, Hazreti Meryem, Hazreti Asiye ve Hazreti Fatımatü Zehra en mükemmel dört hanım olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerine yer almıştır. Biri peygamber eşi, diğeri peygamber annesi, bir diğeri bir peygamberin üvey annesi, Hazreti Asiye, Hazreti Musa'nın üvey annesi ve bir diğeri de peygamber kızı, onların cennetteki makamları apayrı olacaktır. Hazreti Ayşe validemizin ve Hazreti Hafsa'nın şahsında mümine hanımlar uyarılmaktadır. Yani tarihte yaşanmış, İslam tarihinde yaşanmış bir kıskançlık kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. İslam ailesinde meydana gelecek problemlerin ne şekilde halledileceği ifade edilmektedir. Böyle bir şekilde yani ben su içmeyeceğim, yemek yemeyeceğim diyen kimsenin bu şekilde bir ifadesi, ben bu su bana haram olsun demek, yani bu bir yemin olarak kabul edilmiştir. Çünkü helali haram kılmak kesinlikle caiz değildir. Helali haram kılmak insanın imanını yok eder. Dolayısıyla ben bu mubahı kendime caiz görmüyorum anlamında yemin olarak telakki edilmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun üzerine yemin kefareti vermiştir. Sahih olan görüşe göre. Tabii bu hadis-i şeriflerde pek çok başka incelikler mevcuttur. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyoruz. Kalel müellif 53. hadisimiz. Kalel müellif el-imamul Bukhari'yü rahimahullah. Haddesena Abdullah ibni Yusuf. Kale akhbarana Malik ibni Enes. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi dört mezhep imamlarından İmam Malik, İmam Bukhari'nin üstadının üstadı, hocasının hocasıdır. An Abdullah ibni Dinar'in, an Abdullah ibni Umar'a radiyallahu anhüma kal. Beynen nâsü bi kubâin fi salâti subh. Bu kuba kelimesi hem munsarif hem gayri munsarif olarak okunmaktadır. Bi kubâin şeklinde okunduğu gibi bi kubâe şeklinde de okunmaktadır. İnsanlar Kuba mescidinde, Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan sonra Kur'an-ı Kerim'de adı geçen dördüncü takva üzerine ihlasla inşa edilen Medine-i Münevvere'de bulunan mescid. Mekke girişinde, Mekke'den Medine'ye, Mekke yolundan Medine'ye girerken ilk rastladığımız mescid, Kuba Mescidi. İnsanlar Kuba Mescidi'nde sabah namazı kılarken اِذْ جَاءَهُمْ اَتِنْ biri onların yanına geldi. Fekale namaz kılan insanlara şöyle hitap etti. İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kad unzile aleyhi leylete Kur'an. Bu gece peygamberimize ayet-i kerime indi. Kur'an indi. Fakat umira en yestakbile el kıble, Kabe-i Muazzama'ya dönmesi emredildi. Dedi. Festekbeluha. Bunun üzerine namaz kılanlar hemen Kabe-i Muazzama'ya doğru döndüler. وَكَادَتْ وُجُوهُمْ اِلَى الشَّأْمِ yüzleri Filistin'e, Mescid-i Aksa'ya doğruydu. Şam diyarına doğruydu. فَاسْتَدَارُوا اِلَى الْكَابَ Kabe-i Muazzama'ya doğru döndüler. Evet, burada yani Müslümanların herhangi bir duyurusuna karşı diğer Müslümanların gayet anlayışla davrandığını görmekteyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir emri bize duyurulduğunda tereddütsüz uygulamalıyız. Bir ilahiyat fakültesinde okuyan kardeşime, bir yakın akrabama ve parmağında altın yüzük görmüştüm. Dedim ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetin erkeklerine altın yüzüğü haram kıldı. Hocam kaç gram ki? Yani bu bir aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şerifi kendisine bildirilen kimsenin bu şekilde bir ifadesi hoş olmayan bir ifade. Sahabe-i kiram bu konuda çok hassas davranmışlardır.
Eğer sahih bir

0: hadis-i şerif bize bildirilmişse onu uygulama gayreti ve kararlılığı içerisinde bulunmamız ona olan imanımızın gereği. La yu'minu ahadukum hatta yekuna habbe ileyhi min veledihi ve validihi ve nnasi ecmain. Sizden biriniz beni annesinden, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız. Cenab-ı Hak o sevgiyi nasip eylesin. 54. hadisimiz Haddetena Musaddad kâle haddetena Yahya an Şu'bete an el Hakemi an İbrahim'e an Alkamete an Abdillah. Evet, Hanefi mezhebinin temel taşları olan hadisi şeriflerden biri. Bu kalıbı unutmayalım. İbrahim en-Nakhai Küfeli Alkame'den, o da Abdullah bin Mesud'dan rivayet ediyor. Bu senet İmam-ı Azam'ın çokça kullandığı bir senet şekli. Yani İmam-ı Azam Hazretleri Küfe'de yetişmiş ve Abdullah bin Mesud Hazretleri de Küfe'de bulunduğu için onun ilmi ona intikal etmişti. Değerli sahabi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Kal sallen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ez-zuhra hamse. Bir defasında sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz öğle namazını 5 rekat olarak kıldırdı. Fekalu ezide fis sala, namaza ilave mi oldu dediler. Kale ve mezak ve mezak, bunun için söylüyorsunuz dedi. Kalu salleyte hamsen, 5 rekat kıldınız dediler. Fethenna ricleyhi, sena ricleyhi şeklindeki şekilde de okunmaktadır. Ayağını hemen dikti, kaldığı yerden ve secde secdeteyni, secdeyi sehiv yaptı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin selam verdikten sonra secdeyi sehiv yaptığına delil olan hadis-i şeriflerden biri. Yani bu konuda secde-i sehvin selamdan sonra olacağı şeklindeki delili, Hanefi mezhebinin delili işte bu hadis-i şerif ve benzerleridir. Şafii mezhebinde olanlar ettahiyyatı okurduktan sonra iki secde-i sehvi yaparlar ve ondan sonra iki tarafına selam verirler. Hanefi mezhebinin görüşü secde-i sehiv icap eden, yani unutma, farzı erteleme, vacibi terk etme sebebiyle iki secde yapıyoruz. Selam verdikten sonra selamu aleyküm ve rahmetullah, selamu aleyküm ve rahmetullah dedikten sonra iki secde yapıyoruz. Ve yine ettehiyyat, Allahümme salli barik, Rabbena atina dualarını okuduktan sonra selam veriyoruz. Hanefilerin uygulaması bu şekildedir. Evet, bu hadis-i şerifle bugünkü dersimize son veriyoruz. Rabbim bu hadis-i şerifleri anlamayı, öğrenmeyi, yaşamayı nasip ve müyesser eylesin.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale geldi.

etmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Yirmi üçüncü cüz.

0: Sadece korkunç bir gürültü oldu. Onlar da hemen sönüverdiler.
1: Ya hasraten alel ibad. Ma yetihim min rasulin illa kanu bihi yestehziun.
0: Yazık o kullara ki kendilerine gelen her peygamberle sadece alay ediyorlardı.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlar artık kendilerine geri dönmezler.
1: وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْد۪يهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
1: Biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı?
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
1: Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah, eksiklikten münezzehtir, çok yücedir.
0: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
1: Gece de onlar için bir

0: delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
0: Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ
0: Biz aya da bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Nihayet o urcun denilen eski ve eğri bir hurma dalı haline döndü.

0: وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
1: Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi de birer yörüngede yüzerler.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
1: Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir.
0: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
1: Eğer biz dileseydik, onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar.
0: اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلَى حِينَ
1: Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler.

0: Onlara Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çeviriyorlardı.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا

0: Onlara, Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman, inkar edenler iman edenlere, Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bu azap vaadi ne zaman diyorlar?
1: مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ
0: Onlar ancak korkunç bir gürültüye bakıyorlar. Onlar çekişip dururken o gürültü kendilerini yakalar.

0: artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler ne de ailelerinin yanına dönebilirler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا

O zaman eyvah bize! Bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler.

0: O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz.
1: İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn.
0: Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler.
1: Hum ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki muttekiûn.
0: Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır.
1: Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedde'ûn.
0: Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır.
1: Vemtazul yevme eyyuhel mucerimun.
0: Allah günahkarlara der ki, ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın.
1: Elem a'ha.

0: وَاَنْ اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
1: Ey Adem oğulları! Ben size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye emretmemiş miydim?
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
1: Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ
1: İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur.
0: اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
1: İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya.

O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıkları şeyleri bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

0: Eğer biz dileseydik, onların gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi?
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ
0: Eğer biz dileseydik, onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ اَفَلَا يَعْقِلُونَ
0: Biz kime uzun ömür verirsek, onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّب۪ينٌ
0: Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar.
1: وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
0: Onlar kendilerine yardım edilir zannı ile Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz.

0: İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi ki o hemen apaçık bir hasım kesildi.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve dedi ki, bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?

0: Sizin için yemyeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Siz şimdi ondan yakıp duruyorsunuz.
1: اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمُ
0: Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir.

0: Bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 182 ayettir. İlk ayette sıra sıra dizilen melekler anlamına gelen Es-Saffat kelimesinden adını alan bu sureye melekler üzerine bir yeminle başlanmaktadır. Cenab-ı Hak bu ve benzeri surelere kullarının dikkatini çekmek için insanlarca önemli görülen bazı varlıklara yemin ederek başlamaktadır. Sure içinde kıyamet ve ahiret olaylarından Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerden söz edilmekte, Allah'ın yüceliği dile getirilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vessaffati saffa. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد.
0: Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahiy ve zikri getirip okuyan meleklere andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.
1: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ
0: O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir.
1: اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
0: Gerçekten biz en yakın göğü bir ziynetle, yıldızlarla süsledik. Onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık.
1: لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ duhuran ve lehum azabun vasib.
0: Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır.
1: İlla men khatifa'l khatfata fe etba'ahu shihabun thaqib.
0: Ancak onlardan bir söz kapan olursa, onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقَنَا اِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ
0: Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Onların yaratılışı mı daha zor, yoksa bizim yarattıklarımızın yaratılışı mı? Gerçekten biz

0: onları yapışkan cıvık bir çamurdan yarattık.
1: Bel acibte ve yeshurun ve izâ zukkirû lâ yezkurûn ve izâ ra'ev âyeten yestesherûn.
0: Hayır, sen bu yaratılışa hayran kaldın. Onlarsa seninle alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da onu alay konusu ediyorlar.

0: الْاَوَّلُونَ
1: Onlar, bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten biz ve önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler.
0: قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ
1: Sen de ki, evet, hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz.

0: İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltilmiş olarak bakarlar ve "Eyvah bize, bugün ceza günüdür" derler.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Onlara, işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz kesin hüküm günüdür denir.
1: اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَهْدُوهُمْ اِلَى صِرَاطِ الْجَح۪يمِ وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ
0: Allah meleklere şöyle emreder: zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını toplayın. Onları cehennem yoluna götürün ve kendilerini durdurun. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.
1: مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ
0: Kafirlere, size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır.
1: وَاَقَبَلَ

birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı, siz bize sağdan, güvendiğimiz taraftan gelip bizi şaşırttırdınız derler.

0: فَاَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَاو۪ينَ
1: Diğerleri de onlara şöyle derler. Hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü biz azgın kimselerdik.

Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

0: Bel ca'e bil hakki ve saddakal murselin.
1: Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır, o şair de değildi, Mecnun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı.
0: İnnekum lezâikul azâbil elîm.

0: Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Ulaike lehum rizqun ma'lum.

0: الْمُتَّقِينَ
1: İşte onlar için bilinen bir rızık, çeşitli meyveler vardır. Nimetlerle dolu cennetler de kendilerine ikram edilir. Onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar.
0: يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ
1: Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır.
0: لَا ف۪يهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ
1: Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar.
0: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ
1: Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar.

0: Cennetlikler birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim dünyada bir arkadaşım vardı.
1: يَقُولُ اَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ

0: haline geldiğimiz zaman gerçekten cezalandırılacak mıyız?" derdi.
1: قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ
0: Konuşan yanındakilere, "Acaba siz şimdi onun halini biliyor musunuz?" der. Sonra bakar ve onu cehennemin ortasında görür.
1: قَالَتَ اللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْد۪ينَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَر۪ينَ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّت۪ينَ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ
0: Ona der ki, "Allah'a yemin ederim ki neredeyse beni de bu duruma düşürecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasıl, biz ölecek değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka bir şey yok muymuş? Bize azap edilmeyecek miymiş?"
1: اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Şüphesiz ki bu büyük bir kurtuluş ve mutluluktur. İşte çalışanlar bu mutluluğun benzeri için çalışsınlar. İkram olarak bu mu daha hayırlıdır, yoksa zakkum ağacı mı?

0: طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون.
1: Gerçekten biz zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. O cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Kâfirler ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır.
0: ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ.
1: Sonra onların gerçekten bunun üzerine kaynar su karışmış bir de içecekleri vardır.

0: فهم على آثارهم يهرعون.
1: Sonra onların dönüşü yine cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Ve kendileri de onların izleri üzerinde koşuşuyorlardı.
0: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْاَوَّلِينَ

0: Andolsun ki onlardan önce eski kavimlerin çoğu da sapmıştı. Biz onlara da uyarıcı peygamberler göndermiştik. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin sonu nasıl oldu bir bak. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Onlar helak olmadılar.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: Andolsun ki Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz de onu ne güzel kabul etmiştik. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
0: Biz sadece onun soyunu kıyamete kadar baki kıldık. Sonradan gelenler arasında Nuh için iyi bir isim bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun.

0: Biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk.
1: وَاِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمِ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اِفْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُر۪يدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Şüphesiz ki İbrahim de onun milletindendi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?
1: فَنَظَرَ

0: İbrahim yıldızlara bir kere baktı ve "Ben gerçekten hastayım," dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da gizlice onların ilahlarına gitti ve "Yemek yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz?" dedi.
1: فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ
0: Gizlice üzerlerine varıp sağ eliyle bir darbe indirdi. Kavmi putları kırılmış görünce koşarak ona geldiler.

0: İbrahim onlara, "Siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır," dedi.
1: قَالُوا بَنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
0: Kavmi, "Onun için bir bina yapın ve onu orada ateşe atın," dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak düşürdük.
1: وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَهْد۪ينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِح۪ينَ
0: İbrahim, "Ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk ihsan et," dedi.

0: Biz de onu yumuşak huylu bir erkek çocukla müjdeledik. Çocuk onun yanında koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim oğluna, "Yavrucuğum, ben rüyamda gerçekten seni boğazladığımı görüyorum. Düşün, bak, sen ne dersin?" dedi. Oğlu İsmail de, "Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi.
1: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ
0: Nihayet ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim onu kesmek için yüzüstü yatırdı.
1: وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقَتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Biz ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim, sen gerçekten rüyanı doğruladın. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.
1: İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubîn ve fedeynâhu bizibhin azîm ve teraknâ aleyhi fil âhirîn. Selamun ala İbrahim.
0: Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonradan gelenler arasında onun için iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun.
1: Kezalik.

0: İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Gerçekten o bizim mümin kullarımızdandı. Biz İbrahim'e salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik.
1: وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ
0: Biz ona da İshak'a da bereketler verdik. Onların soyundan iyiler de var, kendi nefsine apaçık zulmeden de.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ
0: Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz kendilerine yardım ettik de galip gelenler onlar oldular.
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ Selamun ala Musa ve Harun.
0: Biz onların

İkisine hükümleri açıklayan kitabı Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlar için iyi bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun.

0: Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Onların ikisi de gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

0: الْمُرْسَلِينَ
1: Şüphesiz ki İlyas da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti: Siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin de, önceki babalarınızın da Rabbi ve yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da Baal denen puta mı tapıyorsunuz?
0: فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
1: Kavmi onu yalanladı. Bu bakımdan onlar cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç. Sonradan gelenler arasında biz onun içinde güzel bir isim bıraktık.

0: İlyas'a selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَاِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِينَ

Şüphesiz ki Lut da gönderilen peygamberlerdendi. Hani biz onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ancak eşi olan yaşlı bir kadını geride kalanlar arasında bıraktık. Sonra diğerlerini helak ettik.

0: Şüphesiz ki siz sabahleyin ve geceleyin onların üzerinden geçip gidiyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُل۪يمٌ
0: Şüphesiz ki Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü bir gemiye binmişti. Gemidekilerle kuraya katıldı ama kaybedenlerden oldu. Böylece kınanmış bir haldeyken onu balık yuttu.
1: فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

0: Nihayet biz onu hasta bir halde ağaçsız açık bir sahile attık. Onun üzerine gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Biz onu 100.000 veya daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar yaşatıp geçindirdik.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ
0: Ey Muhammed! Sen onlara sor. Kız çocukları senin Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da, onlar şahit miydiler?

0: اَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَن۪ينَ
1: İyi bilin ki onlar uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu diyorlar. Şüphesiz ki onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş?
0: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bismillahirrahmanirrahim. Mâ lekum keyfe tahkumûn?
1: Ey kâfirler! Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
0: Efelâ tezekkerûn?
1: Siz hiç düşünmüyor musunuz?
0: اَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّب۪ينَ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
1: Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz kitabınızı getirin.
0: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ
1: Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de onların cehenneme getirileceklerini bilirler. Allah, onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.

0: Melekler derler ki, bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Gerçekten o saflar halinde dizilmiş olanlar biziz. Şüphesiz ki Allah'ı tesbih edenler de biziz.
1: وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ

0: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
1: Müşrikler her ne kadar, eğer yanımızda öncekilere gelenlerden bir kitap olsaydı, biz mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerse de, gelen kitabı inkar ettiler. Ama onlar yakında anlayacaklar.
0: وَلَقَدْ

0: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
1: Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordularımız galip gelecektir.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ
1: Ey Muhammed! Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
0: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ
1: Şimdi onlar bizim azabımızı mı acele olarak istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiği zaman, uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur.
0: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ
1: Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
0: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir.
0: Ve selamun alel murselin.
1: Gönderilen peygamberlere selam olsun.
0: Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sa'd suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 88 ayettir. Sa'd harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede peygamberleri yalancı sayan kavimlerin azabı hak ettiklerinden, Davud peygamberin yaptığı bir hakemlik olayından, Süleyman, Eyüp, İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyasa, Zülkifl peygamberlerden ve İblis'in Adem'e secde etmekten çekindiğinden söz edilmektedir.

0: inanır.
1: Saat, zikir ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi.

0: اَجْعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ
1: Müşrikler kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kâfirler, bu yalancı bir sihirbazdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şeydir dediler.

0: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب.
1: İçlerinden bir grup çıkıp, gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Biz bunun söylediklerini diğer dinlerde işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi? Dediler. Hayır, onlar benim vahyimden bir şüphe içindedirler. Onlar benim azabımı henüz tatmamışlardır.

0: azabı.
1: Yoksa çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?
0: Em lehum mulkus semavati vel ardı ve ma beynehuma felyertequ fil esbab.
1: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler.
0: Cundum ma hunalika mahzumun min al-ahzab.
1: Onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş, bozguna uğramış bir ordudur.
0: Kezzebet qablahum qawm Nuhin ve Adun ve Fir'aun zul evtad. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب.
1: Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, saltanat sahibi Firavun, Semud ve Lut kavmiyle Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardı.
0: İn kullun illa kezzeber rusule fehakku ikab.
1: Onların her biri peygamberleri yalanladı da benim azabımı hak etti.

0: Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor. Gelince ondan kurtuluş yoktur.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبَلَ يَوْمِ الْحِسَابِ
0: Kâfirler, ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler.

0: الْكِتَابَ
1: Ey Muhammed! Sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
0: İnna sakharnal cibala ma'ahu yusabbihna bil ashi vel ishraq.
1: Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allah'ı tesbih ederlerdi.
0: Ve tayra mahşuratan kullun lehu evvab.
1: Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi.
0: وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
1: Biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik.
0: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ
1: Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi.
0: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

Onlar Davud'un huzuruna girince, Davud onlardan korkmuştu. Onlar, "Korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Adaletten ayrılıp zulme sapma. Bizi doğru yola götür," dediler.

0: فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ
1: Onlardan biri, bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. O buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi dedi.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي

0: Davut dedi ki, andolsun kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten mallarını birbirine katan ortakların çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davut bununla kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi.
1: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
0: Biz de bunu ona bağışladık. Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

0: Biz ona dedik ki, ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde bir hükümdar yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Heva ve arzulara uyma. Yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapan kimseler için de hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
0: Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Ateş azabından dolayı vay inkar edenlerin haline.

Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yahut da Allah'tan korkanları yoldan sapan günahkarlar gibi mi sayacağız?

0: لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ
1: Bu Kur'an ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
0: وَوَهَبَنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ
1: Biz Davud'a oğlu Süleyman'a ihsan ettik. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
0: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ
1: Hani ona akşamüstü süratli, iyi cins atlar gösterilmişti. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmayı sağladıkları için tercih ettim dedi. Nihayet koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman o atları bana getirin dedi. Sonra da onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

0: Zeynep'e.
1: Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik ve tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o tövbe edip bize yöneldi.

0: hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver. Sen gerçekten çok ihsan edicisin dedi.
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ
0: Biz de rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere hafif hafif esiyordu.

0: وآخرين مقرنين في الأصفاد.
1: Kimisi bina ustası, kimisi dalgıç olan şeytanları ve kötülük yapmasınlar diye zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan diğerlerini de onun emrine verdik.
0: هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ
1: Biz ona, işte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsız olarak ver veya tut dedik.
0: وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ
1: Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

0: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.
1: Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye Rabbine nida ve niyaz etmişti. Biz ona, ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su diye vahyettik.

0: الْعَذَابِ
1: Biz ona tarafımızdan bir rahmet, aklı başında olanlara bir hatıra olmak üzere ailesini ve onlarla beraber bir benzerini ihsan ettik.
0: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ
1: Biz ona eline bir demet sap al ve onunla vur. Yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.

0: اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ
1: Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle ihlaslı kimseler yaptık. Şüphesiz ki onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdendir. İsmail, Elyasa ve Zülkifli de hatırla. Onların hepsi de iyi kimselerdendi.
0: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.
1: Bu bir hatırlatma ve öğüttür. Allah'tan korkanlar için güzel bir yer ve kapılar

0: الخصاب وعندهم قاصرات الطرف أتراب.
1: Onlar orada koltuklara yaslanmış oldukları halde birçok meyveler ve içecek isterler. Yanlarında da gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş ve aynı yaşta olan huriler vardır.

0: be.
1: İşte hesap günü için size vaat edilen budur. Gerçekten bu bizim verdiğimiz bir rızıktır ki tükenecek değildir.
0: Hâzâ ve inne littâgîne leşerre meâb. Cehenneme yaslevneha febi'sel mihâd.
1: İşte bu böyledir. Şüphesiz ki azgınlar içinde kötü bir yer olan cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır.
0: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَم۪يمٌ وَغَسَّاقُ
1: İşte bu kafirler içindir. Onlar şimdi tatsınlar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir.
0: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجُ
1: O azap şeklinden başka daha çeşit çeşit azaplar vardır.
0: هَذَا فَوْجٌ مُقَتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُ النَّارُ
1: Kafirlerin önderlerine, işte bu grup da sizinle beraber cehenneme girecektir denir. Önderler de, onlara rahat ve huzur olmasın, çünkü onlar ateşe gireceklerdir derler.

Dünyada onlara uyanlar da, bilakis size rahat ve huzur olmasın. Bu azabı bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü bir durak derler.

0: النَّارِ
1: Yine onlar, ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse onun ateşteki azabını kat kat arttır derler.

0: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
1: Cehennemlikler, bize ne oldu da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler.
0: İnne zâlike lehakkun tehasumu ehlin nâr.
1: Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir. Kul

0: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehumel azizul gaffar.
1: Ey Muhammed! De ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbidir.

0: De ki, o büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleklerden kurulu yüce topluluk tartışırlarken benim hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece benim apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.
1: اِذْ قَالَ رَبِّ

0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
1: Hani Rabbin meleklere, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip düzelttiğim ve ruhumdan ona üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.

0: Meleklerin hepsi toplu halde secde ettiler. Ancak iblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah, ey iblis! Benim kudretimle yarattığım kimseye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın yoksa sen yücelerden mi oldun dedi.
1: قَالَ

0: İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu da bir çamurdan yarattın dedi.
1: قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
0: Allah, haydi çık oradan, sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi.
1: قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقَتِ الْمَعْلُومِ
0: Allah, sen o bilinen vaktin gününe kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin dedi.
1: قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ
0: İblis, senin izzet ve şerefine yemin ederim ki, içlerinden senin ihlaslı kulların hariç, ben onların hepsini azdıracağım dedi.
1: قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ

0: Allah, işte bu haktır. Ben hakkı söylerim. Andolsun ki senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi.
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

0: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ
1: Ey Muhammed! De ki, ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğimden size bir yükümlülük getirenlerden de değilim. O Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka anlayacaksınız. Zümer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 75 ayettir. Zümer, zümreler, gruplar anlamına gelir. 71 ve 73. ayetlerde kâfirlerin zümreler halinde cehenneme sevk edilecekleri, Allah'tan korkan müminlerin de yine zümreler halinde cennete sevk edilecekleri anlatılmaktadır. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır.

0: Minallahil azizil hakim.
1: Bu kitabın indirilmesi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafından olmuştur.

0: Ey Muhammed! Gerçekten biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız kendisine tahsis ederek Allah'a ibadet et.
1: Ela lillahi'd-dinul halis.

0: اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ
1: İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı ve nankör olan kimseyi doğru yola iletmez.

0: Subhanahu huvallahul vahidul kahhar.
1: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. Ama o bundan münezzehtir, yücedir. O tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tır.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ

O gökleri ve yeri hak ile yarattı. O geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

O sizi bir nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti ve sizin için davarlardan 8 çift indirdi. O sizi analarınızın karınlarında bir yaratılış şeklinden sonra başka bir yaratılış şekline geçirerek 3 karanlık içerisinde yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevriliyorsunuz?''

li ibadihil kufr ve la yerda li ibadihil kufr ve in teşkuru yerdahu lekum ve la taziru vaziratun vizra uhra.

Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizden müstagnidir. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizden razı olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Sonra sizin dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduğunuz şeylere haber verecektir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

0: sabili kul temettu bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah ona kendi tarafından bir nimet verdiği zaman önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur ve onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Ey Muhammed! De ki, sen küfrünle bir müddet yaşayıp geçin. Sen gerçekten cehennemliklerdensin.

0: mi?
1: Yoksa o, gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak itaat eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi midir? Sen de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı başında olanlar öğüt alırlar.
0: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
1: Benim tarafımdan de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik edenler için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir.
0: قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ
1: De ki, bana dini yalnız Allah'a tahsis ederek O'na ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi.
0: قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
1: De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım.
0: قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِي فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ

0: الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ
1: De ki, ben dinimi Allah'a tahsis ederek yalnız O'na ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekten ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini de, ailelerini de ziyana uğratan kimselerdir. İyi bilin ki bu apaçık bir zarardır.
0: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهِ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ
1: Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım, o halde benden korkun.

0: اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ.
1: Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ

0: abi.
1: O kullarımı müjdele ki onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte onlar aklı başında olanlardır.

0: de...
1: Fakat Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş ve altlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz.

0: حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi de onu yeryüzünde pınarlar halinde akıttı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı bir halde görüyorsun. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı haline getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için elbette bir ibret vardır.
0: أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدَرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ

Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse artık Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

0: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ
1: Allah sözün en güzelini birbirine benzeyen ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
0: اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
1: Kıyamet günü o kötü azaba karşı yüzünü kim koruyabilir? Zalimlere, kazandığınızın karşılığını tadın denir.

0: Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanladılar. Fakat hiç anlayamadıkları yerden kendilerine azap geldi.
1: فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Allah, dünya hayatında onlara rezillik azabını tattırdı. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da belki öğüt alırlar diye insanlara her misali getirdik.
1: Kur'an'ın Arapçasını gayrı

0: herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar.
1: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: الله müminle müşrikin durumunu anlatmak için birbiriyle çekişen, birçok ortak sahipleri bulunan bir köleyle yalnız bir kişiye ait bir köleyi misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.

0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: ...23. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey din gününün sahibi olan Rabbim! Ey yerin göğün sahibi Rabbim! Ey dağların gücünü elinde tutan Rabbim! Ey rüzgarın gücünü, ey güneşin gücünü, ayın gücünü elinde tutan Rabbim! Ey ulu arşın sahibi! Eşsiz ve kudret sahibi! Ey güç ve kudret menbaı! Ey Metin, ey Allah! Din gününün sahibi sensin Rabbim. Yerin göğün sahibi sensin. Rabbim, sen dağların gücünü elinde tutansın. Rüzgarın gücünü, güneşin gücünü elinde tutansın sen. Sen ki gökleri kuvvetiyle elinde tutansın. Sen ki ulu arşın sahibisin. Dinimizin direği namaz için kuvvet ver bize Metin adınla. Metin adınla Rabbim. La ilahe illallah zikri için kuvvet ver bize. Kalbimiz ve dilimiz

senden gafil olmasın tek an bile. Tek bir an bile Müslüman olmanın gücü eksilmesin üzerimizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle şahitlik ederim sana Rabbim. Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. Allah en büyüktür. Allah'a çok hamdolsun. Güç ve kuvvet, aziz ve hakim olan Allah'a aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey ulu arşın Rabbi! Ey bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Ey tohumu ve çekirdeği yaratan! Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren! İdaresi elinde olan her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen ilksin. Senden önce kimse yok. Sen sonsun. Senden sonra kimse yok. Sen açıksın. Senden açık kimse yok. Sen gizlisin. Senden öte kimse yok. Borcumuzu öde. Bizi fakirlikten kurtar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Rabbim. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Ey gerçek hayat sahibi ve kainatı ayakta tutan Allah'ım, senden medet dilerim. Bütün işlerimi düzelt. Ve beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsime bırakma. Nefsime bırakma. Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz rızık ve makbul amel isterim. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit eyle. Din gününde de Rabbim, senin huzurunda duracak güç ver bize metin adınla. Anadan evlada fayda gelmeyen o günde, sen, yalnız sen sahip çık bize. Huzurunda bizi, ne olur Rabbim, ne olur Rabbim, boynu bükük bırakma, boynu bükük bırakma.

Helal ve haram. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Helal haram hakkında ayet-i kerimeler. Allahü Teala Bakara Suresi 168. ayetinde "Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin. Şeytanın izini takip etmeyin. Çünkü o hakikaten size apaçık bir düşmandır." Maide Suresi 88. ayetinde "Allah'ın size rızık olarak verdiği nimetlerden helal ve hoş olarak yiyin. Hem de kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah'tan korkun." Enfal Suresi 69. ayetinde "Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir." Nahl Suresi 114, 115 ve 116. ayetlerinde "Artık Allah'ın size rızık verdiği şeylerden helal ve pak olarak yiyin de Allah'ın nimetine şükredin eğer ona ibadet edecekseniz. Allah size ancak ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve bir de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Dillerinizin bu helaldir, şu haramdır diye yalan olarak vasıflandırdığı şeyi söylemeyin ki Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz. Şüphe yok ki Allah'a yalan uyduranlar asla kurtulmazlar. Yemesi, kullanılması helal ve haram olan şeyler. Bütün ibadetlerin kabul olunması helal lokmaya bağlıdır. Hadis alimi Ahmet bin Abdullah İsfahani Hilyetül Evliya kitabında şöyle diyor: "Büyüklerden çoğu buyurdu ki ibadetler 10 kısımdır. 9 kısmı helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğimiz bütün ibadetlerdir. O halde müminler helal kazanmaya çalışmalıdır. Haramdan ve şüphelilerden kaçınmalıdır." Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allahü Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allahü Teala peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti ve buyurdu ki: Ey peygamberlerim, helal yiyiniz ve salih iyi işler yapınız. Müminlere de emretti ki: Ey iman edenler, sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz." Resul aleyhisselam sözüne devam ederek buyurdu ki, "Uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse, ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Yani haram yiyenin duası kabul olmaz." buyurdu. İşte haramı, helali, şüphelileri ve faizi bilmeyen, bunları birbirinden ayıramayan, haramdan kurtulamayıp ibadetleri boşuna gider. Kıymetli kazanç yolları şunlardır. 1. Silahla ve kalemle cihat. 2. Ticaret. 3. Ziraat. 4. Sanat. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh buyuruyor ki, "Alışveriş yani ticaret ilmini bilmeyen faiz yer." İmam-ı Begavi Mesabih adlı kitabında Abdullah bin Hanzala radıyallahu anhuma dedi ki, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki,
bile bile bir dirhem gümüş değerinde faiz yemek 30 zinadan daha çok günahtır. Başka bir hadis-i şerifte ise Allahü Teala haram olan şeylerde şifa tesiri yaratmamıştır buyurulmuştur. Mal müminin yardımcısıdır. Çalışınız, helal kazanınız. Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki muhtaç olursanız dininizi verip alırsınız. Dini verip de yememek için alın teriyle çalışıp yemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki hadis-i şeriflerde şöyle buyuruyor. Elinin emeği alnının teriyle ye, dinini satıp yeme. Helale harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi Allahü Teala çok sever. Bir dirhem gümüş kıymetinde haram alan kimseyi 25 bin sene cehennemde bırakacaklardır. Bir zaman gelecek ki insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp helalini, haramını düşünmeyecekler buyuruldu. O halde bir Müslüman her aldığını helal mi, haram mı düşünmeli, haramsa almamalıdır. Aldığı şeyi hakkı olanlara vermeyi, fakirlere, gariplere yardım etmeyi düşünmelidir. Çünkü insanların iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların kötüsü insanlara kötülük edendir. Bir insan kazandığına kanaat etmeli, Allahü Teala'nın taksimine razı olmalıdır. Kanaat eden doyar buyuruldu. Allahü Teala beş şeyi beş şey içine koymuştur. Bu beş şeyi alan içindekine kavuşur. İzzeti, şerefi ibadete, zilleti, sefaleti günaha, ilmi, hikmeti çok yememeye, heybeti, itibarı gece namaz kılmaya, zenginliği kimseye muhtaç olmamayı da kanaate tabi kılmıştır. Buhari'deki bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, insanın yediklerinin en hayırlısı, iyisi bileğiyle kazanıp yediğidir. Allahü Teala'nın peygamberi Davud aleyhisselam elinin emeğiyle kazanıp yerdi. İbrahim bin Ethem hazretlerine, falan yerde bir genç var, gece gündüz ibadet ediyor, vecde gelip kendinden geçiyor dediler. İbrahim bin Ethem gencin yanına gidip 3 gün misafir kaldı. Gence dikkat etti. Söylenenden daha çok şeyler gördü. Kendinin soğuk, halsiz, habersiz, gencinse böyle uykusuz ve gayretli haline şaşıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır, yoksa halis ve doğru mudur, bunu anlamak istiyordu. Yediğine dikkat etti. Lokması helalden değildi. Allahu Ekber, bu halleri hep şeytandandır, deyip genci evine davet etti. Ona kendi helal lokmasından bir lokma yedirince, gencin hali birden değişti. O gencin aşkı, arzusu ve gayreti kalmadı. Genç, İbrahim bin Ethem'e, bana ne yaptın diye sordu. İbrahim bin Ethem, lokmaların helalden değildi. Yemek yerken şeytan da midene iniyordu. Bütün o eski hallerin şeytandan oluyordu. Helal lokma yiyince şeytan midene giremedi. Asıl doğru olan halin meydana.

Yana çıktı buyurdu ve haram lokma yemek kalbi karartır, hasta eder dedi. Ve devamla temiz ve helal ye de ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu ve ister her gün oruç tut, ister tutma buyurdu. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh Kimya-i Saadet kitabı 3. faslında buyuruyor ki, bu dünya ahiret yolcularının bir konak yeridir. İnsana burada yiyecek ve giyecek lazımdır. Bunlarsa çalışmadan ele geçmez. Her an mal kazanmak için uğraşan aldanmıştır. Hem ahiret için hazırlanmalı hem de dünya işlerini kazanmalıdır. Fakat bunları da ahiret yolculuğunda lazım olduğunu düşünerek kazanmalıdır. Kendinin ve çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını helalden kazanmak, kimseye muhtaç kalmamak, cihad etmektir. Bu birçok ibadetlerden daha sevaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah ashabıyla konuşurken kuvvetli bir genç önlerinden dükkanına doğru gitti. Sohbette bulunanlardan bazısı, erkenden dünyalık kazanmaya gideceğine buraya gelip birkaç şey öğrenseydi iyi olurdu dediler. Bunlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Öyle söylemeyiniz. Eğer kimseye muhtaç olmamak ve ana baba çoluk çocuğunu da muhtaç etmemek için gidiyorsa her adımı ibadettir. Eğer herkese övünmek, keyif sürmek niyetindeyse şeytanla beraberdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte bir Müslüman helal kazanıp kimseye muhtaç olmaz, komşularına ve akrabasına yardım ederse kıyamet günü ayın 14'ü gibi parlak, nurlu olacaktır buyurdu. Şu hadis-i şerifler de helal kazanmanın kıymetini bildirmektedir. Doğru olan tüccar kıyamette sıddıklarla ve şehitlerle beraber olacaktır. Allahü Teala sanat sahibi mümini sever. En helal şey sanat sahibinin kazandığıdır. Ticaret yapınız. Rızkın 9'unda ticarettedir. Kendini başkasından sadaka isteyecek hale düşüreni Allahü Teala 70 şeye muhtaç eder. İsa aleyhisselam birine ne iş yapıyorsun diye sordu. O kimse ibadetle vakit geçiriyorum dedi. İsa aleyhisselam sordu. Nereden yiyip geçiniyorsun? O kimse her şeyimi kardeşim veriyor. İsa aleyhisselam ona öyleyse kardeşin senden daha kıymetli ibadet yapmaktadır diye buyurdu. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, çalışınız, kazanınız. Allahü Teala rızkımı çalışmadan gönderir demeyiniz. Allahü Teala gökten para yağdırmaz. Lokman Hekim oğluna şöyle nasihat etmiştir. Çalış, kazan. Çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur. Böyle olan bir kimse iyilik etmekten mahrum kalır ve herkesten hakaret görür. Büyüklerden birine sordular ki, özü sözü doğru olan tüccar mı, yoksa geceleri namaz kılan, gündüzleri oruç tutan abid mi yüksektir? Emin olan tüccar daha kıymetlidir. Çünkü şeytanla her saat cihad etmektedir. Şeytan alışta, verişte, tartmada, onu aldatmaya uğraşmakta, o ise Allahü Teala'nın emrini, rızasını gözetmektedir, dedi. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, alışveriş ederken, helal kazanırken can vermeyi başka şekilde ölmekten daha çok severim. İmam Ahmed İbni Hanbel'den rahmetullahi aleyh sordular. Her gün sabahtan akşama kadar
camide

Harbe hazırlananların aldıkları ücret helal rızıktır. İmam-ı Evzai, İbrahim bin Ethem'i sırtında bir yığın odun taşırken gördü. Kendisine, "Niçin bu kadar sıkıntı çekiyorsun? Kardeşlerin seni hiçbir şeye muhtaç bırakmıyor," dedi. İbrahim bin Ethem, rahmetullahi aleyh, "Öyle söyleme. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip olur." Sual: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Bana tüccar ol, mal topla diye emir olunmadı. Fakat Rabbini tesbih et ve ona secde et. Rabbine ölünceye kadar ibadet et," diye emir olundu. Bu hadis-i şerif, ibadetin mal kazanmaktan daha iyi olduğunu göstermiyor mu? Cevap: Kendinin ve çoluk çocuğunun ihtiyaçlarına malik olan zengin bir kimsenin vakitlerini ibadetle geçirmesi para kazanmaktan daha sevaptır. İhtiyacı olmayanların mal kazanmak için uğraşması sevap değildir. Hatta kalbini dünyaya bağlamak olur. Kalbi dünyaya bağlamaksa bütün günahların başıdır. Malı olmayan fakat vazife görüp maaş alanların da mal kazanmak için ayrıca uğraşmaması daha iyidir. Mesela ilim adamlarının millete ilim öğretmesi, yani din alimlerinin tabiplik, hakimlik, subaylık ve her türlü faydalı ilimleri bilenlerin, tasavvuf büyüklerinin, yani kalp gözü açılmış olanların ihtiyaçları hükümetçe veya hayır müesseseleri tarafından istenmeden veriliyorsa, bunların halkı irşad etmeleri, onlara yardım etmeleri mal kazanmaktan daha sevaptır. Fakat zaman değişir, bunlara istenmeden, boyun bükmeden bir şey verilmez olursa, bunların da çalışarak kazanması daha iyi olur. İstemek haramdır. Ancak zaruret halinde mübah olabilir. Mal kazanırken helale, harama dikkat edenin, yani Allahü Teala'yı unutmayanın kesbetmesi daha iyidir. Çünkü bütün ibadetlerin ruhu, özü Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Hadika adlı kitabın Amelde İktisat faslında şöyle diyor: Kesb, yaşamak için lazım olan malları helalden kazanmaya çalışmak demektir. Kendine, evladına, iyaline ve borçlarını ödemek için çalışmak farzdır. Bu sebepten çalışan sevap kazanır. Özürsüz terk edene azap yapılacaktır. Kendilerine nafaka verilmesi vacip olanlara iyal denir. Borç ödemek farzdır. Ödeyemeden vefat edenin ödemek niyeti varsa günahlı olmaz. Hadis-i şerifte, 5 vakit namazı kıldıktan sonra çalışıp helal kazanmak her Müslümana farzdır buyuruldu. Peygamberlerin aleyhisselam hepsi çalışıp kazanmışlardır. Çalışmayıp camide oturarak Allah'a tevekkül ediyorum diyene inanmamalıdır. Böyle yapan kimseler günah işlemektedirler. Bunlar salih değil, fasıktır. Böyle yapanların kalbi Allahü Teala'ya değil, kulların mallarına bağlıdır. Önce sebebe yapışmak, sonra bu sebebin tesirini Allahü Teala'dan beklemek emrolundu. Muhtaç olduğu malı kazandıktan sonra fazla çalışmayıp ibadet etmek caizdir. Bunun için böyle yapan bir kimseye suizan ve iç yüzünü araştırma yapmamalıdır. Bunun ikisi de haramdır. Bir kimsenin ihtiyaçtan fazla çalışıp kazandıklarını senelerce saklaması mübahtır. Saklamayıp hayra, hasenata sarf etmek müstehaptır. Nafile ibadetlerden daha sevaptır. Hadis-i şerifte, "İnsanların iyisi, insanlara faydası olanlardır," buyuruldu. Övünmek için, kibirlenmek için ihtiyaçtan fazla kazanmak haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdu: